Don't explain. You know.

did it go? How did you bring my dear friend?

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
2: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance. And join hands across this wide expanse of space. And make the dream and the hope of democracy a reality.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla bir Violeta Parra bestesi ve Mercedes Sosa'nın sesiyle tüm dünyaya yayılmış bir şükran marşıyla başladık. Gracias a la vida. Hayat sana teşekkür ederim. Dinledik. Şimdi genç Kübalı çelist ve şarkıcının memleketine ithaf ettiği bir şarkı dinleyeceğiz. La Habana.

Sabahlık'ta şimdi de Fransız klarnetçi Yom'a kulak vereceğiz ve dinleyeceğimiz şarkının adı The Wonder Rabbis.

Sabahlıkta şimdi de Gustavo Santaolalla var ve dinleyeceğimiz şarkının adı De Ushiaia alla Quiaca.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

Sabahlıkta şimdi de Malili bir müzisyen var. Umu Sangare'ye kulak vereceğiz ve kadın direncini ve özgürlüğünü işleyen güçlü bir parça var sırada. Yala.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkul.
1: De la musique.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Ladies and gentlemen.
4: Polikrom. Güncel sahnede caz. Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Merhaba Kainat. Bugün 29 Eylül Salı, yıl 2026, ay 9, gün 272, Hızır 147.
1: 1448 Hicri, Rebiülahir 18, 1442 Rumi, Eylül 16.
0: İlk elektrikli tramvayın hizmete girişi, Blackpool, İngiltere, 1885.
1: Günün sözü, bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Eflatun.
0: Günün tarihi. 124 yıl önce bugün, 29 Eylül 1902'de ünlü Fransız romancı Émile Zola öldü. Başlıca eserleri Plaisance Papazı, Meyhane, Rahip Mure'nin Günahı ve Nana'dır.
1: Ve 479 yıl önce bugün, 29 Eylül 1547'de Don Quixote'un yaratıcısı İspanyol yazar Miguel de Cervantes doğdu. Don Quixote'un 1605'te ilk cildi, 1615'te ikinci cildi yayınlanmıştı. Dünyada en çok bilinen roman kahramanları arasında olan Don Quixote'un ünü günümüzde de sürmektedir.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı Jerry Lee Lewis'in ünlü parçası Breathless'la, Nefessiz Kalıyorum'la yaptık. Rock'n'roll dünyasının en önemli isimlerinden birinin en önemli şarkılarından bir tanesiydi. Jerry Lee Lewis kendisi de 29 Eylül 1935'te doğmuştu. 28 Ekim 2022'de de hayata veda etmişti. Bundan 5 yıl kadar önce, 4 yıl kadar diyelim. Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve piyanist, The Killer diye, lakabı da katil diye biliniyor. Yani rock and roll'un ilk büyük yabancı isyancı kişisi ve en önemli piyanistlerinden biri 20. yüzyılında seçilmişti. Jerry Lee Lewis tanınmış şeyler tarafından, dergiler tarafından da öyle nitelendirilmişti. Orada da sözlerinin de böyle, buna beni seveceksen lütfen dalga geçme, bırak seni sarılıp sıkı sıkıya sarılabileyim, kalbim dolanıp duruyor ortalıkta ve aşkım da gümbür gümbür aşağı doğru iniyor, biliyorsun sen bana birazcık da deliyim ben, sen bana fazla geliyorsun, yeterince sevmeyi başaramıyorum ama biraz tutarsan beni, beni doğru dürüst tutar sarılırsan şey yapabilirsin, tamam utanma, bu aşk seninle benim için yapılmıştı, ne ister yağmur ister kar yağsın, nereye gidersen gitsin, gideceksen beni sakın bırakma, nefessiz kalıyorum, nefessiz bırakma beni diye giden sözleri de rock'n'roll döneminin ilk önemli şarkılarından bir tanesi kabul ediliyor. Çok eski tarihlerde yapılmış. Onu çalarak başladık. Evet, bugün neler var günümüzde, en önemli haberler nerede diye bakacak olursak, dünyadan en önemli haber belki de İspanya'daki büyük grevler, daha doğrusu
1: meydan işgali diyelim.
0: Meydan işgalleri, konut krizine karşı eylemlerin sürüyor. İspanya'da çok sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarınca destek alan eylemler sürüyor. 87 yaşındaki bir kadını 70 yıldan beri oturmakta olduğu evden boşalttılar. Tahliye ettiler, zorla, polis tahliyesiyle. Bunun üzerine de büyük bir dönüşüme yol açtı bu. Şimdi devam ediyor. Sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarınca destek alan eylemler de sürüyor. Evet, en önemli haberler, uluslararası haberlerden biri bu. Fazla yeterince ilgi görüyor mu bilmiyorum ama Democracy Now'da çok ayrıntılı bir röportaj gerçekleştirmiş onun üzerine. Belki ona da değinme fırsatı bulabiliriz. Türkiye'dense fon krizi devam ediyor. Giderek büyümekte, fon dolandırıcılığında büyük bir şey başlamış durumda. Fon krizinde mağdur sayısının 1,5 milyona ulaştığı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından belirtilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında krizden dolaylı olarak 1,5 milyon kişinin etkilendiği ve borsada 2,7 trilyon liralık kayıp yaşandığını açıklamış. Onlardan da bahsedeceğiz. Marie Carmen olayında olduğu gibi 87 yaşında. İspanya'daki, Türkiye'de de 78 yaşındaki Rahime Yüceer banka görevlileri tarafından yönlendirildiğini belirtmiş ve 8 yıllık birikimini kaybettiği merdiven altı bir yere koymadı ki, bu devletin kontrol ettiği bir fon, banka görevlileri yönlendirdi sözleriyle de duruma tepki göstermiş. Evet, bir de Türkiye'den 88 günlük tutukluluğun ardından ilk kez hakim karşısına çıkan komedyen Deniz Göktaş stand-up'larını aratmayan bir savunma yapıp ceza almış ama tahliyesine karar verilmiş. Akşam saatlerinde cezaevinden çıkan Göktaş hayalinin Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı ve Mehmet Pehlivan, o da İmamoğlu'nun avukatı, tutuklu olan, onlar Mehmet Pehlivan'la birlikte aynı arabada İstanbul'a dönmek olduğunu söylemiş. Ama gerçekleşmedi diyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir diye de noktalamış medyanın medyaya verdiği kısa açıklamada. Evet, şimdi tarihte bugüne bir göz atalım değil mi?
1: 1933 yılında bugün Almanya'da Hollanda Komünist Partisi üyesi Marinus von der Lubbe, Nazilerin ağır işkence ve baskılarına dayanamayarak 27 Şubat'ta, yani aynı yıl 1933 27 Şubat'ında gerçekleşen Reichstag, yani Alman parlamentosu yangınını çıkardığını tırnak içerisinde itiraf ediyor. 27 Şubat'ta meydana gelen yangının ertesi günü Hitler Hindenburg'a anayasanın kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili maddelerini ortadan kaldıran bir kararname imzalatmış ve Nazi Partisi dışındaki tüm partilerin yayınları ve seçim çalışmalarını yasaklamıştı. Von der Lubbe 25. doğum gününden 3 gün önce 10 Ocak 1934'te Leipzig hapishanesinin bahçesinde giyotinle idam ediliyor. 2008 yılında ise von der Lubbe hakkında verilen idam cezası haksız bulunmuştu. Bunun nedeni olarak da Nazi rejiminin zaten adaletsiz olması ve idam cezasının siyasi bir karar olması gösterilmişti.
0: Evet, von der Lubbe'nin trajik, son derece trajik idamı. 1957 yılında bugünse Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği diye adlandırılan bir kuruluş var. INES, INES diye. Ona göre 6. seviye, ciddi kaza seviyesinde ilk nükleer kaza Sovyetler Birliği'nde Mayak nükleer tesisinde yaşanmış. Bu kaza daha sonra olacak olan Çernobil ve Fukushima'dan, Ukrayna'da Çernobil, Japonya'da da Fukushima'dan sonra tarihteki en büyük 3. nükleer kaza sınıfında yer alıyor bunun. Ama ilki zaten bu. Ancak dünya bu patlamadan 20 yıl boyunca hiçbir şekilde haberdar olmamış. Çok ilginç bir şekilde yani. Plütonyumun işlendiği tesiste 70 ila 80 ton likid radyoaktif atık içeren bir tankın soğutma işlemlerinin çalışmadığını kimse fark etmemiş. Yani dünyanın en kritik işlemlerinden bir tanesini gerçekleştiren nükleer tesisten bahsediyoruz. Ve plütonyumun tesisinde tankın soğuma sistemleri, ki en hayati olan sistem o tabii, onun çalışmadığını kimse fark etmemiş. Sıkışma ve basınç sonucunda yaşanan patlama 100 tonluk TNT'nin, yani dinamitin yaratacağı etkiye ulaşmış ve üzerindeki 160 ton betonu havaya uçurmuş. Patlamadan 22 köy hemen etkileniyor. 10 bin kişi tahliye ediliyor. 66 insan yüksek radyasyona maruz kalarak kısa sürede hayatını kaybediyor. 66 kişi yani kısacık bir sürede hayatını kaybediyor ve kimsenin 20 yıl boyunca haberdar olmadığı, dünyanın bir olaydan bahsediyoruz. Bölgede bir yıl içinde ölümle sonuçlanan 200 kanser vakası yaşanmış. Bir yıl içinde sadece, 1958'de patlamadan ve 22 köy hemen etkileniyor söyledik bunu. Yani kaza sonrasında Sovyet hükümetinin hiçbir açıklama yapmaması da halk arasında paniğin yükselmesine sebep oluyor. Aynı zamanda ilk Sovyet nükleer bombasının da üretildiği tesis burası, Mayak. İnşaatın başladığı 1946'dan bu yana gizli tutuluyor zaten o yıla kadar. 1957'de nükleer reaktör patladığında kimse ne manyaktan da haberdar değil. Üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen bölge hala radyoaktif tehlike altında ve ziyaretçilere kapalı durumda. Ama bundan hiç kimsenin haberi olmamıştı ve
1: Evet.
0: hala da yok yani. Değil mi?
1: Sovyetler gizlemeyi başarmış.
0: Büyük bir
1: Zaten
0: başarı oldu.
1: becerebilseler muhtemelen Çernobil'i de saklarlardı ama öyle olmuyor tabii.
0: Evet, o ve Sovyetlerin de zayıfladığı bir döneme geliyor.
1: Evet.
0: Sovyet hükümetinin. Stalin de yok artık. Evet, yani
1: Bu
0: öyle bir
1: patlamada da yok. Yeni, henüz yeni ölmüş.
0: yeni ölmüş.
1: Evet.
0: Ama izleri devam ediyor herhalde. Evet, şimdi haberlere geçelim. Bir de iklim ve çevre konusundaki haberlere öncelik veriyoruz. Özellikle de COP31 yaklaşırken Türkiye'de yapılacak, Antalya'da yapılacak. Öncelikle o konulara ilişkin haberleri de hızla vermeye çalışıyoruz sizinle. 10 yıllardır süren fosil yakıt etkisi Trump'ın üniversitedeki araştırmalara da saldırmasına yol açtı deniyor. Yani petrol şirketlerinin özellikle bütün dünyada ne kadar etkili olduğunu gösteren çok ilginç bir yeni araştırma Guardian gazetesinde Sarah Snead imzasını taşıyor. Fosil yakıt şirketleri yıllarca iklim araştırmalarını düzenlemek için bayağı çaba gösteriyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversitelerine bayağı ciddi bir şekilde yardımlarda da bulunuyorlar ki bu üstü kapatılsın diye, değil mi? Çok ilginç bir şey. Dün de bahsetmiştik biraz bundan, böyle bir olaydan.
1: 2025 yılında Trump yönetimi milyarlarca dolarlık araştırma fonunu dondurmuştu. Hatırlanacağı üzere üniversitelerdeki 75 kurum hakkında soruşturma başlatmıştı ve üniversiteleri federal fon karşılığında yönetim politikalarını destekleyen anlaşmalar imzalamaya zorluyordu. Yani hükümetle anlaşma yapmaya zorluyor. Bu koşullarda şu araştırmalarınıza bütçe vereceğiz diyor. Hatta yine hatırlanacaktır. Filistin kampları, dayanışma kampları kurulduğunda yine üniversitelerin bu kamplara öğrencilerin bu eylemlerine izin veren üniversitenin fonlarını keseceğini açıklamıştı ki bazı üniversiteler çok ciddi fon kaybına uğradılar. Biz öğrencilere müdahale etmiyoruz dedikleri için, polis çağırmadıkları için bazıları ise çağırdı, parayı tercih edip öğrencileri yaka paça dışarı atmışlardı. Hatta gözaltına alınmıştı öğrenciler, şiddete maruz kalmıştı. Federal hükümet yalnızca Princeton Üniversitesi'ndeki 4 milyon dolarlık iklim araştırma hibesini iptal etti diye veriyor Guardian gazetesi son dönemde ve bilim insanlarını iklim kaygısını körüklemekle suçlamış Donald Trump. Yani bunlar boşu boşuna bir şey iklim kaygısı yayıyorlar.
0: Uyduruyorlar.
1: Evet,
0: Evet.
1: yayıyorlar. Buna ne diye biz para veriyoruz deyip 4 milyon dolarlık iklim araştırma hibelerini iptal etmiş. Energy Research ve Social Science dergisinde yayınlanan çalışmanın baş yazarı Salem State mi? Bu böyle mi okunuyor
0: Salem
1: yine?
0: State, evet.
1: Üniversitesinden Noel Haley. Bunu izleyen genç bir araştırmacıysanız diyor bu yaşananları. Fonunuzu kaybetmenize mal olabilecek bir soru sormadan önce iki kez düşünürsünüz tabii
0: Evet,
1: demiş.
0: Noel Healey'nin de çok dikkat çekici bir açıklaması olmuş ama bugüne kadar bilinmiyordu, değil mi? Bu da yani bayağı ciddi bir baskı var üzerinde. Academic Freedom Index diye de bir şey var. Yani akademik özgürlükler üniversitede bilim özgürlüğü endeksinde yani araştırmacılar ve üniversitelerin ne kadar özgürce öğretim yapabileceği konusunda bir ölçüm yapıyor. O da çok ilginç bir sonuca varmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite kurumlarının, eğitim kurumlarının otonomisi, bağımsızlığı sıfırla 4 arasında değişen bir değerlendirme ölçeği üzerinde 2019'da daha 3,3'müş. Şimdi 2025'te 1,7'ye düşmüş. Yani 0 ile 4 arasında bir indekste muazzam bir düşüş olmuş akademik özgürlük endeksinde. Ve yani 2025'ten beri bilim insanları iklim değişikliği gibi kavramları da çıkarıyorlarmış. Yani şeye başvurur, burs için başvururlarken mesela
1: Tabii fon almaları gerekiyor ve burada fosil yakıt şirketleri bir numarada deniyor. Özellikle de hükümet fonlarına ulaşamadıklarında ilk ulaşabildikleri en büyük fonlar yine fosil yakıt şirketlerindenmiş. Ve Guardian gazetesi diyor ki bu aslında yeni bir olgu da değil. 1950'lerde başlamıştı fosil yakıt şirketlerinin üniversitelere dadanmış olması, fon veriyor olması. Sektörün iç belgeleri şirketlerin, fosil yakıt şirketlerinin akademik araştırmaları güvenilirlik kazanmak ve kamuoyundaki tartışmaları etkilemek için bir araç olarak gördüklerini ortaya koymuştu zaten denmiş.
0: Evet ve yani tam şeyi de ispat eder nitelikte bu sınıf özellikle de şey sınıfının bu fosil yakıtları da destekleyen en büyük paraları kazanan şirketlerin yönetimindeki sistemin ne kadar etkili olduğunu gösteren de yani şirket destekli araştırmaların üniversiteleri en çok etkileyen şeyler olduğu ortaya çıkıyor tabii. Baskı biçimleri, dolaylı baskı biçimleri. Yani hem programların okutulan eğitim programlarının içeriğini hem göreve çağrılacak olan görevlilerin, araştırmacıların çağrılmasını ve
1: Tabii kimin istihdam edileceğini yani. Hangi
0: evet.
1: profesör vesaire
0: Hepsini
1: belirliyor.
0: belirleyen bu şirketler olmuş yani bu en güçlü çıkar sahiplerinin üniversiteleri etkileme biçimi şimdi net olarak ortaya çıkıyor. Mesela
1: Evet.
0: David Koh yani milyarder endüstri sahibi, şirket
1: İş
0: sahibi,
1: insanı tabii.
0: iş insanı Koch mu okunuyor galiba Koch.
1: Koch Industries sanırım.
0: Evet, Koch Industries 185 milyondan fazla para yatırmış Massachusetts Institute of Technology MIT'ye ve
1: Bunu örnek olarak veriyor. Örneğin diyor Guardian gazetesi bu sanayicilerle üniversiteler arasındaki ilişkinin en net örneği olarak kendi mezun olduğu üniversiteymiş Massachusetts Teknoloji Enstitüsü. Buna
0: meşhur MIT yani evet.
1: Koch Industries'in bir başkanı David Koch 185 milyon dolar üniversite yatırımda bulmuş ama daha ilginci üniversitenin en üst yönetim organında ömür boyu üyelik vermişler kendisine.
0: Evet, sonsuza kadar yönetmiş yani. Evet yani Trump'la başlamadığını bütün bu kötülük ve korkunçlukların net olarak görmek mümkün. Bütün bu yapılan yeni açıklamalarla da ortaya çıkıyor araştırma ve açıklamalarla. Her gün bir yenisi çıkıyor bunların. Chris Hedges de bu konuda Donald Trump ve kötülük çağı diye çok çarpıcı bir yazı kaleme almış. Onu da internet web sitemizde görmek mümkün. Donald Trump ve kötülük çağı diye. Ahlakın hangi ölçütüyle bakılırsa bakılsın Trump yozlaşmış biridir. Ancak devletin gücüyle donandığında başka bir düzeye iner diyor. Kötülük düzeyine. Yani psikopatlarda görülen klasik özellikleri sergiliyor. Yüzeysel bir çekicilik, büyüklük taslama, kendini aşırı önemli görme, sürekli uyarılma ihtiyacı, yalan söylemeye, aldatmaya ve manipülasyona yatkınlık ve herhangi bir pişmanlık ya da suçluluk hissedememe duygusu. Ama kötü biri mi? Yalnız yani filozof Susan Nyman'ın yazdığı gibi diyor Chris Hedges, kötülük yalnızca iyiliğin karşıtı değil, aynı zamanda ona düşmansa, kötülüğün amacı bütün ahlaki ayrımları ortadan kaldırmaksa, o zaman Trump kötülük tanımına girer. Ahlak kaybedenlere göredir Trump'a göre. Hayatın tamamı bir çıkar ilişkisidir. Kişisel çıkar ve kişisel zenginleşme diğer bütün kaygıların önüne geçer. Başka hiç kimsenin önemi yoktur diyor. Yani Nayman'ın yeni kitabı Call It Evil, Kötülükle Adını Koy. Trump dönemini anlamak diye yazısında kötülüğün zulüm olmadığını, çok daha kötü bir şey olduğunu, zulmün sıradanlaşmasını mümkün kılan fikirler olduğunu söylüyor. Hannah Arendt'e de bir gönderme yaparak, yani hakkaniyet, nezaket, adalet ve empati gibi kavramlar Trump yönetimi tarafından içten içe çökertiliyor diye. Böyle gidiyor yani. Kötülüğün en fena biçimi kötülüğün inkarı. Buna karşı durabilecek her türlü iyiliğin küçümsenmesi olabilir. Bu kötülük de bizi faşizme giden o tanıdık yola sürüklüyor diye yani söylüyor. Başımız ciddi biçimde belada diye de anlatıyor. Bu gerçekleri yani elimizden gelirken karşı koymalıyız. Ancak bunu yapabilmek için iyi ile kötünün dilini yeniden sahiplenmemiz gerekiyor. Ahlaki seçimler yapmamız ve gerektiğinde fedakarlığı göze almamız gerekiyor. Bu önümüzde duran karanlığın adını açıkça koymamızı ve giderek yerleşip kalıcı hale gelen faşist düzene yüzümüzü çevirmememizi gerektiriyor diye yazmış Hedges. Bu tabii sadece Amerika Birleşik Devletleri ve sadece Donald Trump'la ilgili bir durum değil. Dünyanın çeşitli yerlerinde pek çok ülkede bu yükselen faşizmi, faşist yönetimleri ve yöneticileri görmek çok mümkün. Bu gerçekleri inkar etmek ve kötülüğe karşı çıkmayı reddetmek sonunda bizi boyunduruk altına sokacaktır. Bu gerçekleri dile getirmek ve kendi maddi ve fiziki güvenliğimiz pahasına bile olsa ezilenlerin ve dışlananların yanında durmaksa bizi özgürleştirecektir diye bitiyor yazısı. Bu Donald Trump and the Age of Evil adlı makale Nil Kayarlar Sarrafoğlu tarafından çevrildi. Bizim internet sitesinde yer alıyordu. Yani böyle bir vahametten bahsetmek bütün dünyada başta Trump ve Amerika'sı olmak üzere söz konusu tabii. Evet, buradan da şeye geçebiliriz değil mi? İspanya'daki konut krizine.
1: Ona artık çok az vakit kaldı. İsterseniz evet. İkinci blokta geçelim. Türkiye'de evet. Bir de COP31 öncesinde yeşil taksonomi gelişmesi var. Yeşil taksonomi yönetmeliği ilan edildi. Buna dair çokça eleştiriler geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Türkiye Yeşil Taksonomi Yönetmenliği, yani taksonomi sınıflandırma, ne yeşilin içerisine giriyor ne girmiyor yönetmeliği hazırlanmış. 24 Eylül'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi diye ayrıntılı bir haber veriyor Biyanet. Ümit Şahin dahil olmak üzere birçok kişiyle, uzmanla görüşlerini de almışlar. Sizce bu taksonomi yönetmeliği nasıl diye oldukça olumsuz yorumlar var. Yönetmelik katı fosil yakıtları dışlasa da, yani kömür dışlasa da, ekinde elektrik üretimi, bölgesel ısıtma ve soğutmanın fosil gazdan karşılanması gibi maddeler yer alıyormuş. Ayrıca yeni nükleer inşaatlar da yönetmeliğe dahil edilmiş. Ek olarak plastik ve yoğun sera gazı salımına neden olan demir çelik imalatı da taksonomide yerini aldı deniyor. Türkiye'nin yeşil yönetmeliğinde fosil gaz ve nükleer enerjinin faaliyetler arasında yer alması dolayısıyla birçok insanın tepkisini çekmiş durumda. Nedir bu yeşil taksonomi diye bir başlık atmış Biyanet. Yeşil taksonomi, net sıfır emisyon hedefine ve yeşil büyüme vizyonuna yönelik faaliyetleri desteklemesi için ortaya koyulan bir sınıflandırma ve işte bu sınıflandırmanın içerisinde gaz var artık, nükleer de varmış.
0: Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nden de zaman zaman görüşlerine yer verdiğimiz Profesör Murat Türkeş de yönetmeliği gayet kaygı verici bir şekilde açıklamış, yani Türkiye Avrupa Birliği iklim değişikliği standartlarıyla politikalarına uyum ve yeşil mutabakat kapsamında taksonomi üzerinde çalışıyordu. Hangi ekonomik faaliyetlerin ve yatırımların çevre açısından sürdürülebilir olduğunu, gerçekten yeşil tırnak içinde olup olmadığını ortaya koyan, yeşil badananın ya da yeşil boyamanın önünü geçen bilimsel ve teknik bir sınıflandırma, ama nükleer enerjinin taksonomide olması kabul edilemez deniyor mesela, değil mi?
1: Evet, Ümit Şahin özellikle bu nükleere karşı nükleer meselesine değinmiş. Nükleer santral inşaatı da yeşil taksonomiye dahil edildi diyor. Burada santral inşaatı da yeşil ve geçiş olarak eklenmiş. 60 yıl elektrik üretecek bir nükleer enerji tesisi nasıl geçiş olur diyor. Bu zaten tamamen mantıksız. Bir kez yapıldıktan sonra 60 yıl kapatılması mümkün olmayan bir tesis geçiş olamaz diyerek nükleer enerjinin geçiş yakıtı, geçiş enerjisi olarak tanımlanmış olmasını bu taksonomide buna itirazını dile geçirmiş. Yönetmelikte fosil yakıtlara ilişkin faaliyetler fosil gaz yakıtlar başlığıyla yer alıyormuş.
0: Evet, çok
1: Fosil
0: ilginç.
1: gaz yakıtlardan elektrik üretimi başlığı kavramı kullanılmış. Ona da geçiş denmiş. Bunu ama Avrupa da yapıyor tabii.
0: Evet.
1: Geçiş yakıtı deniyor nedense gaza. Kömürden çıkış programı birçok ülke ilan ediyor. Petrolden çıkış için de elimizden geleni yapacağız deniyor. Ama gaza doğal gaz deniyor biliyorsunuz. Buna daha büyük yatırımlar yapılıyor. Geçiş olduğu söyleniyor bunun da. Fosil gazların yönetmeliğe dahil edilmesinin hata olduğunu söylemiş Ümit Şahin. Gaz diğer fosil yakıtlarla birlikte değerlendirilmeliydi. Diğer fosil yakıtları yeşil taksonomiye almayıp gazı almanın bir anlamı yok demiş. Fosil yakıtların yeşil olmadığı zaten söyleniyor. Fosil gaz da fosil yakıttır, o da yeşil değil demiş.
0: Evet, ayrıntılı bir analiz getiriyorlar. Büyük bir soruna, yapısal soruna işaret eden ayrıntılı bir rapor var.
1: Bence bu bize COP zirvesinde olacakların da bir ön işaretini veriyor diye düşünüyorum. Çünkü bu
0: Aynen öyle,
1: zirvede
0: aynen.
1: fosil yakıtlardan çıkış kelimesi geçecek mi geçmeyecek mi belirsizliği vardı. Ayrıca işte Türkiye nükleer yatırımlar yaparken bu geçiş enerjisi olarak, ki Türkiye gaz da aramaya devam ediyor biliyorsunuz, anlaşmalar da yapıyor birçok ülkeyle. Gaz ve nükleer mi öne çıkarılacak tartışması vardı. Şimdi Türkiye'nin kendi taksonomisine bakılırsa biraz öyle olacak gibi de duruyor.
0: Evet, bu önemli ve geleceğe ilişkin bayağı kaygı verici ipuçları veriyor. Belki Açık Yeşil programında yarın bunu Ümit Şahin'le de tekrar ele alma fırsatımız olacağını belirtelim ve şimdi bir ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
4: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30, 3 hatta 4 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Ve şimdi özetlerde de önemli, dünyadaki en önemli gelişmelerden biri olarak nitelendirdiğimiz olayı izlemeye biraz çalışalım. İspanya'da konut krizine karşı büyük eylemler başladı ve sürüyor. Özellikle de İKTV'de bu konuda ayrıntılı bir yazı var. Guardian'da da tabii var. Hatta Democracy Now!'da da ayrıntılı
2: Evet, çok önemli bir söyleşi yaptılar, evet.
1: söyleşi yaptılar. Bir röportaj yapıldı. Onlardan bahsedelim. Neler olup bitiyor?
2: Ve ülkedeki konut krizinde sembol haline gelen 87 yaşındaki Mari Carmen'in
1: Maria
2: evinden,
1: del Carmen Abascal.
2: evet,
1: Tamam.
2: onun evinden zorla tahliye edilmesiyle olaylar başladı. Kendisi şu anda hastanede kalıyor. Zaten gidebilecek yeri olmadığı söyleniyor. Belki evini geri alması bu eylemlerden sonra mümkün olduğuna dair de haberler var. Ancak bu olay bardağı artık taşırmış ve 26 Eylül'de, yani cumartesi günü Sol Meydanı'nın, Madrid'deki özellikle bu konut krizine karşı mücadele eden sendikalar, kiracılar sendikasının çağrısıyla binlerce kişi işgal etti ve giderek büyüdükleri söyleniyor. Biraz sonra dinleteceğimiz seslerde de duyabileceğiniz üzere on binlerce kişi Del Sol Meydanı'na akın etmiş durumda ve bunun üzerine hükümet de harekete geçti. Azınlık hükümeti, bir sol hükümet var biliyorsunuz İspanya'da. Bugün bir görüşme olacak. Meydanda toplananlar kendi taleplerini kaleme almışlar, bir heyetle bunu iktidar koalisyonuna da ulaştırdılar. Zaten koalisyonun daha soldaki partileri, Merkez Parti, Sosyalist Parti'nden ziyade öteki daha solda olan partiler muhakkak bu taleplerin gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Sağ, parlamentonun sağı ise şimdilik sessiz durumda. Sokaklarda çok büyük de bir kalabalık olduğu için göreceğiz tabii bugün bu talepler yerine getirilecek mi? Ama İspanya'nın bu konut kriziyle olan ilişkisi tabii son derece ilginç. Herkes 15M hareketiyle, Indignados hareketi deniyordu. 2011 yılında meydanlar,
1: Öfkeliler diye çevirebiliriz, değil mi? Indignados, evet.
2: evet, öfkeliler hareketi İspanya'da meydanların işgal edilmesini sağlamıştı. Ondan sonra da yeni sol parti, yeni bir sol parti Podemos kurulmuştu.
1: Evet.
2: Yapabiliriz anlamına geliyor Podemos ve sadece 5 ay içerisinde seçimler, ilk girdiği seçimler, Avrupa Parlamento seçimlerinde 3. parti olmayı da başarmıştı. Ancak Podemos bundan kısa süre sonrasında bir iç krize sürüklendi. Bu hemen hemen her yeni sol partinin başına gelen şey oluyor. Daha merkezde mi duralım, daha radikal mi olalım tartışması. Radikal kanat, yani daha sol antikapitalist kanat partiden gönderilmişti. Ardından da Podemos ciddi bir düşüşe geçmişti. Bununla birlikte merkeze doğru kaymak pek avantajına olmamıştı. Şimdi herkes bu hareketle kıyaslıyormuş, 15M hareketiyle bu yaşananları. Ancak tabii şu anda daha konut krizi odaklı duruyor. Bir öncekinde de 2008 ekonomik krizinde, finansal krizde İspanya çok ciddi, Avrupa'da en çok ekonomisi etkilenen ülkelerin başında geliyordu. Sebebi de konutlardı. Özellikle mortgage krizi deniyordu ve bu hareketin, kiracılar hareketi, özellikle mortgage'dan etkilenenler hareketi vardı. Büyük bir hareketti bu, toplumsal hareket. Onlar meydan işgallerine başlatmışlardı. Şimdi bir kez daha üzerinden 15 yıl geçtikten sonra bu sefer sol koalisyon iktidardayken Madrid Kiracılar Sendikası'nın çağrısıyla meydan işgal edilmiş durumda.
1: Evet, bir de şeyi de ilave edeyim, sözünü kestim kusura bakma.
2: Tabii.
1: Yani 87 yaşındaki Maria del Carmen Abascal, hatta Martin de var. Dört harfli şeyli bir kelime, dört kelimeli bir ismi var. Yani bir yatırım fonu, apartman, onun yaşadığı 70 yıldan beri yaşadığı evin bulunduğu apartman binasını bir yatırım fonu satın almış. Ve satın alır almaz kirasını 3 kata 3'e katlamış. O da ödeyemez halde 70 küsur yıldan beri, yani neredeyse 17 yaşından beri

0: yaşadığı, büyüdüğü evi bırakmak zorunda kalmış. Polis de zorla çıkarıyor. Yani şeydeki İspanya'daki bu hayat pahalılığı ve özellikle de buna karşı mücadelenin en büyük sembolü haline gelmiş Carmen Abascal yani. Ve gelir dağılımı adaletsizliğinin had safhaya vardığı ve şirket yöneticilerinin açgözlülüğünün tipik bir örneği. 600'ün üzerinde şu anda Madrid'in bölgesel hükümetinin binasının dışında kamptalar ve yeni kiracıların korunması için yeni tedbirler alınmasını istiyorlar diye çok önemli Madrid Kiracılar Birliği'nin başkanlığını
1: Sendika,
0: yapan
1: sendika aslında diyebiliriz.
0: sendikanın Sabina Carrao da Mari Carmen kararnamesini destekliyor. Yeni bir şey
1: Onun
0: yapıldı.
1: ismini vermişler bu kararnameye.
0: İsmi evet ilginç yani.
1: Evet, sosyal medyadan zaten bir paylaşımda da bulunmuş. Hastanedeki yatağından bir paylaşım yapmış. Orada o kamp alanında olup mücadelede aranızda olmayı çok isterdim diyor. Ne yazık ki buna imkanım yok. Bu yüzden bulunduğum yerden hepinize sesleniyorum. Cesur olun, mücadeleyi sürdürün ve size ait olanı savunun. Ama dikkat edin de demiş, bünyeniz el verdiği ve devam etmek istediğiniz sürece kampı sürdürün diye böyle bir mesaj göndermiş.
0: 87 yaşında bir direnişçi
1: Evet.
0: kadından bahsediyoruz.
1: Evet. Umarım başarıya ulaşırlar
0: Evet.
1: diyor kendisi. Bu arada eylemler...
0: Almodóvar da eylemcilere destek vermiş. Yani İspanya'da gösterilerin sembol noktalarından sol meydanında eyleme sanatçılar da destek veriyor. Onların arasında da Pedro Almodóvar da var. Oscar ödüllü ünlü yönetmen eyleme de katılmış.
1: Evet, eylemlere destek veren çok sayıda isim var. Ayrıca yayılıyor da Zaragoza'ya ve çeşitli şehirlere yayılmış. Bugün Barcelona'daki meydanlara da çağrı vardı hükümet görüşmesinin öncesinde. Dolayısıyla çok daha büyüyecek gibi duruyor. Hele hele parlamentoda buna dair bir düzenleme yapılmazsa. Bazı talepler var. Ondan sonra da seslere geçelim. Yatırım fonlarının konut satın almasının yasaklanması, kiracılara gelir vergisi indirimi, evden tahliyelerin sürekli olarak durdurulması, yasaklanması yani, sezonluk veya turistik kiralamalara düzenleme getirilmesi, Airbnb vesaire gibi yani, evden zorla tahliyelerin engellenmesi, kira artışlarının kontrol altına alınması, devlet destekli konut inşa edilmesi ve ilk kez ev sahibi olacaklara doğrudan maddi destek verilmesi gibi talepleri var. Bunları da maddeler halinde hükümete iletmiş göstericiler. Şimdi isterseniz gösterilere dönelim. Oradaki kalabalığın sloganlarına, coşkusuna bir kulak verelim.

0: Evet, çok ilginç aslında, giderek yükselen bir hareket var ve yani bu konuda Sabina Carrao'da, bir Madrid Kiracılar Birliği sözcüsü Sabina Carrao'da, Democracy Now!'da kendisiyle yapılan mülakatta da söylediği gibi pek çok öfkeli insan var karşımızda ve gayet hükümetten ve bütün hükümetin, yani bize karşı sorumlu olan kamusal kurumlardan bize bir çözüm getirmesini talep ediyoruz diyorlar. Madrid Kiracılar Birliği'nin sözcüsü ve Mari Carmen kararnamesini de, şimdi adı öyle oldu, destekliyorlar. Bundan vazgeçmeyeceğiz demiş. Ayrıca da şeyi söylüyorlar. Teş Sidi diye bir sosyalist parlamenter milletvekili, ki meclisteki tek Batı Sahra bölgesinden gelen vatandaşmış yani, ve şunu söylüyor: hem dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İspanya'da da ev kirası meselesi turizme bağlı. Özellikle de böyle bir ev, hane satın alıp sonra da onu spekülasyon yapmak için satmak üzere çalışıyor herkes. Böyle yeni bir hareket var, böyle diyor. Sosyalist parlamenter teşhisi bunu söylemiş ve bunun yerine de yani yeni şeyler, talepler getiriyorlar, dile getiriyorlar. Ev hakkına sahip o garantisi verilmesi, ya oturma izni belli bir oranda kirayla da oturabilme ve yaşanabilir bir hayat sürme garantisini de istiyorlar. Çok ilginç aslında ve bakalım şimdi nasıl bu sonuçlanacak diye düşünmeden edemiyor insan. Epey ve yani bayağı protestocular kamp yapıyorlar, uyuma şeylerle. Puerta del Sol'da bayağı kamp,
1: Çadırlarıyla
0: çadırlarıyla.
1: geliyorlar. İşte tam işgal. Yani bundan 15 yıl önce 2011'de hatırlanacağı üzere aslında Occupy Wall Street ile başlamıştı ilk olarak. Bu Wall Street'in olduğu sokak işgal edilmişti. Ardından dünyaya yayıldı. Hatta bir tak geriye gelirsek 2010 yılının sonunda Mısır'da başlamıştı eylemler. Çadırlarıyla gelenler Tahrir Meydanı'nı işgal etmişti. Daha sonra hızla bir devrimle sonuçlandı. 40 yıllık bir diktatörlük devrildi. Önce Tunus, sonra Mısır'da. Ardından meydan işgalleri, yani şeyinlerin Orta Doğu halklarının kullandığı araç Occupy'da bir işgale ilham kaynağı olmuştu. Oradan da Avrupa'ya, özellikle Indignados'la birlikte İspanya'ya sıçramıştı. Çok büyük işgal, milyonlar gerçekten bu sefer her şehirde haftalarca kalmışlardı bu alanlarda. Şimdi bir kez daha böyle bir mücadele dalgası başlamış durumda İspanya'da.
0: Evet.
1: Ve bugün
0: Bu
1: mecliste görüşmeler olacakmış. Burada da özellikle bu konut krizine dair ne yapılacağı konuşulacak. Eğer kalabalıklar tatmin olmazsa hareketin yayılması da öngörülüyor.
0: evet, ve sadece kira meselesiyle de ilgili değil meselenin. Sadece Kiracılar Birliği'nin durumu protestosu değil. Mesela Greenpeace'ten insanların da olduğu ortaya çıkıyor. Pek çok öğrencinin de, bütün bir eğitim sendikalarının da işin içinde olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece ev kiralar ve konutla ilgili değil, pek çok demokratik meselenin. Çünkü artık diyor, yani bunu söylüyor, Democracy Now!'da yapılan mülakatta kendisiyle, pek çok demokrasi meselesinin yalnız İspanya'da da değil, yalnız Maria Carmen'le de ilgili değil, bütün dünyada gelişmekte olan bir olayla. Yani biz artık iktidarda olan her yerdeki insanlara, içinden geçmekte olduğumuz bu korkunç dönemin sona erdirilmesi için mücadele etmeye kararlıyız ve bunun taleplerini dile getiriyoruz diye. Yani Mari Carmen'in 60'lar dışarı, şimdi nereye gidecek belli değil.
1: Evet,
0: Hiç,
1: evet.
0: hasta üstelik 7 yıldır devam ediyormuş zaten.
1: Evet,
0: Böyle.
1: tekerlekli sandalyeyle zaten.
0: Tekerlekli sandalyede kendisi
1: Kendisi.
0: inanılır gibi değil yani.
1: Evet. En son bu Del Sol meydanına aşırı sağcı Vox Partisi de girmeye çalıştı. İlginçtir, biliyorsunuz bu aşırı sağ partilerde bir tane numunelik mesela bir göçmen oluyor yöneticiler arasında. Onu gösteriyorlar. Bakın biz ırkçı değiliz, ya da bir siyah oluyor ya da bir Yahudi oluyor. Bakın biz antisemit değiliz demek için kullanıyorlar. Vox Partisi'nde de Madrid bölgesinde Bertrand Ndongo diye bir siyah bir parti yöneticisi varmış. O meydana girmek istiyor. Ben 2011'de tabii bu meydan işgallerini çok yakından takip ediyordum o dönem. O zaman da faşistler ve aşırı sağcılar geldi, insan zinciri oluşturuyordu. Özellikle Katalan meydanında, Barcelona'da kalabalıklar ve almıyorlardı. İspanya bayrağıyla gelenleri almıyorlardı alana. Bu yine Ndongo geldiğinde de aynı şeyi yapmışlar. İnsan zinciri görüntüleri var. Biz antifaşisti sloganları atarak kovuyorlar Ndongo'yu ve oraya girmesini engelliyorlar. Durumdan,
0: Evet.
1: çünkü sağ popülistler fırsat çıkarmasın kendilerine diye.
0: Evet. Peki buradan da Türkiye'ye geçelim. Ve öncelikle bir 88 günlük tutukluluğun ardından ilk kez hakim karşısına çıkan komedyen Deniz Göktaş'ın savunması vardı dün ve ceza alarak tahliyesine karar verildi. Göktaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün, dini değerleri aşağılama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Akşam saatlerinde cezaevinden çıkan Göktaş, hayalinin Sinem Dedetaş ve Mehmet Pehlivan'la birlikte aynı arabada İstanbul'a dönmek olduğunu söyledi. Çeşitli kaynaklardan görebiliyoruz. Aposto gündemden takip ettik biz de, ben de takip ettim. Ve umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir diyor ve 80 bu kendi stand-up'larını aratmayan bir savunma da yapmış. Hakim
1: Bu
0: de
1: arada Deniz Göktaş'ın ilk duruşmada tahliye edilmiş olması zaten durumu, Türkiye'deki genel olarak durumu gösteriyor. Bu Yıldızlar da aynı şekildeydi. Terör örgütü üyeliğinden hatırlanacağı üzere tutuklanmıştı. Ama daha sonra mahkeme karşısında tahliye edildi. Arada geçirdiği aylar aslında tutuksuz yargılanabileceklerken bu şekilde aylarını hapiste geçirmiş oluyorlar. Aynı şey şu anda da Tuğba Tekerek için geçerli. Çok büyük ihtimal ilk duruşmada tahliye edilecek, ama o ilk duruşma kim bilir ne zaman olacak.
0: ve arada yattığı ve hem de yerde yatmak zorunda kaldığına dair de biz de
1: Evet.
0: kendisine haberi vermiştik ama daha sonra da çeşitli yerlerde çıktı bu haber. Peki orada geçirdiği zorlu şartlar altında üstelik kendisinin koğuş arkadaşı birisi 9 aylık hamile bir kadının yerde yatmak zorunda kaldığı ve zor durumda olduğu da bizzat Tuğba Tekerek'in verileri arasında yer alıyordu. Yani çok ciddi bir sorun da yaşanmakta.
1: Evet.
0: Ve bunun hesabı nasıl verilecek belli değil tabii yattığı şeyler. Hele bir hamile kadının tahliye edilmemesi hukuksuz yere ve bir herhangi bir sorun olursa ne olacağını kimse bilemiyor tabii.
1: Evet, Deniz Göktaş da bu şekilde 88 gün işte tutuklu olarak içeride mahkeme karşısında çıkmayı bekledi. İlk duruşmada da bu şekilde tahliye edilmiş oldu, ama ceza aldı. Toplamda 18 ay kaç gün toparlayamadı? 12, 12 yıl 2 ay. Ha, bu hapis
0: O 11
1: cezasını
0: ay 20 gün
1: senin. Evet.
0: bu Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan, dini değerleri aşağılama suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezası alıyor.
1: Evet.
0: Evet. Peki oradan da Türkiye'deki bu fon skandalına ve rezaletine doğru geçelim. Bir Cumhurbaşkanı'ndan da bir açıklama gelmiş değil mi? Bu konuda şeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında fon tasfiyesi ve sermaye piyasalarında yürütülen soruşturmaların ele alındığını ve 29 Eylül'de ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların yöneticileriyle yeniden bir araya geleceğini ifade etmiş. Ve demiş ki her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur demiş. Bu Erdoğan toplantıda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugüne kadar atılan adımlara ilişkin kabineye kapsamlı sunum yaptığını da ifade etmiş. Ama bundan bu niye düne kadar yapılmadığını da sormak gerekli herhalde, değil mi bunun?
1: Bir ödeme planından da söz ediliyor. 1 milyon lira ve altındaki paylar için, yani daha görece az düşük yatırımcılar için onlara ödeme önceliği verilecekmiş. Ana paraları tabii genellikle verilecek. Bu değerleri yükseldiğindeki döneminde, yani gerçek değerinden alamayacaklar paralarını geri, ama bir kısmını kurtarma imkanları var deniyor. Fakat yeni partili Deniz Yavuz Yılmaz milletvekili, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in DEİK Finlandiya görevi, Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın ataması ve Mustafa Tuzcu üzerinden bağlantı iddiasını gündeme getirdi. Dün Yavuz Yılmaz fon vurgunu suç örgütünün ilişkiler ağını deşifre ediyoruz ifadelerini kullanmış. AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Sayan Koytak ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun görevden alınması için de ayrıca çağrıda bulunmuş. Üst düzey
0: Evet.
1: ilişkiler var burada diyor özetle Yavuz Yılmaz ve bunların her birinin
0: Açığa
1: gerektiği şekilde. Evet.
0: çıkarılması, evet, ve üstüne gidilmesi lazım diye işin büyümesi yönünde çok sayıda talep de var ve yani özellikle de bu Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizli'ye operasyon yapıldı. Maliye Bakan Yardımcısının damadı dahil 9 gözaltı haberi var T24'te. Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Genel'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkartılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı. Fon soruşturması genişliyor. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Çok kapsamlı 8 gözaltı oldu. Ve bunun devam edeceği görülüyor, anlaşılan. Mehmet Şimşek'ten de bir fon krizi açıklaması var, Hazine ve Maliye Bakanı. Piyasa bozucu işleme karışmayana işlem yapılmayacak diyor. Böyle bir garanti sayılabilir mi? Bu bilinemez. Uzmanlardan da, yani Karar Gazetesi'nde de bir şey var. Uzmanlardan fon açıklamasına dikkat çeken yorum. Sermaye Piyasası Kurulu korkulanı ilan etti diyorlar. Yani 17 Eylül'de iptal edilen bazı alım satım talimatlarının sahiplerine SPK tasfiye kapsamındaki fonlarda tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını açıklamış. İktisatçı İnan Mutluysa bu ifadeye dikkat çekerek fon varlıklarının değer kaybetmesi veya alacakların tahsil edilememesi halinde yatırımcıların yatırdıkları ana paranın altında ödeme alabileceğini de savunmuşlar. Kararda böyle var ve 17 Eylül'de verilen talimatların iptal edildiği de söyleniyor. Ödemeler tasfiye bakiyesi üzerinden yapılacak diyor. Yani İnan Mutlu da iktisatçı, SPK Sermaye Piyasası Kurulu korkulanı ilan etmiş diyor. Böyle bir gelişmeler zinciri devam ediyor. Özgür Özel de, yani yeni parti başkanı da üzerine gidileceğini ve bunun mutlaka bir dönüşümle sonuçlandırılacağı şeklinde hesabının sorulmaya devam edeceğini söyleyen açıklamalar da yaptı. 1,5 milyon kişinin de etkilendiği belirtiliyor.
1: Evet, isterseniz çıkarken bir de okullarda şiddet meselesine değinelim. Dün iki okulda iki ilginç olay yaşandı. Bir tanesinde maalesef bir öğretmen hayatını kaybetti. Osmaniye'de yaşanmıştı bu. Bir öğrenci elinde silahla gelip öğretmeni vurup ölümüne sebep oldu. Daha sonra bu öğrencinin yeğeni, öğretmenin, vurulan öğretmenin yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı. Vali ise öğrencinin şizofren kaynaklı çeşitli iddialardan muzdarip olduğunu söylüyor. Böyle mi değil mi bilmiyoruz. Ancak bir öğretmen dün hayatını kaybetmiş oldu vurularak. Aynı gün Van'ın Tuşba ilçesinde ise bir kız öğrenci bu sefer elinde pompalı tüfekle okula geldi diye yer alıyor gazetelerde. Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle silah öğrenciden alınırken olay yerine gelen polis ekipleri tüfeğe el koymuş. Bir kız çocuğu tüfekle okulda Van'da yakalandı dün.
0: Evet, peki şimdi bir ara verelim ve Ahmet İnsel'le dünya turuna hazırlanalım.
2: Açık Gazete.

0: Apaçık Radyo.
1: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo.
2: Eyvallah.
1: Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
3: Günaydın Ahmet, merhabalar.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
3: Ufuk Turu'nda neler var bugün?
4: Önümüzdeki pazar günü Brezilya'da seçimler var. Biraz ondan konuşalım. Ondan sonra da Bosna Hersek'te de gene pazar günü seçim var. Orası da gerginleşti bu Ratko Mladić'in cenaze töreninden sonra Sırbistan'la, Sırplarla Bosnalılar arasındaki gerginlik birden çok arttı. Ardından devam ederiz. Brezilya'da biliyorsunuz Lula'nın üst üste iki defa seçilmesinden sonra yerine aşırı sağ aday, senatör Bolsonaro, Jair Bolsonaro seçilmişti. Ve 4 senenin sonunda da seçimleri kaybetmiş. Fakat seçimi kaybettiğini kabul etmeyerek bir tür Donald Trump'ın yapmaya çalıştığını yapmıştı Brezilya'da. Yani seçim sonuçlarının ortaya çıkmasını, açıklanmasını engelleyen bir tür müdahale darbe girişimi. Fakat buna rağmen Lula seçimi kazanmıştı. Ardından Jair Bolsonaro hakkında seçim sonuçlarını engellemek ve dolayısıyla bir tür darbe girişimi düzenlemek suçlamasıyla hakkında dava açıldı. Ve geçen 1,5 yıl önce 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı eski cumhurbaşkanı. Ama hapis cezasını hapishanede değil, sağlık nedenleriyle, 71 yaşında kendisi, sağlık nedenleriyle çok katı tecrit koşullarında elinde geçirmesine karar verdi hakim. Katı tecrit koşulları da şu: kesinlikle dışarıyla hiçbir şekilde sözlü ve yazılı temas etmeyecek. Herhangi bir deklarasyon yapamayacak, herhangi bir görüntülü kayıt yayınlayamayacak ve görüşmeleri de dışarıyla, ailesi dışındaki kişilerle olan görüşmeleri de çok sıkı denetim altında, hatta galiba mümkün değil. Lula'nın karşısına bu sefer Jair Bolsonaro'nun oğlu senatör Flavio Bolsonaro çıktı aday olarak ve bu böylece Güney Amerika'da, Latin Amerika'da aşırı sağcı, erkeklik gösterisi saplantılı, ırkçı, bir açıdan olgunlaşmamış ergen tavrına sahip ve inanılmaz bir ben merkezli davranış sergileyen liderler furyası devam ediyor. Bu megalomaniyle karışık güçlü görünümlü liderler ama aynı zamanda biraz evvel dediğim gibi olgunlaşmamış ergen davranışlarını rahatlıkla sergileyen bu liderler, ben merkezli bu liderler, megalomanyak liderler, sosyal ve iktisadi krizlerden bunalmış kitleleri, şaşkınlaşmış kitleleri peşlerinden sürükleme kapasitesi gösteriyorlar. Bir de şu var tabii, Latin Amerika'da çoğu yerde, Brezilya buna dahil kısmen ama başka yerlerde, Kolombiya'da bu daha da belirgindi, Ekvador'da daha belirgindi. Uyuşturucu ticareti nedeniyle artan, çok artan güvensizliği de kullanarak bütün bu bunları bir yumrukta güçlü bir polis rejimiyle, askerleri de katarak, vurarak, kırarak, bastırarak engelleyeceklerini iddia eden liderler bunlar. Bolsonaro bunların bir ürünü ve seçimlere 2-3 ay kala Lula'nın kamuoyu yoklamalarında Lula'nın epey gerisinde gözüküyordu. Fakat son bir ay içinde hızla yükselmeye başladı ve alınan son kamuoyu yoklamalarında aradaki fark 2-3 puana indi. Hatta bazısında başa baş bile gözüküyor Flavio Bolsonaro ile Lula'nın arasındaki fark. Pazar günü seçim sonuçlarında ortaya çıkacak bu.
3: Peki
4: Flavio
3: bir şey sorayım, pardon, araya
4: evet.
3: girerek. Lula da geçenlerde bir açıklama yaptı. Donald Trump da bütün gücüyle destekliyor işte.
4: Sadece Donald Trump değil, esas Javier Milei destekliyor.
3: Evet.
4: Arjantin Cumhurbaşkanı ve Netanyahu destekliyor.
3: Evet, Trump da zaten ciddi bir parasal da destek
4: Parasal
3: verdiği.
4: destekten ziyade kamuoyu desteğini sağlıyor. Parasal desteği var mı bilmiyorum. Çünkü ortaya çıksaydı kendisine karşı kullanılırdı. Çünkü Flavio Bolsonaro'ya karşı bir soruşturma açılmış durumda. Brezilya'nın bankalarından bir tanesi, daha doğrusu finans yatırımcılarından birisi, Banco Master'ın sahibi yöneticisi Daniela Bercaro, çok büyük bir mali dolandırıcılık suçlaması altında Daniel Vorcaro. Ve Daniel Vorcaro'nun bu çok büyük mali dolandırıcılık suçlaması altında olan kişinin Flavio Bolsonaro'ya 23 milyon dolar hibe ettiği ortaya çıktı. Bu 23 milyon doları da babasını konu eden, yani Jair Bolsonaro'yu konu eden bir film yapmak için aldığını belirtiyor Flavio Bolsonaro. Bu tabii böyle büyük bir mali dolandırıcıdan 23 milyon dolarlık bir yardım alması Flavio Bolsonaro hakkında da bir yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma açılmasına yol açtı. Fakat şunu belirteyim, yani Donald Trump'tan para almış olma iddiası daha ortaya tam çıktı mı bilmiyorum, ama Donald Trump'tan destek almıyor olmak, Netanyahu'dan, ondan sonra Javier Milei'den destek alıyor olmak veyahut bu büyük mali dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan bankacıdan 23 milyon dolar almış olmak Flavio Bolsonaro'nun seçmenlerini hiç etkilemiyor. Yapılan araştırmalar. Bu ilginç bir şey. Yani artık bir mali suçlardan dolayı, mali işlemlerden dolayı, şüpheli mali işlemlerden dolayı suçlanmak bu tür kişiliklerin, seçmenlerini de etkilemiyor garip bir şekilde. Buna karşı Lula esas şunu kullanıyor Donald Trump'la ilgili olarak. Donald Trump Flavio Bolsonaro'yu destekliyor çünkü o seçilirse Donald Trump Brezilya'da, Venezuela'da Donald Trump'ın Venezuela'da yaptığını Brezilya'da uygulamak istiyor. İddiasını dile getiriyor sürekli Lula. Yani Bolsonaro'nun arkasında Donald Trump'ın olması Brezilya'yı da yeni bir Venezuela'ya çevirmek. Özellikle bu petrol ve diğer zenginliklere el koyması Amerika'nın Donald Trump aracılığıyla benzerini Brezilya'da yapacaktır iddiasını taşıyor.
3: Evet,
4: Flavio
3: Amazon ormanlarında da
4: evet.
3: maden ve petrol
4: Esas
3: vesaire
4: maden
3: gaz
4: aramak, evet.
3: çıkıyor, maden
4: Esas maden
3: araması.
4: konusu. Latin Amerika'da 2026'da maalesef iki ülkede radikal sağ liberal, ultra liberal, radikal sağ lider seçildi biliyorsunuz. Peru'da Keiko Fujimori seçildi. Babası hala hapiste, çok büyük insanlığa karşı suç işlemiş olmak nedeniyle Cumhurbaşkanlığı döneminde. Kolombiya'da da Abelardo de la Esparella seçildi. Esparella seçildi. O da Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılığına karşı çok sıkı askeri tedbirler vaat ederek ve silahlı mücadele yürüten hem de uyuşturucu kaçakçılığıyla da işbirliği içinde olan direniş örgütlerinin de yapılan barış görüşmesinde son verme vaadiyle gelmişti. Tabii şöyle bir şey de var. Flavio'nun yani daha doğrusu Bolsonaro ailesi içinde de bir gerginlik var. Çünkü Jair Bolsonaro'nun üçüncü eşi yani Flavio Bolsonaro'nun üvey annesi Michel Bolsonaro 44 yaşında ve bir aşırı sağcı evanjelik feminist çizginin temsilcisi. Senato seçimlerinde aday Michel Bolsonaro ve Flavio Bolsonaro yerine aslında Jair Bolsonaro'nun kendisini karısını aday göstermesini bekliyordu büyük ölçüde. Çünkü kadın seçmen arasında Michel Bolsonaro'nun bu evanjelik feminist tavrı çok büyük bir yankı uyandırıyor ve son seçimlerde kadınların seçime katılma oranının özellikle sağ partiler lehine Michel Bolsonaro'nun sayesinde büyük ölçüde arttığı belirtiliyor. Michel Bolsonaro, Flavio Bolsonaro'nun aday gösterilmesine karşı kendisini biraz kenara itilmiş. Yani Bolsonaro erkek egemen klanın biraz kenara itilmiş figürü olarak gördü. Flavio Bolsonaro da Michel üvey annesine karşı pek hoş olmayan laflar etmişti ama geçen ay bunlar dolayısıyla özür diledi. Kadınlara yönelik böyle bir laf söylemiş olmaktan utandığını falan söyledi. Biraz şimdi seçim öncesinde barışmış gibi gözüküyorlar ama önümüzdeki dönemde Bolsonaro ailesi içinde de bir üvey anne ile oğul arasında bir rekabet olacağı kesin gibi gözüküyor. Çünkü senatör seçilmesi çok yüksek bir ihtimal Michel Bolsonaro'nun.
3: Evet, yakından takip etmeliyiz bunu. Şeyi de unutmamalı tabii, Lula'yı da 3 yıla yakın bir süre hapiste tutmaya asları çıkmayan bir
4: yolsuzluk iddiası. Daha doğrusu bir haksız menfaat iddiasıyla yapıldı. Yalnız şu var, Lula'nın partisi, İşçi Partisi içinde de özellikle meclisteki bazı milletvekilleri ve senatörler hakkında da yolsuzluk soruşturmaları var. Dolayısıyla bu seçilmişlerin yolsuzluğa bulaşması mevzu da aşırı sağı yıpratıyor zaman zaman ama aşırı sağın da sola karşı kullanmakta devam ettiği bir argüman. Yani bunu da küçümsememek lazım. Maalesef bu benzer şeyler diğer Latin Amerika ülkelerinde de oldu. Maalesef bu seçilenlerin, sol partilerden seçilenlerin son derece sorumsuz davranmaları da bir ciddi sorun. Brezilya'da bir de şöyle bir sorun var. Lula iktidara geldiğinde İşçi Partisi, daha doğrusu Emekçiler Partisi kongrede çoğunluğa da tek başına sahip değildi. Dolayısıyla sürekli o merkez milletvekilleri denen bir bataklık var Brezilya'da. O bataklıktan destek devşirmek için göz yumdukları bir yığın olay olduğunu söyleyebilirim.
3: Seçim ne zaman?
4: 4 Ekim'de, gelecek pazar.
3: Gelecek pazar, yakından takip etmeye çalışalım.
4: Evet, ikinci bir 4 Ekim'de seçim Bosna Hersek'te olacak. Bosna Hersek seçimlerinde seçimlerin tartışmaları neredeyse tamamen hükmü altına alan bir olay. Ratko Mladić'in, daha önce burada Açık Radyo'da bahsetmiştik. Radko Mladić'in savaş suçları mahkemesinde aldığı cezayı çekerken hapishanede ölmesinin ardından Sırbistan'da yapılan çok büyük resmi törenler ve dolayısıyla Radko Mladić'in bir Sırp kahramanı, resmen Sırp kahramanı ilan edilmesine karşı Bosna Hersek'teki tepkiler. Bosna Hersek'te Sırp Büyükelçiliği'nin bir dizi personeline istenmeyen adam ilan edildi ve ilişkiler neredeyse donduruldu Bosna Hersek ile Sırbistan arasında. Bosna Hersek'te Sırp mallarına yönelik boykot çağrıları ortaya çıkmaya başladı. Ve esas olarak da Bosna Hersek biliyorsunuz bir federasyon ve o federasyonun içinde bir Sırp Cumhuriyeti var. Zaten Ratko Mladic'in de esas yer aldığı, içinden geldiği o Sırp Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Federasyonu arasında bu Ratko Mladic'in cenaze töreni ve ona ayrılan, ona gösterilen büyük resmi sevgi gösterisi karşısında çok ciddi bir gerilim yaşanıyor şu anda Bosna Hersek'te. Seçimlerde 4 Ekim'de Sırbistan seçimlerine de sıçrıyor bu 24 veya 23, şimdi hatırlamıyorum, pazar gününe denk gelen 23 veya 24 Ekim'de Sırbistan'da seçimler yapılacak. Pazar günü Aleksandar Vučić, yani Sırbistan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığından resmen istifa etti ve kendisi seçimlerde milletvekilliğine aday başbakan olmak istiyor bundan sonra. Çünkü zaten üçüncü kere seçilemeyecekti. Bu biraz Putin Medvedev modelinin Sırbistan'a taşınması gibi olacak anladığım kadarıyla.
3: Rokharm hamlesi gibi değil mi satrançtaki?
4: Evet. Sırbistan, Bosna Hersek'te de seçimlerde hem Hırvat Partisi hem Müslüman veya Bosnalıların Partisi diyelim, Bosna Müslümanlarının Partisi, partileri orada 2-3 parti söz konusu, 3 parti seçime giriyor ve Sırp Bosna Hersek Federasyonu'nun Sırp Cumhuriyeti'ndeki seçimler yapılacak ve Sırbistan'la olan ilişkilerin bu kötülemesi aynı zamanda hem Bosna Hersek'in hem de Sırbistan'ın Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini de daha zora sokan bir mecraya soktu diyebilirim kısmen.
3: Evet.
4: Evet. Fransa'da da senato seçimleri yapıldı ve bu sefer seçimlerde merkez sağ ve sağ partiler, klasik sağ partiler senatodaki büyük çoğunluklarını, geniş çoğunluklarını korumaya devam ettiler ama 2014 yılında ilk defa bir senatörle meclise giren aşırı sağ Ulusal Cephe, o zamanki adıyla şimdi Ulusal Top Birlik Hareketi, Marine Le Pen'in başında olduğu, şimdi 12 senatörle senatoda grup kurma imkanına kavuştu. Sayı itibariyle değil ama yükseliş itibariyle bu Fransa'daki senato seçimlerinin yegane kazananı diyeyim. Aşırı sağ. Boyun eğmeyen Fransa hareketi de ilk defa bir senatör seçtirebildi senatoya. Yalnız bu senato seçimlerini bir genel oylamayla yapılan seçimler olarak olduğunu zannetmeyelim. Çok dar bir seçmen grubuna dayanan, yani ikinci seçmenler diyebileceğimiz, aslında ikinci seçmen konumunda olan kişiler seçiyor. Her ilde o ilin milletvekili, seçmenler kim derseniz o ilin milletvekilleri, bölge meclisi üyelerinden o ilden seçilenler, çünkü bölgeler bazen 4-5 ilden oluşuyor biliyorsunuz, ve il meclisi üyeleri ve belediye meclisi üyelerinin bazı belediyelerde hepsi, bazı büyük belediyelerde delegeleri. Dolayısıyla toplam 150-160 bin seçmen, bütün senato seçimleri için olacak seçimlerde oy kullananlar. Bu seçimde senatonun yarısı değiştiği için, yani 348 senatörden 178'i hakkında, 178 senatör koltuğu hakkında için seçim yapıldı. 62 ilde seçim yapıldı. 93.500'den biraz az, 93.469 seçmen oy vermiş. Yani hiç öyle büyük kitlesel bir seçim değil ve seçimlerde ilginç olan Çok küçük nüfuslu belediyelerde, Fransa'da belediye olmak için nüfus sınırı yok biliyorsunuz. 100 nüfuslu bir yerleşim de belediye olabilir, belediye olmaya devam edebilir. 3.500'den az nüfuslu belediyelerden gelen seçmenlerin %55'ini oluşturuyor. Dolayısıyla senato seçim sonuçlarını belirleyen en büyük etmen küçük belediyelerden gelen temsilciler. Yani 1.000 nüfustan az belediyelerden gelen temsilciler seçmenlerin %30'unu oluşturuyormuş bu seçimlerde. 1.000 nüfustan az beldelerde oturanların nüfusa oranı %15. Bu tabii sağ partilere, daha muhafazakar partilere senatoda doğal bir çoğunluk sağlıyor. Büyük kentler, çünkü solların daha hakim olduğu yerler, küçük belediyeler genellikle zaten siyasi parti kimliğiyle seçilen kişiler değil. Aslında sağda mı solda mı, aşırı sağda mı olduğunu da pek bilinmeyen kişiler. Dolayısıyla bu senato seçimleri, bu seçimler, senato yapısı Fransa'da 5. Cumhuriyet'te senato yapısı bir tür Millet Meclisi'nin doğrudan seçimle bütün seçmenlerin katılımıyla seçtiği milletvekillerini biraz taşranın ve küçük kentlerin, küçük yerleşimlerin daha az siyasal partilere üye olan, daha yerelliğe önem veren seçmenleriyle dengeleyen bir yapıya sahip senato.
2: Bu Le Monde da benzer bir şey söylemiş. Kırsal bölgelerden ağırlıklı olarak ulusal birliğe işte bu güçlenmesinin önemli payı var. Kırsalın demiş.
4: Evet.
2: Ama Le Pen tarihi bir zafer kazandıklarını söylemiş konuşmasında. Bana şu ilginç geldi. Bu ulusal birlik lideri Bardella bu sonucu Le Pen'in 2027 Cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından bir adım olarak değerlendirdi.
4: Tabii
2: Bununla
4: adım,
2: nasıl bir...
4: çünkü tabii bu bir adım, çünkü senatoda bir grup kuruyor. Yani dolayısıyla şöyle bir şey. Senato daha aklı başında, tırnak içinde, daha sakin. Hatta Fransa'da senatör yürüyüşü denen bir yürüyüş vardır. Hiç koşturmadan, yavaş yavaş, biraz da şişman olur. Erkekler çoğunlukta bu senatoda, ezici çoğunlukta. Biraz yemek yemeleri düşkündürler. Yavaş yavaş yürürler. Bir senatör yürüyüşü diyen bir ifade vardır. Ve bu biraz aklı başında, sakin, acele karar vermeyen, zaten daha uzun bir süre için seçilen bir davranışı ifade eder. Dolayısıyla Le Pen'in partisinin senatoda artık bir grup kurabilecek seviyeye gelmiş olması, aynı zamanda o dışlanma imajının da kırılması demek, kendileri açısından en azından.
3: Evet, ilginç. Evet.
4: Evet, bütün bunların yanında İsviçre'de de bir referandum yapıldı bu pazar günü. Referandumu İsviçre'nin en büyük partisi olan partinin getirdiği bir anayasa değişikliği, anayasaya bir madde ilave edilmesi ve İsviçre'nin tarafsızlığının mutlak olduğunun, yani istisnaya ve herhangi bir yoruma açık olmadan mutlak olduğunun tescil eden bir paragraf eklenmesini öneren bir tasarıydı bu. Diyeceksiniz ki bu çok güzel bir tasarı, ama bunun arkasında yatan İsviçre'nin bütün Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmaktan veyahut İran Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında yer almaktan veya İran'ın karşısında yer almaktan, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımsal tasfiye politikasından karşısında tavır almak gibi İsviçre'nin giderek dahil olduğu angajmanları engelleme çabası aynı zamanda. Mutlak tarafsızlık aynı zamanda, biliyorsunuz, güçlünün zayıfa vurduğu zaman da ses çıkarmamayı getirir. Dolayısıyla bu mutlak tarafsızlık önerisi ÜDC Partisi'nin getirdiği mutlak tarafsızlık önerisi %70 hayır oyuyla reddedildi.
3: Evet, yani burada ben de
4: Bir
3: bir
4: aşırı sağ
3: terim
4: partinin girişiminin başarısızlığından bahsetmek istiyorum, hiç olmazsa bir yerde.
3: evet, yani kısmi tarafsızlık diye bir şey olabilir mi zaten?
4: Ya yani şu tarafsızlık ilkesi İsviçre'de geçerli. Ama
3: Evet.
4: tarafsızlık ilkesinin mutlak olması demek İsviçre'nin hiçbir konuda taraf olmaması demek. Mesela Rusya'ya karşı Ukrayna'ya Rusya saldırdığında Rusya'nın eleştirilmemesi, İsviçre'nin bu durumda her seferinde Birleşmiş Milletler'de boş oy vermesi demek. Anladınız mı? Yani bu mutlak tarafsızlık dediğimiz zaman çok sempatik geliyor. Ama mutlak tarafsızlık, İsviçre hiçbir zaman mutlak tarafsızlık uygulamadı. İkinci
3: Zaten
4: Dünya
3: böyle bir kavram
4: Savaşı'nda,
3: olamaz bence yani.
4: efendim?
3: Mantıken böyle bir
4: Mantıken
3: kavram
4: olamaz. Bir de şöyle bir
3: olamaz.
4: şey var. İsviçre bir tehdit altında olsa gene mutlak tarafsızlık mı diyecek? Mesela bunu yaşadı İsviçre. Hitler Almanya'sı bir dönem İsviçre'ye saldırıya hazırlanıyordu. O zaman İsviçre Genelkurmay Başkanı'nın doğrudan İngiltere ve Amerika ile temaslar kurduğunu biliyoruz.
3: Evet.
4: Rusya'daki başarısızlığı Almanya'nın İsviçre'ye saldırısını ikinci plana atmasına yol açtı. Yani gündemden düştü. Bu sayede İsviçre İkinci Dünya Savaşı'nda savaşa girmeden kurtardı kendini. Ama Almanya İsviçre'ye saldırsaydı ne olacaktı?
3: Ben tarafsızım diyecekti.
4: Evet.
3: Evet, peki çok
4: Pek.
3: ilginç bir dünyadan bahsediyoruz. Kötülük çağından da sık sık bahsediliyor. Evet, bunları takip etmeye devam edeceğiz. Ahmet, çok teşekkür ederiz.
4: İyi günler.
2: İyi günler,
4: Görüşmek
3: görüşmek
4: üzere.
3: üzere. Hoşça kal.
1: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık gazete.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: This time not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
2: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
5: Apaçık.
2: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Açık Gazete.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey, merhaba.
3: Günaydın.
2: Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugün Açık Bilinç'te ana konumuz konusunda konuğumuz yok herhalde ama bilgi verir misiniz ana konumuz üzerine?
2: Tabii bugün bir konuğumuz yok. Bugün yani 65. yayın dönemi de başladı. Biraz ondan da istifade ederek işte yeni yayın döneminde neler olacak filan biraz onlardan bahsedeyim istiyorum. 65. yayın dönemi de değil mi bu? Yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet, 65. yayın dönemi.
2: Tamam. Şimdi bir kere önce şunu hatırlatayım. Eskiden yayın dönemleri yaklaşık 6 ay sürüyordu. Bir tane de 2 yayın dönemi oluyordu. Bunu sonradan radyoda değiştirdik. 3 yayın dönemi sığdırı olduk. Bir seneye yani bir yayın dönemi yaklaşık 4 ay kadar sürüyor. Bu yayın dönemi de 4 ay sonra bitecek. İşte 66.'ya başlayacağız filan. Önce bir bunu söylemiş olayım. Şimdi yeni yayın döneminde Açık Bilinç'te işte en azından planladığım 2 tane seri var. Bir sürü yeni konuk olacak. Bir de Cuma günleri saat 2'de bir ayrı programa başlıyoruz. İşte hayat ve nöropsikolojiye dair konuşmalar diye de bir başlık koyduk. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl bir program yapacağız, ne yapacağız, niye öyle ayrı bir program yapmak kararı filan diye. Hatta oradan şimdi başlayayım. Şimdi bu hayata ve nöropsikolojiye dair konuşmaları Sanem Yörük'le birlikte ben yürütüyor olacağım. Programın ana merkezdeki konuğu da Profesör Öget Öktem Tanör. Öget Öktem Tanör önemli bir kişi bence. Türkiye'de nöropsikolojiyi yerleştirmiş olan, ders kitapları yazmış olan, pek çok öğrenci yetiştirmiş olan ve pek çok hasta bakmış olan da bir kişi. O yüzden de aslında önemi var. Ve aslında her hastası hakkında uzun uzun notlar almış. Yani hastanın işte hastalığını nasıl teşhis etmiş, ne tür tedaviler uygulamış falan bunlar böyle klasörler dolusu Öget Hoca'nın elinde bulunuyor. Hafızası da çok iyi. Bunları hatırlıyor da çoğunu. Ve Türkiye'de işte çok önemli işler yapmış insanlar da gerek hafıza kaybı, gerek dil bozuklukları, gerek algıyla ilgili sorunlar nedeniyle veya demans nedeniyle Öget Hoca'nın elinden geçmişler. Şimdi biz yani kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde bu insanların isimlerini pek zikretmemeye çalıştık, çalışacağız bu programda ama yine de işte böyle çok önemli kişiler olduğunu söyleyeyim. Bir de şundan söz etmek istiyorum. Şimdi Oliver Sacks diye bir nörolog bir adam var biliyorsunuz, yazar aynı zamanda. Türkiye'de çok seviliyor. İşte kitaplarının çoğu İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş ve basılmış durumda. Çok okunuyor filan.
1: Evet, biz de Açık Radyo'da özellikle

0: İşte algı sorunu. Şimdi beyinde modüler bir yapı olduğu düşünülüyor genel olarak. Yani beynin bir tarafında bir hasar söz konusu olursa o hasara ya da beynin oradaki faaliyetine denk gelen zihinsel bir bozukluk oluyor ama beynin hiç her tarafı bozuluyor değil. Dolayısıyla zihnin her tarafı hasarlanıyor gibi bir durumda olmuyor. İşte mesela yüz tanımada bir zorluk çekiyor Oliver Sacks'in hastalarından bir tanesi ama başka melekeleri yerinde. Yani okuyabiliyor, yazabiliyor, işte tanıyabiliyor, hafızası yerinde filan. Fakat bir insanın yüzüne baktığı zaman o insanın kim olduğunu söyleyemiyor. Yüzüne bakarak yalnızca. Şimdi yani peki yani uzaktan tanıdığı birisini tanımaz oldu adam. O çok bir sorun değil ama her gün gördüğü kişiler de var. Eşi var mesela işte karısı var adamın. Onu da tanıyamıyor yüzünden. O yüzden başka şekillerde tanıma yöntemleri kendi kendine geliştirmeye çalışıyor. Mesela işte karısı özel bir tür şapka giyiyor. Şapkadan tanıyor karısını. İşte o şapkayı görebiliyor. Yüzden tanıyamıyor ama şapkadan tanıyor. Aa, bu benim karım diyor adam. Sonra da işte iyi de bir yazar olduğu için bunu da bir hikaye ederek yazmış durumda. Karısını şapka sanan adam mıydı? Neydi? Türkçe'de
1: Evet,
0: öyle.
1: karısını şapka sanan adam diye Türkçe'ye de
0: Evet.
1: çevrildi. Çok da ilgi gören bir kitaptı.
0: İlginç de bir durum sahiden. Yani hani kim okusa bunu ilginç bulur. Ben de çok ilginç bulmuştum. Öğrencilik zamanında ilk okuduğumda. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Öget Öktem Taner'in benzer hastaları olmuş. Yani bir sürü aslında ve birbirinden ilginç hasta vakaları da var. Yalnız bunları klasöründen çıkartıp veya hafızasından çıkartıp hikayeleştirmek gerekiyor ki bu tür insanların aslında Türkiye'de de olduğunu bilelim, öğrenelim ve işte benzer davranışlarda bulunuyorlar filan. Neyse yani bunları yapalım diye bu programa da başladık. Bir aksilik Sanem Yörük bu kitabın editörlüğünü yapmayı üstlendi. Sanem Yörük de Öget Hoca'nın eski öğrencilerinden. Kendisi de bir nöropsikolog. Hem konuyu biliyor hem işte Öget Hoca'nın tarihçesini de biliyor. Hatta zaman zaman bize hatırlatıyor. Yani bir de şöyle bir hastamız olmuştu. Ondan da bahsetseniz hocam falan diyor Öget Hoca'ya. Neyse yani bütün bunları anlatacağımız bir programda hayat ve nöropsikoloji üzerine konuşmalar başlığıyla Cuma günleri 2'de yayınlanıyor olacak. Açık Bilinç dinleyicilerinin de Açık Gazete veya Açık Apaçık Radyo dinleyicilerinin de genel olarak ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir program olduğunu buradan şimdiden söyleyeyim. Tahmin ediyorum ki bir yayın dönemi içinde bitecek. Yani elimizdeki malzemeyi de çok hani gereğinden fazla uzatmayalım diye düşündüğümüz için Açık Bilinç gibi böyle bir sürekliliği olacak bir program olmayabilir ama işte yani dinleyenlerin ilgisini çekeceğini umuyoruz diyeyim. Son olarak bir de şundan bahsedeyim. Ben Oliver Sacks'le kişi şahsen de tanışmıştım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir konuşma vermeye geldiği zaman üniversitede. Yani aslında adamın kitaplarını okumak çok daha iyi. Şahsen tanıştığınız zaman böyle hani akıcı konuşan, ilginç hikayeleri anlatan filan bir kişi hiç değil. Çok utangaç bir kişi bir kere. Konuşmaktan da insan içine çıkmaktan da hoşlanmıyor. Daha ziyade yazarak anlatmaktan hoşlanıyor. Dolayısıyla yani bu insanla da sohbet etmek ne güzel olur falan diye düşün en azından. Şimdi bir de Açık Bilinç'e döneyim. Açık Bilinç'te ne yapmayı düşünüyorum bu yayın dönemi boyunca? Bir kere iki tane seri olacak. Bir tanesi bu serinin ekonominin temelleri başlığına sahip. Diğeri de karşılaştırmalı edebiyat kuramları başlığına sahip olacak. Şimdi ekonominin temellerinden başlayayım. Önceki yıllarda yani çok da eski olmayan bir dönemde aslında galiba tam pandemi yılları filandı. Perşembe günleri Açık Gazete içinde Bildiğimiz Ekonominin Sonu diye bir program oluyordu. Bunu Fikret Adaman'la Bengi Akbulut yapıyorlardı.

0: Benim de çok sevdiğim bir programdı ve hani ekonominin işte genel geçer kabul gören varsayımlarını sorguluyorlardı bu programda. Biz de öyle bir şey yapalım diye düşündük. Bu fikir de aslında felsefeci Doktor Ümit Yalçın'dan çıktı. Felsefeci aslında, bilim felsefecisi Ümit Yalçın, bir iktisatçı değil ama iktisatla da çok ilgileniyor ve iktisat meselelerine işte hep dikkatle bakıyor filan. Şimdi bu orada yani felsefecilerin, bir bilim felsefecinin sormak istediği şöyle sorular var. İktisat bir bilim midir? Nasıl bir bilimdir? Hangi varsayımlarla işe başlar? İşte sosyal bir bilim midir? Beşeri bilimler arasında mı sayılmalıdır? Bunlar hep tartışmalı konular. İşte yoksa bir temel bilim gibi, ne bileyim yani fizik diyelim, işte insandan bağımsız olarak doğa yasalarını keşfetmeye çalışıyor. Ekonomide de böyle bir durum var mı filan, böyle sorular soruyordu. İşte bir takım temel varsayımlar var ekonomide yapılan. Bunlar ne derecede doğru filan. Bunları merak ediyormuş Ümit Yalçın. Bu soruları tartıştığı insanlardan bir başkası da yine akademik bir formasyonu olan Vedat Milor. O da bir sosyolog ama işte ekonomi sosyolojisi falan gibi konularda da çalışmış. Ekonomiyle ilgisi de sürüyor. Dolayısıyla biz bu ekonominin temelleri serisine işte aslında kendileri iktisatçı olmayan ama iktisatla ilgili sorular soran, bir şeyleri merak eden, varsayımları sorgulayan insanların programlarıyla başlayalım diye düşündük. Ki nitekim ilk programda Ümit Yalçın ve Vedat Milor birlikte konuk olacaklar ve benzer soruları soracaklar. Bunun dışında tabii bu seri içinde işte ana akım iktisat alanında çalışan, nispeten diyeyim, bir takım iktisatçılar da olacak. Yani iktisat eğitim almış insanlar da. Mesela işte Erinç Yel'den şu anda Kadir Has Üniversitesi'nde hoca. İşte refah ekonomisi nedir? Ekonomi ne yapmaya çalışır? Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine, işte IMF gibi kurumların etkisi nedir filan, bunları anlatacak. Ama biz iktisadın diğer işte komşu disiplinlerle ilişkilerini de merak ediyoruz. Örneğin Ümit Akçay Berlin'den bağlanıp iktisadın siyasi bilimlerle ilişkilerini de anlatmak istiyor. Aslında siyasi bilimlerden ekonomiye geçmiş bir iktisatçı kendisi. Fakat başka insanlar da olacak. Mesela işte Emrah Rızık bir sosyolog ama evrensel temel gelir meselesini öteden beri çalışan birisidir. İyi de bilen birisidir. Dolayısıyla işte evrensel temel gelir nedir? Vatandaşlık maaşı denen şeyle aynı şey midir? Ekonomiye katkısı ne olabilir filan? Böyle şeyleri anlatacak. Dolayısıyla bu ekonominin temelleri serisinde işte çeşitli konuklarla bu gibi soruları sormak istiyoruz. Şimdi bunu diyorum çünkü aslında böyle seriler yaptığım zaman yani programları aslında içten içe birbirine bağlanan bölümlerden oluşan bir seri yaptığım zaman genellikle bu tür serilerin sonuna kadar gideyim. İşte şeylerle de konukların ne söyleyeceklerini önceden bileyim. Tamamlandıktan sonra yayınlamaya başlayalım diyorum. Fakat bu her zaman da tabii istediğim gibi mümkün olmuyor. Bu sefer de bir takım arzu ettiğim ya da davet ettiğim konuklar gelemediler çeşitli nedenlerle falan. Öyle şeyler de olabiliyor. İkinci seri, aklımdaki ikinci
1: Aa,
0: seri.
1: pardon, ona geçmeden ben bir
0: Tabii.
1: de ufak müdahalede bulunayım izninizle. Yani mesela bir türlü çeşitli sebeplerle, sağlık veya başka sebeplerle davet edip de konuk alamadığımız bazı önde gelen
0: Evet,
1: düşünürler
0: evet.
1: var. Mesela Fikret Başkaya, teknik bilim kapitalizmi neden kurtaramaz başlığıyla bir açılış semineri yapacak şimdi Özgür Üniversitede. Yani bu gibi bir konuyu da ele almak Çok ilginç olabilir tabii.
0: Evet.
1: Kendisiyle ya da benzeri düşünürlerden biriyle beraber. Yani böyle aklıma gelmişken onu da ilave edeyim dedim.
0: Doğru, çok haklısınız. Aslında ben bu serinin belki bitiş programını Fikret Hoca yapar diye düşünüyordum. Çünkü yani serinin hemen başlarında mesela Fikret Adaman kapitalizmin tarihçesini anlatıyor, bir programda anlatacak. Orada da şunu demeye getiriyor aslında, bence çok da haklı olarak. Yani başka her kuram gibi kapitalizm de bir kuram. Bir noktada ortaya çıkıyor, daha öncesinde yok. Bir noktada da bitmesi ve yerini başka kuramlara, belki ekonomik modellere bırakması beklenir. Fakat Ömer Bey, sizin de zamanında hatırlattığınız gibi galiba Frederick James'in söylemişti, kapitalizmin sonunu hayal etmek insanlığın sonunu hayal etmekten daha zor neredeyse. Yani
1: Evet.
0: çünkü deniyor ki işte sonunda aradık taradık, insan doğasına en uygun şeyi bulduk, ekonomik sistemi, o da kapitalizmdir. Dolayısıyla sonsuza kadar var olacaktır falan diye. Şimdi ben buna hiç inanmıyorum. Öyle olmadığını düşünüyorum.
2: Huntington da biliyorsunuz biraz geri adım attı.
0: Evet.
2: Şey pardon Fukuyama. En son
0: Okuyama,
2: açıklama
0: evet.
2: yaptı. Fikirlerimi değiştirdi dedi.
0: Evet. Şimdi Fikret Başkaya zamanında Paradigmanın İflası diye bir kitap yazmıştı ve kapitalist paradigmanın nasıl sona erebileceğini aslında tartışıyordu o programda. Dolayısıyla ben şeyi çok istedim. Yani peki hani bunları bir programda da, bizim serinin son programında da anlatsın filan diye. Fakat sağlık sorunları yüzünden bu mümkün olmadı. Olmayacak gibi gözüküyor. Onun yerine Bengi Akbulut, yani Fikret Adaman'la birlikte de programlar yapmış olan Bengi Akbulut şimdi Montreal'e taşınmış durumda. Orada Concordia Üniversitesi'nde hocalık yapıyor. Ve kapitalizmin nasıl ne tür alternatiflerle aslında işte ne tür alternatiflerin kapitalizmin yerini alabileceği konusunda çalışıyor. Böyle şeyler anlatacak filan. Genel olarak düşüncemiz böyle bu konuda. Şimdi o zaman şimdi izninizle ikinci seriye de geçeyim. İkinci seride karşılaştırmalı edebiyat konusunda. Bu da aslında karşılaştırmalı edebiyat da tabii ki belli bir tarihçesi olan bir alan. Yani düz edebiyat çalışmaktan farkı nedir, ne şekilde karşılaştırma oluyor, bunun faydası nedir filan, böyle konuları da merak ediyoruz. Burada da nasıl, yani nöropsikolojiyi Türkiye'ye getiren, kuran kişi Profesör Öget Öktem Taner ise karşılaştırmalı edebiyatı da Türkiye'de ilk kez yapan ve işte gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuş olan kişi Profesör Jale Parla'dır. Jale Parla'nın da işte merkezde olacağı bir seri düşündüm. Jale Parla'nın tabii pek çok yönleri var. Yani kendisinin çalışmalarına kuramsal yönden bakmak mümkün. İşte karşılaştırmalı edebiyat konusunda bu alanda bir şeyler söyleyecek başka insanlar da var. Kendisini, Jale Hanım'ı da konuk edeceğimi düşünüyorum. Dünyaca ünlü bu konunun belki en başta gelen uzmanı Franco Moretti diye İtalyan bir kuramcıdır. İşte o da bir şeyler anlatacak. Sibel Özık bu konularda bir şeyler anlatır diye düşünüyorum. Fakat tabii Jale Hanım'ın, Jale Parla'nın başka özellikleri de var. Yani işte bölüm kurucu, geliştirici özellikleri de var. Bir öğretmen olarak da çok tanınan, bilinen bir kişi. Kendisinin mesela Bilgi Üniversitesi'nde bu ele aldığı ve meslektaşlarıyla birlikte işte bu konuyu ne şekilde geliştirdiğine dair bir takım anekdotları Murat Belge'den dinleyeceğiz diye umuyorum. Çünkü Murat Belge meslektaşı olmuştu Bilgi Üniversitesi'nde Jale Parla'nın. Ayrıca o da tabii ki karşılaştırmalı edebiyat nedir, ne yapmaya çalışır falan, bunları çok iyi bilen bir kişi. Ama bunun yanı sıra mesela işte Jale Hanım'ın eski öğrencilerinden de birkaçını bir araya getirip bir öğretmen olarak nasıl bir kişiydi Jale Parla filan, bunları da anlattırmaya ayrıca çalışacağım. Yani çalışacağım diyorum çünkü işte dediğim gibi bazen bazı aksaklıklar olabiliyor. İstediğimiz insanlar gelemeyebiliyor filan konuk olarak. Ama olabildiği kadar işte niyetim bu. Şimdi konuk demişken bir de konuk meselesiyle bitireyim bu programı. Şimdi açık bilinçte mesela konuk etmek istediğim çok insan oluyor ama bunların işte genellikle çoğu işte tabii memnuniyetle falan gelip programlara katılıyorlar sağ olsunlar. Ama bir kısmını bir türlü ikna edemiyorum. Yani yıllardır konuk almak için kendilerini davet ettiğim ama bir türlü işte ben sosyal medyada görünmek istemiyorum, radyoda konuşmak istemiyorum falan diyen pek çok insan var. Bunlardan üç tanesini konusunda yani en çok kişinin en iyi fizikçilerindendir bence. İşte kuantum fiziği ve optik üstüne çalışmaları kadar ama niyetimiz var. Bir başka konuk yani konuk alma felsefecidir. Beni de bana çok yol göstermiş, yön vermiş bir insandır. Erken bir yaşta yaşıyor. Yani işte hani akademik, profesyonel akademik hayatı bu anlamda geride bıraktı. İşte ziraatçılık yapıyor, üzüm yetiştiriyor, zeytin yetiştiriyor, zeytinlerinden zeytinyağı çıkartıyor filan öyle şeyler. Elma ve badem yetiştiriyor. Bu sefer galiba kendisine yeniden bir ricada bulundum. İşte sanki bu sefer hemen hayır demediği için biraz bundan da cesaret olarak belki olabilecek diye umuyorum. Üçüncü konuk almak istediği o da aslında bence entelektüel potansiyeli Türkiye'de en yüksek olan kişidir. Benim tanıdıklarım arasında da öyleydi. Yani çok tanınmayan bir kişi ismi çok duyulmamış olabilir ama bence bu tabii ki değerini azaltmıyor. Kendisini de bir noktada konuk etmeyi çok istiyorum ama işte benim doktordan raporum var, radyoya çıkmamam gerekiyormuş falan gibi şeyler söyleyerek. De mümkün olursa işte en çok konuk almak istediğim üç kişiyi de açık radyo stüdyolarında ağırlamak istiyorum. Son olarak söylemek istediğim de bu.
1: Evet ya, yani 65. yayın döneminde zaten bir istatistiklere bakıldığı zaman da insanı hafifçe şaşkınlıkla gurur karışımı bir yere davet eden bir rakamlar çıkıyor üzerine önümüze.
0: Evet.
1: Yani bir şu ana kadar bak 1995'ten bu yana 1500'e yakın programcı 1465 programcı tarafından hazırlanan 1400'e yakın farklı program yapılmış durumda. Yani 1333 tam rakam verecek olursak.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle de bir şey var. Yani ilginç bir modelde kendi kendine ortaya çıkmış oluyor yani.
0: Öyle ve yani bu modelin aslında başka hiçbir kuruluşta da benimsendiğini düşünmüyorum. Çünkü başka hiçbir radyoda bu kadar kalifiye insan gönüllü olarak böyle program yapmak üzere bir araya gelmiyor. Hiçbir kurumda belki onları Açık Radyo'nun davet ettiği bir şekilde, davetkar bir şekilde kabul etmiyor. Dolayısıyla bence de Açık Radyo'nun en büyük işte sermayelerinden birisi insanları, gönüllü programcıları filan ve ben doğrusu çok önemli buluyorum. Böyle yüzlerce insanın birbirinden ilginç konularda ben şunu anlatayım. Çok iyi bildikleri şeyleri işte mikrofon başına getirmelerini bir tür radyoyu açık üniversiteye çeviren de bu zaten bence.
1: Evet, yani bununla da mutlulukla bunu konuşabiliriz herhalde. Peki Güven Bey, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta artık bir seriye mi başlarız yoksa bir konukla mı gideriz? Tam şu anda emin değilim ama yeni yayın dönemi herkese hayırlı uğurlu olsun, mutluluk ve bilgi getirsin diyorum.
1: Çok
2: Çok
1: teşekkürler.
2: teşekkürler. Görüşmek üzere haftaya.
1: Görüşmek üzere haftaya.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Evet, bu şekilde de programı kapatıyoruz. Öncelikle Açık Bilinç'ten sonra bir son dakika gelişmesi var mı yok mu diye hafifçe kontrol ettik. O da şimdilik görünmüyor. Evet. Dolayısıyla da erkenden saatlice kapatalım diyelim. Radyonun içinde bulunan çeşitli programların gerek müzik, gerek felsefe, gerek başka konularda, tarih konularında neler olup bittiğini de gündelik olarak sevgili günlük zaten arkadaşlarımız birazdan size anlatacaklar bugün olup bitenleri. Dolayısıyla biz de huzurlardan ayrılabiliriz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan bir ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
9: Live concert to me is exciting because of all the electricity this has generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is a live concert.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
2: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
2: Herkese günaydın, güzel bir gün dileyerek başlayalım. Yine yağmurlu bir İstanbul sabahına uyandık. Ben de böyle biraz cazi parçalar
3: yağmurda
2: seçtim.
3: Yağmurda bu liste çalınır dedin sabah hazırlanırken. Zaten bu olurdu dedin. Zaten bu cazlar olurdu dedin. Ne onlar bakılmadı.
2: Evet. Oxshow. Evet. Böyle telaffuz ediliyor değil mi? Tamam. Where Moments Wait.

0: Okuşo. Çok
1: Çok zor.
0: zor. Okuşo da denilebilir. Sanki albümlerinin de adı bu olduğu için Where Moments Wait dinleyerek başladık. Sevgili Günlüğe, bizi dünyanın bambaşka yerlerinden dinleyen sevgili dostlarımıza da bir günaydın demiş olalım bu
1: Günaydın demiş
0: vesileyle.
1: olalım.
0: Ve umarım orada havalar daha güzeldir. Sen bu müzikleri gerçi bu yağmurlu havalara
1: Yok,
0: yakıştıramadın.
1: benim için batan bir güneş, böyle deniz kıyısında bir yerdeyim. Bu müzikler benim için asla griyle eşleşmiyor. Benim için daha sıcak renkleri ifade ediyor.
0: İşte
1: Öyle bir noktada
0: tahayyüller,
1: ayrıştık.
0: tahayyüller.
1: Evet.
0: Hadi başlayalım radyomuzda ne var ne yok anlatmaya.
1: Evet, başlayalım 29 Eylül Salı günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Ahşaptan Betona, Medidiye'den Jeton'a var ve Pınar Erkan bu bölümde Bebek'ten bahsedecek ama 15. yüzyıldan 17. yüzyıla Bebek kıyılarını anlatacak. İsmail Maşuki ve başka şeyleri bugün bizden hemen sonra Pınar Erkan'dan dinleyebilirsiniz.
0: Evet, saat 11'de Ada var. Adamızda bugün tarihçi, yazar ve akademisyen Feryal Tansu ile konuşmaya devam ediyoruz. 19. yüzyılda Limnos Adası ve o dönemin Ege Denizi etrafındaki siyasi ve sosyolojik durumlarını konuşuyoruz. Çok derin, çetrefilli ve oldukça engin bir konu demiş Levon Bağış ve Deniz Pak. Bu arada adanın da birinci yaşı kutlu olsun diyelim.
1: Kutlu
0: Bir yılı
1: olsun.
0: doldurdular. Adacılar adamızda, radyomuzun adası da, onlara da bir günaydın diyelim bu vesileyle.
1: Evet ve saat 12'de Polikrom'u benim seçkimi duyacaksınız. Saat 13'te de Fransız öpücüğüyle devam edeceğiz.
0: Devrim Özkan,
1: Ne?
0: Sedat Nemli ile birlikte sunmaya devam ediyor programı. Fransız popüler müziğinin önde gelen şarkıcı, söz yazarı, besteci ve yorumcularından Veronique Sanson'un kariyerinin ilk 10 yılını mercek altına almaya devam ediyorlar. Bu serinin ikinci programı, sanatçının 1976-81 yılları arasında yayınladığı albümlerinden şarkılar dinleyip hayatının bu dönemine ait ilginç anekdotları aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet ve saat 14'te de Dünya Mirası Adalarla devam edeceğiz. Adalara dönüyoruz saat 14'te. Şimdi bir soru var adaların başlığında. İki nasıl ondan büyük oldu diye sormuşlar. Adalarda değişen yönetimler, değişmeyen bir soru var ama kimin iradesi? 31 Mart 2024'te adalar seçmeni sandıkta net bir tercih yapmıştı. Belediye başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ali Ercan Akpolat kazanmıştı. 12 kişilik belediye meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi 10, AK Parti ise yalnızca 2 üyeyle temsil ediliyordu. Ama 23 Eylül'de Adalar Belediyesi'nin başkan vekilliğine AK Parti'nin iki meclis üyesinden biri olan Kemal Türk Yılmaz başkan vekilliğine geçiriliverdi. Peki iki nasıl ondan büyük oldu? Bu hafta geçen hafta yaşananları konuşacaklar Dünya Mirası Adalar'da. Sonra 5 Nisan 2022'de de yaptıkları Dünya Mirası Adalar programını yeniden dinleyecekmişiz. Adalarda 1984'ten bugüne belediye ve meclisin gücünün nasıl kullanıldığının hikayesini dinleyecek. Programın o kısmında. Çünkü geçen hafta da adalarda yaşananlar bizi geçmişe bakmaya zorluyor demişler. Geçmişi hatırlarsak bugünü yorumlayabilir, geleceği de planlayabiliriz. 40 yıl önce sorulan soru bugün hala güncel. Adalarda yerel yönetim kimin iradesini temsil ediyor?
0: Evet, saat 14.30'da yeni programı var. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni de bu hafta. Piyanist Lucas Döbarg ile Gershwin yolculuğumuza devam edeceğiz. İlk programda Döbarg'ın Gershwin'i yorumlayan piyanist kimliğine odaklanmıştık. Bu kez ise Lucas Döbarg'ı keşfediyoruz demiş Hande Akkan. Son albümü Gershwin Variation'dan Embraceable You, Fascinating Rhythm gibi çeşitli klasiklerinden yola çıkarak bestelediği 12 virtüöz piyano etüdünü Summertime üzerine yazdığı 20 konser varyasyonunu dinleyecekmişiz bugün yeni de.
1: Evet ve saat 15.30'da da Dünyayı Çevirenlerle devam edeceğiz. Bugün ve önümüzdeki hafta iki bölüm halinde
0: geçen
1: olacak.
0: Hafta başladık, bu hafta da
1: Pardon,
0: devam
1: evet bu
0: ediyoruz.
1: ikinci bölümü olacak. Fiziğin ustalarından Carlo Rovelli'yi programcılarımızdan ve Rovelli'nin Türkçe çevirmeninde olan Tolga Esmer'le konuşmaya devam ediyoruz. Yani Didem Bayındır ve Tolga Esmer Rovelli'yi konuşuyor. Bugünkü programda da edebiyatın ve kurgunun biraz dışına çıkıp çıkıyor gibi görünse de Rovelli fiziği felsefeyle ve Bach'la buluşturan sıra dışı bir bilim insanı. Kitapların neredeyse tamamı Türkçe'ye kazandırıldı. Biri dışında hepsi de Tolga Esmer'in çevirisiyle yayınlandı. Rovelli'nin Akdelikler kitabının Türkçe çevirisi de tamamlandı ve 2027'de de okurlarla buluşmayı bekliyormuş. Bugün Dünyayı Çevirenler'de programın ikinci kısmını dinleyeceğiz.
0: Evet, saat 16'da Onarım Çağı var. Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay'ın hazırladığı programda bu hafta Teskopiş Sendikası Genel Başkan Danışması Danışmanı Profesör Doktor Mustafa Durmuş da iklim krizinin emek ve çalışma hayatı üzerindeki etkilerini, sendikaların adil geçişteki rolünü konuşuyor ve Teskopiş Sendikası'nın COP31 ile eş zamanlı yürütülecek TÜET Sendikalar Zirvesi'ne nasıl hazırlandığını, sendikal hareketin bu süreçte nasıl bir tutum geliştirdiğini tartışmaya açıyorlar saat 16'da.
1: Ve 16.30'da da Diğer Kam'la devam ediyoruz. Bu hafta Diğer Kam'da geçen hafta başladıkları sosyal fayda dünyasının kavramlar evrenine detaylı bakmaya devam ediyorlar. Değişime, etkiye ve Diğer Kam'la odaklanıyoruz demişler.
0: Evet, saat 17'de Dünya'nın Cazı var. Sanat Deli Orman'ın hazırladığı programda bugün bizi bekliyor. Hafta içi caz kuşağımız malum saat 17 kuşağı. Salı günleri de direksiyonda Sanat Deli Orman oluyor. Hadi bir müzik arası verelim.
1: Evet, ne dinliyoruz?
0: Bak, bu böyle güzel yağmurlu bir Artvin günü gibi.
1: Renklerimiz uyuşmuyor bazen hiç. Ama hadi bakalım.
0: Salım'ın Diablos'a kulak vereceğiz. Que Diablos.

0: Salon Fortner'dan dinledik. Kedi Diablos, Salon Diablos demiştim. O yüzden böyle durdum, bir
1: Bir boşluğa
0: yabancıydım
1: düştük burada
0: boşluğa.
1: hep birlikte.
0: Özür dileyip hemen düzeltmiş olayım.
1: Evet. Hadi devam
0: Hadi
1: edelim.
0: devam edelim.
1: Saat 17'de dünyanın cızından bahsetmiştik. 18'de de gezegenin geleceğiyle devam ediyoruz. Uygar Özesmi'den gezegenden iklim ve çevre haberlerini duyabileceğimiz bu kuşağın ardından saat 18.10'da Açık Dergi başlıyor. Açık Dergi'de antroposen sohbetler var saat 19'da. Utku Perktaş bu hafta geçen hafta başladığı Tayfun Atay'la başladığı söyleşinin ikinci bölümünü yayınlayacak. Doğadan kopuşumuzun tarihini konuşmaya devam ediyor demiş ve saat 19.30'da da felsefe açıklarından var.
0: Evet, Yılmaz Murat Bilican ve Ahmet Rıfat Ödül'ün hazırladığı programda bu hafta yapay zeka çağında felsefenin şimdisi ve geleceği hakkında konuşacağız. Program konuğumuz da felsefeci ve sosyal medya içerik üreticisi Pelin Dirara Çolak olacak. Programda günümüz dünyasında felsefeye duyulan ihtiyaç artıyor mu? Yapay zeka üniversitelerin sosyal bilimler ve felsefe bölümlerini nasıl etkiliyor? Ve bu etki gelecekte nasıl sonuçlar doğurabilir? Yapay zeka, iklim krizi, sosyal medya, biyoteknoloji ve dijital gözetim gibi güncel sorular karşılığında Türkiye'deki felsefeciler yeterince düşünce üretebiliyorlar mı gibi sorular üzerinde duracağız.
1: Saat 20'de de Açık Şemsiye var. Açık Şemsiye'de Quiz Night diye bir
0: not
1: var.
0: Bıraktım, evet.
1: Ben de bunu sana yayından önce sordum. Sen de bana şimdi değil yayında anlatayım dedin. Şimdi tekrar soruyorum. Açık Şemsiye'de Quiz Night varmış.
0: Şimdi Açık Şemsiye geleneğinin parçalarından bir tanesi quiz geceleri. Herkes çeşitli şarkılar getirir. Teknisyene verir o şarkıları ve birbirlerinden habersizdir. Sadece teknik masada kim oturuyorsa o bilir şarkıyı ve işte benim şarkım çalsın deyip dinlemeye başlarlar ve diğerleri o şarkının ne olduğunu tahmin etmeye çalışır. Böyle tatlı bir quiz gecesi var bu akşam saat 20'de Açık Şemsiye'de.
1: O zaman dinleyicilerimizi de davet ediyoruz gibi
0: evet.
1: oldu. Saat 20'de Quiz Night'ı radyomuzda dinleyebilirsiniz. Saat 21'de de Gitar Esk var. 1968'de kurulan ve rock müziğin dünyasında pek çok grubu etkileyen, kendisi de zamanın etkisine karşı koymayıp devamlı değişen bir grup varmış bu gece Gitar Esk'te. UFO, UFO diye
0: evet,
1: okumalıyız. Britanyalı grubun 1970-1974 arası müziğinden seçmeler dinleyecekmişiz. Gonca Açıkal'ın bugün Gitar Esk'te olacak.
0: Evet, saat 22'de ise Esintiler programı bizi bekliyor. Esintiler programında her ayın ilk gününde, yani ilk haftasına denk gelen Esintiler'de bir özel program hazırlıyor Esintiler programının yapımcısı Seda Binbaşgil ve bu programı Cassandra Wilson adına, yani anısına hazırlamış. 36. Akbank Jazz Festivali, Samora ve Elena Pinderhuç, Cafer Yusef, Şasa Berliner gibi isimleri anacak. Ayrıca John Coltrane'in 100. doğum yılı ile ilgili konuşacak. Cazda bu ay ne var ne yok anlatacak bize Seda Binbaşgil.
1: Saat 23'te de Gürültü ve Duman'da Miles Davis'in Electric Miles olarak anılan 69-75 dönemini dinlemeye devam ediyoruz. Gece yarısı da Exotic Yeraltı var.
0: Evet, hemen onun ardından gece yarısı saat 1'de Kesbiç bizi bekliyor. Deniz Bankal seslerle yaptığı tuhaf tablolarla bizi salı gecesinden çarşamba gününe bağlıyor. Ve bu hafta Dave Holland'dan Shabazz Palace'a, Madlib'den Amon Tobin'e uzanan seçkiyle bu bölümde tanımadığım tanıdıklar arasında dolaşıyorum demiş.
1: Tanımadığım tanıdıklar.
0: Tanımadığım tanıdıklarımız vardır.
1: Var, tanımadığım tanıdıklar var. Var kesinlikle.
0: Peki hadi hatırlatmalarımızı yapalım.
1: Bugün malum salı günündeyiz. Dolayısıyla Substack'te açık bültene abone olursanız eğer hikayenin sonu COP31'in sanıyorum yanılmıyorsam 14. bölümü oldu. Ya da 15 mi?
0: 15 olmalı galiba. Ben de emin değilim ama siz girip kontrol edebilirsiniz.
1: Evet.
0: Bize doğruyu haber verebilirsiniz.
1: Girip kontrol ettikten sonra da bültene abone olabilir ve bu bülteni posta kutunuzda görmek istiyorsanız da mail adresinizi yazarak abone olabilirsiniz.
0: Evet, bunun dışında bir bültenimiz daha var, açık bülten adını taşıyor. Onu da cumartesi günleri yayınlıyoruz ve radyomuzda ne var ne yok anlatıyoruz burada. Her cumartesi saat 2'de posta kutunuzda oluyor. Her iki bültene abone olmak tek bir yolla mümkün. Bu da açıkbülten.substack.com adresinden mail adresinizi bırakıp subscribe diye bir tuş var, ona basıyorsunuz ve salı ve cumartesi günleri posta kutunuzda sizi ziyaret ediyoruz. Bu açık bültende ayrıca Açık Gazete ekibinin seçtiği çeşitli okuma önerileri var. Bu okuma önerilerinde çeşitli dünyanın bambaşka yerlerinden çeşitli makaleleri, haberleri bizim için derliyor Açık Gazete ekibi. O yüzden abone olmayı unutmayın. Pek çok sosyal medya mecrasında varız. Buralardan bizi takip edebilirsiniz. Her yerde varız neredeyse, değil mi?
1: Her yerde varız.
0: Kayından işte Treats'e her yerde varız.
1: Treats'te var mıyız ya?
0: Varız varız.
1: Her yerde varız gördüm. Benim bile bilmediğim bazı
0: YouTube kanalımız var. Bu önemli. Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına abone olup buradan çeşitli sürprizler de hazırlıyoruz. Bu hikayenin sonu COP31'e bağlanacak çeşitli sürprizler de hazırlıyoruz. Buradan bizi takip edip oradaki küçük çanı da açarsanız bildirimler size gelir. Ayrıca her cuma günü Açık Dergi Portreler'de İlksel Mavitun'a çeşitli söyleşiler yapıyor. Bu söyleşileri saat 17'de yayınlıyoruz YouTube kanalımızda. Geçmiş söyleşilerimizin hepsine de ulaşabilirsiniz. Artık bir yıla yaklaşıyoruz. Burada da bir varlığımız olduğunu söylememiz mümkün. Çok konuştum. Son bir parça dinleyelim.
1: Peter Samoa'yı. Evet.
0: Peter Samoa'yı getirdim. Yine bu havalara uygun olduğunu düşündüğüm için ve senin asla katılmayacağına emin olduğum bir müzikle kapatalım. Crossroad dinleyeceğiz. Teknik Masa'da Salih Işıker vardı. Ona çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşça

Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
3: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti. Samışoara manajeyi nesen spune.

0: Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Devrim Devecioğlu'na teşekkür ederiz.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz Apaçık Radyo'da, Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size Bebek'ten söz edeceğim ve Bebek Çelebi. Şimdi tabii orada da enteresan hikayeler var ama ben biraz bu şeyhlerden bahsetmek istiyorum. Mesela bir enteresan da Cahit Kayra der ki mesela eğer 600 yıl kadar önce dünyaya gelmiş olsaydık şimdiki küçük Bebek'ten Rumeli Hisarı'na uzanan yolsuz deniz kıyısında yürürken karşımıza çok yakışıklı bir önemli kişi çıksaydı onu böyle selamlayacaktık. Nasıl selamlayacaktık? Merhaba Bebek Çelebi diyerek. Şimdi böyle dedik de ama diyor ki bir taraftan da bunu yüzüne karşı söyleyemeyiz. Bebek Mustafa Çelebi bütün bu bölgenin yöneticisi. Çok yakışıklı bir adammış. Gençler içinde Osmanlı devrinde başka bir dil konuşulduğunu zanneden sayısı çok. Biliyor musunuz? Hani bazen bunu ders konusu yapıyorum, örnekliyorum falan. Yani 17. yüzyıl diyelim ki İstanbul'a düştünüz bir şekilde. Yol soracaksınız, tarihi yarımadadasınız. Nasıl sorarsınız? Bazen şaşalıyorlar ve eski Türkçe konuşuyorlar, hatta Arapça konuşuyorlar gibi cevaplarla karşılaştığım da oluyor. Ve o zaman da tabii başka açıklamalar yapmak mecburiyetinde kalıyorum tabii. Yani bugünkü konuştuğumuz Türkçe ile 500 yıl önce şehirde insanların birbirleriyle anlaşmak için kullandıkları dilin farklı olduğunu çocuklar düşünüyorlar. Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra belki de Boğaz Kesen Hisarı'nı yaptırırken bu bölgenin yani Akıntı Burnu'ndan Rumeli Hisarı'na kadar olan toprakların yönetimini ordusunda subaya bırakıyor. O da Bebek Mustafa Çelebi. Yüzbaşı katında bir savaşçı için tabii ilginç bir isim takdir edersiniz. Padişah Bebek Çelebi'ye ayrıca bir ferman da vermiştir diye tahmin edebiliriz. O fermanda da o bölgenin adının Bebek olacağı yazılı diye fantazilerde üretilebilir herhalde. Fakat boş araziler o devirde bütün buraları ve Akıntı Burnu'nun adı Megareva olarak büyük akıntı. İncici Ciyan anlatıyor bu yıllarda ve sonraki yüzyıllarda da Boğaz'ın alt yöresinden geliyor, yukarıya doğru çıkmak istiyor yengeçler ve akıntı çok hızlı olduğu için o hızlı akıntıya gelince karaya çıkıyorlar. Sürüler halinde karadan tabii çağnozca yan yan yürüyerek akıntının bittiği yere geliyorlar. Oradan tekrar Boğaz'ın mavi sularına atlıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bebek kıyılarında oluyor bu. Ve yörede kimse olmadığı için onları rahatsız eden de yok. Fakat akıntı burnunu biraz geçtikten sonra bir ayazma vardı orada. O ayazma sonraki zamanlarda bir çeşmeye dönüşecek ve yüzyıllar boyu gelip geçene su dağıtacak. Bir de o kıyıların arkasında Bebek koyuna doğru uzanan yamaçlarda sık ve yüksek ağaçlar, ormanlar, koruluklarla örtülüymüş burası. sonraki zamanlarda öyle bir şey de kalmadı. Bu boğaz yamaçlarının ağaçlarla kaplı koruluk halinden cascayır çıplak, çırçıplak bir hale hani dönüştüğü zamanlara gelmesi de enteresandır.

hayat burada sürdürüyor insanlar ve bebek koyunun ortasında da bir kayalık, birkaç küçük yelkenli tekne, onlar balıkçı tekneleri olabilir. Koyda eskilerin anlattıklarına göre 100 çeşit balık olurmuş. Bir de bebek hisar sınırında bırakılmış bir küçük köy, Lemokopi köyü. Rumlar çekilmişler, Türkler yeni yeni yerleşmeye başlıyorlar. O Lemokopi de boğaz kesen anlamına geliyor. Bebek Çelebi'nin evi neredeymiş derseniz onu bilmiyoruz, onu bilen yok. Belki Hisar'da, kalenin içinde yaşıyordu. Eğer yeni bir bilgi varsa onu ben bilmiyorum. Kayıt tutmuş mu Bebek Çelebi, onu da bilmiyoruz. Bu böyle 15. yüzyıl. Çok az şey bilebiliyoruz. Zaten yerleşim de az olduğu için her şey ağır, kalın bir toz örtüsü arkasında kalmış gibi ve 16. yüzyıla geliyorsunuz. Hani 16. yüzyılın da çok farklı geçmediğini düşünebiliriz. 1. Selim'in, Yavuz Sultan Selim'in padişahlık ettiği hani yıllara bakarsanız eğer, 1. Selim 8 yıl saltanat sürdü. Genç yaşta öldü. Şimdi Evliya Çelebi o yıllarda burada bebek bahçesinin olduğu yerde sultanlara mahsus saraylardan söz ediyor ama başkaları bunu yalanlıyor. Bazı yazarlar gene burada başka bir saraydan söz eder. Belki de Evliya Çelebi 2. Selim yerine 1. Selim diye yazdı. Onu da bilmiyoruz. Fakat kaynaklarda geçtiğine göre Arnavutköy Bebek yöresinde kıyının gerisinde ormanlar var. O kadar ki 1567 tarihli bir emirnamede 2. Selim Bostancıbaşı'ya hüküm ki diye başlıyor. Kendi malı olan bu ormanlarda avlanmanın yasak olduğunu açıklıyor. Öyle bir zaman buralarda oturanlar oklarını, yaylarını alıp bu ormanlara girerler. Kuş, tavşan, geyik avlarlarmış. İşte orman diye bir şey kalmadı tabii sonradan. Aslında yani ne var? 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında ancak çilek toplanabiliyordu buralarda. Biliyorsunuz çilek ekilen yerlerdi. Yine Cahit Kayra der ki yani kekik otları bile kalmadı. Bu bitki örtüsü anlamında da İstanbul'un çehresi çok çabuk ve sıklıkla değişiyor. Gene Nişantaşı taraflarında Dolmabahçe Sarayı'nın gerisindeki sırtlarda avlanılacak kadar yoğun ağaçlarla kaplı bir bölge olduğu gene kaynaklarda geçer. Biz tabii öyle bir şey bilmiyoruz. Hatta o kadarmış ki işte bu Dolmabahçe Sarayı'nın yapıldığı yerde biliyorsunuz geçmişte birçok kasır, köşk var. Hani yıkıp yenisini yapıyorlar, ekliyorlar falan. Dolayısıyla da hani Dolmabahçe Sarayı 19. yüzyılda yapılmıştır ama onun bilmem kaç yüzyıl geriye giden bir geçmişi var. Ve dolgu alan ya burası. Ahali de buradan geçiyor, yol yapmış kendine. Hani burada da sarayın köşkü, konağı var falan diye. Demek ki bu da belki not edilesi bir şey. Bölgede yaşayan ahalinin öyle bir bilinci oluşmuyor veya bu kaygı verecek bir noktaya ulaşmıyor. Çünkü bununla da ilgili birçok ferman çıkmasına rağmen bu bölgeyi bu şekilde yol yapıyorlar, kullanmaya devam ediyorlar ve ondan sonra da hani bilirsiniz ya Beşiktaş'tan Kabataş'a bir aks oluşması gerekiyor ve tabii orada tiyatro binası da yapacak ve enteresan değil midir sizce de birçok şey ne bileyim 50-100 yıl geriden düşünülüyor. Mesela 2. Mahmut Türbesi böyledir. Sokakta binalar geri çekilmiştir daha 19. yüzyılın ilk yarısında çünkü buralarda belli işte bir yeni aks yol aksı düzeni gelecek daha ortogonal düzene uygun daha geometrik bir yaklaşımla hani çağdaş yollar yapılacak. Onun için de yolları geri çekmişler. Neden? Çünkü işte bakıyorsunuz geçmiş yüzyıllarda 5 metre başlıyor sokak, 2 metre bitiyor.

çıkmaz sokak bitiyor. İstanbul'un sokakları hep öyle ya ve bu çok oyuncaklı bir şehir koyar önünüze. O çıkmaz sokaklarla dolu, daralıp genişleyen akslarda hayat bambaşka ve tabii yaya yolları bunlar hep. Yani araçlar için, arabalar için değil bu yollar. Dolayısıyla da bu tür bir şehirde, bir kent dokusunda yaşamak insana başka türlü bir ruh hali verir, başka bir psikoloji verir, karakter verir. Onun için de insanoğlu o geçmiş yüzyıllardan günümüze bambaşka bir ruh haline tabii evriliyor. Bütün bunlar da karakterinizi etkiler, her şeyi etkiler. Fakat o şehrin kentsel yapısı, dokusu o haliyle karakterize olmuş biçimiyle bugüne ulaşamadığı zaman kısmen de olsa o zaman işte birçok konuda şaşırıyorsunuz. Yani değerlendirmeyi nasıl yapacağımızı çünkü kestiremiyoruz. Hani ben de bu kadar lafı niye söyledim? Yani İstanbul'un bu bir örnek, başka örnekler de verilebilir. 19. yüzyılın başı itibariyle henüz daha çağdaşlaşma hareketleri olmasa da, modern kent hareketleri olmasa bile bunların sinyalini veren bir takım uygulamalar var. Fakat mesela işte Beşiktaş'tan Kabataş'a giden yol üzerinde bir güzel tiyatro binasında konduru vermiş Abdülmecit. Sonra 20. yüzyılın başında o aksı açabilmek için yıkılacak o bina. Yani ve binanın iç mekanlarını gösteren fotoğraf doğru düzgün bulamazsınız. Bu çok acıklı bir şey değil mi? Yani yakın zamanda ortadan kalkmış bir bina, 20. yüzyılda ortadan kalkmış bir bina. İşte Rus göçmenler içinde barınmışlardır. Onlar o dönemle ilgili birkaç tane fotoğraf bulursunuz. Karanlık izbe halini görürsünüz ama daha şaşalı olduğu zamanları veya daha erken zamanları da keşke görebilseydik. Neyse. Bir ara verelim, Bebek'ten devam edeceğim.

0: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve ben de size Bebek'ten söz ediyordum. Şimdi biraz bu akıntıdan kıyıya çıkan ve akıntı bittiği yerde tekrar biraz ilerledikten sonra denize geri dönen yengeçlerden söz etmiştim. Yani insanın yüreğini dağılıyor hani. Yapacak bir şey yok tabii, işte dünya ahvali. Fakat şimdi başka bir konuya gireceğim. Burada Şeyh İsmail Maşuki'nin öyküsü var. Şimdi zamanında Aksaray'da Melami tarikatının kurucularından Pir Ali adında bir şeyh varmış. İsmail de onun oğlu, çok yakışıklı olduğu için oğlan diye isim koymuşlar. Bir aşk adamıymış kendisi. Yine Cahit Kayra anlatıyor bunları. Onun için de Maşuki diye tanınıyor. Kanuni Süleyman zamanında İstanbul'a gelmiş. Dergahında çok mürit toplamış ve Melamilik sünni inanışlardan farklı, dinsel formalizmi kabul etmeyen bir tarikat. Onun için de Müslüman radikalleri, medrese mensupları ve softalar reddediyorlar. Bu tarihlerde Melamilik hızla büyüyor ve ona karşı çıkmışlar. O zamanın Şeyhülislam'ı Kemal Paşazade bir bahane bulup oğlan şeyh müritlerini zikrederken Allah Allah yerine Allah'ım Allah'ım dediklerini ileri sürmüş ve bunun küfür olduğunu söylemişler. Bir fetva vermiş bununla ilgili. Kanuni Sultan Süleyman Şeyh Maşuki'nin ve müritlerinin idamlarını istememiş. Memleketlerine dönmelerine izin vermiş. Fakat Şeyh İsmail Maşuki, ben akıbetimi biliyorum, İstanbul'da kalacağım diyor. Sonunda da fetva ile at meydanında Çukurçeşme'nin üstünde 12 müridiyle birlikte idam ediliyor. İşte efsane bundan sonra başlamış. Çünkü işte cesetleri ayrı, o kesilen kafaları ayrı olarak Sarayburnu'ndan denize atılıyor. Adet üzere her zaman böyle yapıyorlar veya sıklıkla böyle yapıyorlar diyelim. O cesetler, kafalar akıntıya kapılıp boğazdan yukarı çıkıyorlar ve Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın Kandilli'deki yalısının bahçesinin önünden. Bakın şimdi. Padişah da bahçesinde oturuyormuş. Şeyh İsmail Maşuki ve 10 veya 12 halifesi denizden çıkıp suların üstünde sema yapmaya başlamışlar. O sırada da padişahım, bizi haksız yere katlettiler, sana şikayete geldik diyorlarmış ve hünkârı ağlatmışlar bu halleriyle. Sonra akıntıya kapılıp Durmuş Dede dergahının bulunduğu yöreye gelmişler. Oradaki melamiler bunları alıp Kayalar Mescidi'nin avlusuna defnetmişler. Sonra da caminin üst tarafına melamiliğe inat olsun gibi diyor Cahit Kayra, Kadiri tekkesi yapılmış. Fakat hikaye burada da bitmiyor. Bu adam öldükten sonra müritleri artmış, daha da yayılmaya başlamış. Bu sefer yani o katlinin haksızlığı da tabii söz konusu oluyor. Bu konular konuşuluyor. Bir başka Şeyhülislam, Sünni o yaklaşımların tabii gerektirdiği üzere bir çıkış yapıyor. Ve böylece Ebu Suud Efendi, oğlan Şeyh zulmen katledildi diyenin de katli vaciptir diye bir fetva çıkarıyor. Tanıdık geldiyse size, herkesi susturuyor. Sonra da yıllar, yüzyıllar geçiyor. Şeyh İsmail Maşuki'nin anısı, şairin dediği gibi, her yerde buhurdan gibi tütmekte. Fakat diyebilir miyiz Kemal Paşazadeler, Ebu Suud Efendiler de unutuldu gitti? Hayır, onlar da unutulmadı. Kayalar Köyü çevresinde büyük bir Türk mezarlığı olduğu gene o devrin vakanüvisleri tarafından aktarılmıştır. O muhtemelen Rumeli Hisarı'ndaki Ayşiyan mezarlığı olma ihtimali. O tarihlerde burada önemli sayılabilecek bir Türk kolonisi varmış demek ki. Sonra 1620'li yıllara gelirseniz eğer bakıyorsunuz tıpkı 15. yüzyıldaki Bebek Çelebi gibi Hasan Halife buraları yönetiyormuş. O hukuksal niteliği tam nedir onu çok bilmek mümkün değil. Miri arazi üstünde bir kişiye verilen bir tür kullanım hakkı gibi görünüyor ve Hasan Halife'nin bir başka isimle Hasan Kalfa'nın toprakları Akıntı Burnu'ndan Bebek Bahçesi'ne, yani Bebek Kasrı'na kadar uzanıyor. Hasan Kalfa'nın Akıntı Burnu'na yakın bir yerde böyle görkemli bir yalısı olduğu anlatılır. O yalının çok sonraları yapılan bir işte çalışmaya göre ön cephesinde denize karşı büyük bir sofası, iç tarafta birçok odası, harem, selamlık bölümleri varmış ve Hasan Halife yürekli bir Yeniçeri ağasıymış. Güçlü, namlı bir adam ve 1620'li yıllarda buradaki yalısını artık dinlenmeye geliyor herhalde. Fakat 1631'de böyle bir çirkin baş kaldırma, artık kime göre, neye göre çirkin, sipahiler tarafından öldürülmüş. Şimdi Peçevi böyle bir duygusal anlatımlarla karşımıza çıkar sıklıkla, burada da biraz öyle. Kendisine görev verildiğini, evine, bahçesine gidip mallarını yazdığını, zapt ettiğini, ertesi gün zorbaların Hasan Halife'yi bulup öldürdüklerini böyle detaylı ama hüzünlü bir şekilde anlatıyor. Sonra da herhalde o Hasan Halife'nin toprakları öldükten sonra parçalanmış, bölük bölük dağıtılmış. Bir kısmı Miri'ye, yani hazineye geri dönmüş. Bir kısmı artık evlatlarına mı kaldı bilmiyoruz. Küçük torunları yıllar sonra yine ortaya çıkacak ama. Evliya Çelebi zamanında Akıntı Burnu'nda bazı beylerin, paşaların evleri, yalıları, sahilhaneleri. Dizdar, Hacı İsa, Kara Hasan, Nahçı Hasan Ağa, Koska Fırın sahibi. Mehmet Efendi, Topkapılı Mehmet Ağa, böyle isimler gidiyor. Bu isimlere ait yalıların yerlerini de tam bilemiyoruz. Fakat mesela Hezarpare Ahmet Paşa, 1640-1648 yılları arasında başta Deli İbrahim vardı padişah, onun sadrazamı. Yani öyle çok yetenekli, çok yürekli bir adam olduğu da söylenemez. Ve Deli İbrahim'in harcamalarına para yetiştirebilmek için olmayacak işler yapmış. Rüşvet pazarları kurmuş. Her türlü ahlaksızlığa yeşil ışık yakan, hiç kimse tarafından sevilmeyen. Sonunda da 1648 tarihinde Yeniçeriler tarafından öldürülen bir isimdir o. Bir sadrazamdır. Hezar bin demek. O zamanın tıp bilimcileri insan yağı vecai mefasile, yani romatizmaya iyi gelir demişler. Zaten o da şişman ve yağlı biriymiş. Herkes aman böyle sanki kolayca söyleyebilecekmişim gibi lafa başladım ama herkes üşüşüp adamın etinden bir parça koparmış. Onun için zamanın tarihçileri onun adını bir parça Ahmet Paşa koymuşlar. Yani korkunçlu değil mi bin parça Ahmet Paşa? Şimdi bu Hezarpare Ahmet Paşa'nın yalısının Akıntı Burnu'nda olduğunu söyler Evliya Çelebi, fakat Rumeli Hisarı'nda olduğunu da yazarlar başkaları. Yani Evliya Çelebi buradan 1648 yılından sonra geçmiştir diye tahmin edebiliriz. Artık yani herhalde çoluğu çocuğu mu oturuyordu, ismi mi kalmıştı yalının, palavra sıkmıyorsa eğer. Bir de Coronelli'nin 1688 tarihli bir haritası var. Orada da görkemli bir saray görünüyor burada. Yani tabii gerçek mi değil mi gene de bilmek zor olabilir. Fakat Coronelli'nin buraları görmeden kulaktan öğrendikleriyle bu haritayı yapmış olduğunu gösteren belirtiler var. Zaten onun Boğaz'a ilişkin ölçümleri de çok doğru değil. Fakat Evliya Çelebi'den çok sonra buranın haritasını yapıyor. Değişiklikler de olur. Yani Osmanlı her zaman çok pragmatik davrandığı için bir haritada görürsünüz. Ne bileyim 5-10 yıl sonra başka bir harita, başka birisi çizer. Binanın orada artık olmadığını da görürsünüz. Bir de İstanbul'u görmeden İstanbul haritası çıkaranlar mı istersiniz? Şehir projesi planı çizenler mi istersiniz? Hani bunlar da çok var. 19. yüzyılda bunlar daha ziyade gördüğümüz şeyler uygulanmamıştır. Bazı şeylerin uygulandığını da görürsünüz. Fakat yani böyle hani dışarıdan gelip bu kadar ahkam kesip şehre zarar veren falan diyeceğim de yani bunlar aslında biz şimdi böyle konuşuyoruz da her zaman söylediğim söz ya, en az 200 yıldır İstanbul büyük bir şantiye, 18. yüzyıl itibariyle özellikle başladı ve değişmeye başladı. Ve hani herkes kendi döneminde, kendi yaşadığı dönemde tanık olduklarıyla şehri değerlendiriyor, bunları biliyor. Halbuki baktığınız zaman bunu görürsünüz. Kimsenin de şehre o kadar o anlamda önemsemediğini görürsünüz. Yani bir şey yapılacaksa yapılıyor işte ve modernleşmek çok önemli. Her dönemde çok önemli. Dolayısıyla da o kayıplar devrin insanları için büyük oranda gereklilik olarak görülmüş ve inşa edilmiş, yollar açılmış, binalar yıkılmış. Biz şimdi bugünden geçmişe bakıp uygulamaların olumsuz olduğunu söylüyoruz. Fakat yani Osmanlı devrinde de olmaması gereken birçok şeyin yapıldığını görürsünüz. O zaman da rant var, yok değil ama... Ve tabii bu konular çok tartışma kaldırır elbette. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Devrim Devecioğlu'na teşekkür ederiz.
3: But mostly what's happening is there are just shells, rockets coming in, just hitting any building. The top floor of the building I'm in was hit last week. The building next to me was completely obliterated. All the streets I've been on, I have not seen one military target. There simply aren't any. And the wounded and dead I have seen, I would say about 80% civilians. And of course, you know, this is the Free Syrian Army fighters. But it is shelling with impunity and a merciless disregard for the civilians.
4: Gazeteci Mary Colvin'in roketlerle öldürülmesinden dakikalar önce BBC'ye yaptığı son yayından.
5: Apaçık Radyo.
6: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım bugün kıyımıza ne vuracak? Ben Levon.
1: Ben Deniz. Herkese merhaba. Bu hafta son 3 haftadır olduğu gibi Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Feryal Tansu ile beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sizinle tekrar bir arada olmak çok güzel.
2: Benim için de çok keyifli.
1: Doyamıyoruz da. Bugün nasıl bitireceğiz? Bitirmeyi planlıyoruz bugün program serimizi ama ara vermeyi diyelim. Ama nasıl bitireceğiz çok merak ediyorum. O sebeple bir an önce başlamak istiyorum.
2: Buyurun.
1: Çok şey öğreniyoruz yayınlarınızdan, sizden. Büyük bir zevkle de konuşuyoruz. Geçen hafta Osmanlı'nın son döneminde Adalı Rumlar kitabınızı, İmroz, Limni, Semadirek ve Taşoz Adası üzerinden yazdığınız kitabınızı konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta neresinden başlayalım acaba? Ne dersiniz?
2: Neresinden başlayalım? Bilmem. Sizin bir tercihiniz var mı Levon? Geçen hafta biraz milliyetçilikten falan bahsettik ama tabii arada milliyetçilik çağına yani gelip gidiyoruz. Kronoloji takip etmemiz gerekmiyor tabii ki. İkinci Meşrutiyet dönemi var. Yani İttihat Terakki dönemi var. Birinci Meşrutiyet dönemi var. Osmanlı'daki ilk denemesi var. Ve kitapta şu vardı. Kitaptan konuştuğumuz için şimdi aklıma geldi. Mihal Akimey var. Limneli milletvekili. Limne adasında yani meclise yolu göndermek için milletvekili seçimi yapıyorlar. Fakat bir problem çıkıyor. Gene aralarında tartışıyorlar bayağı. Ve şikayet ediyorlar. Bu diyorlar seçim olmadı. Yani usulsüz. Biz burada seçimimizi yinelemek istiyoruz. İzin almak zorunda başkentten, merkezi hükümetten. Tamam deniyor ve sonuçta bağlıyorlar olayı tatlıya. Bizim diyorlar Mihal Akibey'di milletvekilimiz. Mihal Akibey'in de bir fotoğrafını buldum kütüphanede. Yani arşivde onu satın aldık. Kitapta da resmi var. Çok gururlu, onurlu bakan, böyle yuvarlak gözlüklü bir beyefendi Limni'nin milletvekili var. Diyeceğim Jön Türklerin İttihat ve Terakki'nin ilk yıllarında çok herkesin çok işte heveslendiği, ümitlendiği bir dönem oldu. Duyuru oldu daha doğrusu. Abdülhamid'in geri plana alınması, işte Jön Türk devrimi, kullandıkları mottolar, Fransız devrimi mottoları, kardeşlikti hepsi. O çerçevede onlar da orada yani bayağı demin konuştuğumuz çerçevede söylüyorum kendilerini normal herkes gibi Rum tebaa olarak onlar da milletvekili oluyorlar. Zaten Osmanlı Meclisi Avrupa parlamentolarının tersine hem birinci parlamentosu hem ikinci parlamentosu çok dilli, çok dilli ve çok etnistelidir. Yani o yüzyıllarda o yüzyılda öyle bir parlamento yok mesela Avrupa'da. Bu da işte yani çoğulcu imparatorlukların durumunu gösteriyor aslında. Limnos'ta böyle bayağı ciddiye aldıklarını görüyoruz yani bu meşrutiyet dönemini. Okullarla ilgili kitapta dikkatinizi çektiyse okul reformları tamamen uygulanıyor. Hem Tanzimat'ta hem Abdülhamit döneminde. Abdülhamit dönemi ironik bir dönem. Abdülhamit'in kendi yönetimi, kişiliği ironik bir insan. Baskıcı politikalar gütmesine rağmen çok büyük bir eğitim reformu süre geliyor. Hem Müslümanlarım için hem gayrimüslimler için misyonerler geliyorlar. Ve o çerçevede o küçücük adalarda kız okulları dahil Rum okulları açıldığına dair pek çok belge var. Onları yazmıştım. Limni Adası'nda aklıma gelen başka sorunlar var. Kadınlarla ilgili bir şey var, problem var.
1: Nedir acaba?
2: Limni Adası'ndaki durum şu. Size iş bulacağız, çalışmanızı sağlayacağız. İşte evlerde çalışırsınız. Aslında tarif ettikleri iş hizmetçilik. Evet, hizmetçilik işiyle aslında uğraşacaklar. Kızları bu vaatle alıyorlar ve ilginç bir şekilde fuhuş sektörüne yani satıyorlar kızları. Daha sonra da başka bir grup çıkıyor. Bunlar da kızları Amerika'ya kadar yolluyorlar. Ve bu Limni'de bayağı bir olay oluyor. Merkezi hükümeti yazıyorlar. Metropoliti suçluyorlar. Çünkü metropolit değil lider. Adalıların, Ortodoks Rumların en güvendiği insan. Hani bu nasıl oldu? Acaba o da mı bu işin içinde? Nasıl yani bu kızlar nereye gitti diye. Orada bir mesele var ve hemen müfettiş yollanıyor. Bunun önlenmesi işte camlarının, ırzlarının, namuslarının korunması falan diye. Böyle bayağı bir yazışma var. Böyle bir sosyal problem var yani. Sosyal problem olarak bundan bahsediyorum zaten kitapta. Daha sonra milliyetçilik çağının artık etkilerini görmeye başlıyoruz. Limnos'ta büyük bir boykot olayı var. Bayağı büyük bir olay çıkıyor. Bir jandarma yüzbaşısı Bahri Efendi ile telgrafı çeken Süleyman diye bir şahıs var. Artık bu olay bize milliyetçiliğin adalara adım adım geldiğini gösteriyor. Yıl 1909. Bu yılda genel bir boykot var. Çünkü şöyle bir söylenti çıkıyor. Aslında bu bir söylenti çünkü bunu Yunanistan kabul etmiyor. Girit Adası Yunanistan'a katılacağını duyuruyor. Katılmak niyetinde. Fakat böyle Yunanistan bunu tek başına kabul edebilecek bir politik otoriteye sahip değil. Önce İngiltere'nin he demesi gerekiyor, onay vermesi gerekiyor. O da yani böyle bir şeye daha yeşil ışık yakmış değil. Giritliler herhalde biraz acele ettiler. Yunanistan onaylamıyor ama gene de bu bir yayılıyor. Girit Yunanistan'a katılacak diye. Çünkü Girit politik olarak Osmanlı'nın altında. Burada Yunan mallarına boykot başlıyor imparatorlukta. Pek çok noktada. Evet, Yunan mallarına boykot uygulanmaya başlıyor ve sonra Avusturya Bosna Hersek'i işgal ediyor ve Avusturya mallarına bayağı bir örgütlenme var. Bunu normal karşılamalıyız artık çünkü İttihat ve Terakki var. Belki çok Türkçülük çok telaffuz edilen bir şey değil Türk milliyetçiliği. O 1912'de 13'te açık bir şekilde telaffuz edilmeye başlayacak Edirne'nin işgalinden sonra. Ama gene de Jön Türklerin uyguladıkları milli iktisat politikalarının artık bayağı izlerini görmeye başlıyoruz burada. O yüzden bu boykot da başka bir söylemin başladığını, bütün imparatorlukta bir boykot örgütlenmesi var. Başka bir söylemin başladığını bize işaret ediyor. Çünkü hedef var şimdi. Yunan malları, Avusturya malları. Bu çalışma üzerinde de Limni'de Müslümanlar var. Bir Yunan gemisi geliyor, ahali toplanıyor, boykot var diyorlar. O yüzden biz bu gemideki malları buraya kesinlikle inmesine izin vermeyiz. Süleyman diye bir şahıs telgraf çekiyor. Bu jandarmayı, yüzbaşısını şikayet ediyor. Bu diyor insanlara kötü davranıyor. Yunan tarafını tuttu. Boykot işte yapmaya izin vermedi. Öyleydi, böyleydi. Ondan sonra bu kendini savunuyor. Ben diyor emri diyor bir kere Kavala'dan aldım diyor. O yüzden mutasarrıfın emriydi diyor. İşte kimisi diyor jandarma fakat ateş açıyor ahali. Olayı büyüten bu. Ve de Limnos'taki Müslümanların onları dövmesini yani kendisine katılmasını, şiddet uygulamasını istiyor. Onlar da katılmıyorlar. Yok diyorlar. İşte bu sarhoş zaten yüzbaşı. Böyle bir olaylar silsilesi çıkıyor ama çok büyüyor iş. Yani ahali ayaklanıyor ve Midilli'den yardım istiyorlar. Kuvvet istiyorlar. Bundaki amacım olayı anlatmaktan çok değişen söylemi yani size söylemek istiyorum. Çünkü artık bir taraf var. İşte Yunan gemisi var orada. Adanın Müslümanları var. Adanın Rumları var. Bundan sonra ilişkilerin gerçekten bozulmaya başladığını, çatlaklar vermeye başladığını görüyoruz. Zaten adalar Yunan yönetimine geçtikten sonra da bu net bir şekilde görülüyor. Limnos'taki Müslümanlar da bedel ödemek zorunda kalıyorlar. Sakız'daki Müslümanlar gibi, işte Midilli'deki Müslümanlar gibi.
1: Evet, 1909 olduğunu düşünürsek aslında adadaki Müslümanlar da en az 50-100 sene arasında adada var olmuş insanlar.
2: Adadaki Müslümanlar yok, daha uzun süredir. Limni Adası mı? Tabii.
1: Limni Adası için söylüyorum.
2: Ya bu arada evet orayı atladık. İlginç bir şey söyleyeyim. Limni Adası'nda 1327 yılıydı galiba. 1327 diye hatırlıyorum ama hafızamı bilemiyorum şu anda. Ama 1300 yıllar olduğuna eminim. Bir grup Türk yerleştiriliyor adaya. Ne kadar ilginç değil mi? Ve Bizans imparatoru tarafından, Andronikos tarafından Peçeneklere karşı savaşırken paralı askere ihtiyacı oluyor. 1300'lü yıllar zaten Bizans'ta pek çok sorun var yani. Toprak sisteminden Latin işgali sonrası kendine gelemediği için. Onları paralı asker olarak istihdam ediyor ve Limni Adası'na 200-300 ailemine yerleştiriyor. Türk yerleştiriyor. aslında Yilmaz Adası'ndaki bir Türk soyu. Adını şimdi ne Türkleriydi hatırlayamıyorum. Onu kitaptan bakmam lazım. Bunu yapan aslında Bizans İmparatoru. Ama tabii sonraki dönemde Osmanlıların da adalara yerleştirdikleri var. Yilmaz Adası Osmanlı yönetimine geçtikten kısa bir süre sonra adadaki nüfusun %10 Müslüman olduğunu görüyoruz. O yüzden adada yaşayan Müslümanlar daha eskiye gidiyorlar. Yani
1: bazılarının evet, daha da eskiye gidiyor. Evet.
2: Daha eskiye gidiyorlar.
1: Herhalde bir aşağı yukarı 10-15 bin kişi arasında insan yaşıyor Limni Adası'nda. Bozcaada'nın aşağı yukarı 10 katı büyüklükte bir adadan bahsediyoruz. Evet. Burası 40 kilometre kare civarında bir ada. Orası 340 bin civarında bir ada. Nüfus da aslında o anlamda çok orantısız değil.
2: Limni'de durum böyle yani. Çatlak sesler çıkmaya başlıyor. Başka bir çağa girmiş oluyoruz böylece de artık adalarda.
0: Benim bu şeylerle alakalı soracağım şu, hani mesela bu boykotlar imparatorluk düzeyinde, hani bütün imparatorluk sahtında yapılıyor diyorsunuz. Buradaki Yunan devletinde üretilmiş ve işte İstanbul'a gelen mallardan mı bahsediyoruz, yoksa İstanbul'daki Rumların ürettiği mallar da bu işin içerisinde mi?
2: Yunanistan'dan gelen mallardan bahsediyoruz. Rumların...
1: Oradaki boykot Yunanistan'da bir etki yaratıyor mu yani, bu adalarda yapılan boykot?
2: Yok, hayır.
1: Çünkü çok büyük sayılar değil.
2: Hayır, sonuçta. O yüzden dedim. Bu adada yapılan, Limnos'ta yapılan boykot bize söylemin nasıl değiştiğini artık işaret ediyor. O telgrafın dili, onların verdikleri cevap, retorik değişiyor. Yani artık yazdıkları retorik tamamen başkalaşıyor. Daha önceki 1840'ların, 50'lerin, 60'ların kaymakamlarının ya da Musa Sarraflarının merkezi, adalar, adalılar, Rum adalılar lehine yazdıklarını okuduğunuz zaman kendi tebaası için yazıyor. Yani kesinlikle öyle bir dilde bizsiz ayrımı falan yok. Normal yani, her şey toplumun normal bir parçası olarak görüyor onu. Ama artık 1909'da bu daha farklı bir hal oluyor İttihat ve Terakki zamanında.
1: Ne kadar kıpır kıpır ya her yer. Hakikaten her dönemde de aşağı yukarı böyle olmuş. Hep bir yer değiştirmeler, yerleşmeler, bir gerginlikler. Hep böyle bir çıkıntılık var.
2: Yer değiştirmeler deyince İmroz'dan da bir grup Mısır'a gidiyor ticaret için. Evet, İmroz'da ilginç, pardon, Mısır'da İmrozlu bir grup var. İskenderiye'ye gidiyorlar. Evet, ve bayağı yani orada güzel ticaret yapıyorlar, zenginleşiyorlar. İmparatorluğun son dönemlerinde öyle bir yer değiştiren grup var Mısır'a doğru hareket eden.
1: İşte Osmanlı'da ve sonrasında gelen, Mısır'da kaybedilen dedelerden gelen büyük servetleri, mirasları hep hatırlıyoruz. Türk sinemasından, Yunan sinemasından.
2: Evet, doğru.
1: Hep hatırlıyoruz. Tabii Yunan sinemasında da yani birbirleriyle paralel giden bir hikayedir o. Yunanistan'da da, Atina'da da böyle onlar varlıklarını Mısır'dan alırlar diye bizim adalı arkadaşlarımızın örnek gösterdiği böyle acayip varlıklı aileleri hatırlıyorum.
2: Kalabalık mı onlar? Değil. Evet,
1: çok kalabalık olduklarını sanmıyorum. Ya bir ya iki tane gösterdiler ama sonuçta var yani bu insanlar. Bu bilinç var yani insanlarda böyle bir durum olduğunu. Herhalde o 19. yüzyılın ikinci yarısı Mısır'ın da kalkındığı, varlıklı olduğu ve kültürel hem de ticari anlamda yükseldiği bir dönem.
2: Mısır çok verimli bir ada. İşte o Mehmed Ali Paşa adanın kendi gelirleriyle, yani adanın kendi içindeki kaynaklarıyla o reformları yapıyor zaten. Mısır evet özel bir yer o açıdan. Demiştik ki programın başında, hani ben size bunları okudum ettim ama hep aklımda şu soru vardı. Neden böyle yaptı bu Osmanlı? Diğer literatürde belirtildiği gibi işte çok toleranslıydı. İşte hoşgörülüydü. Bakın işte kaymakamları, onları bunları hep yani bu Ortodoks Rum Hristiyanlar lehine kararlar aldı diye mi okumalıyız acaba diye böyle bir küçük bir sorun var. Yoksa bunun başka bir açıklaması olabilir mi diye biraz kafa yordum.
0: Ya aslında hikaye çok güzel ilerliyor. Bir hani akışı olarak baktığınız zaman gerçekten buradaki işte sizin kitabınızdaki Dersaadet'e verilen istidalara falan baktığımızda gayet neredeyse imparatorluğun eşit vatandaşları arasında süren bir yaşam sürüyormuş gibi. Belki bu adalar özelinde böyle olabilir. Ne bileyim işte yani kendi aralarındaki Hristiyan cemaatinin anlaşmazlıkları için işte Dersade'de istida yazıyorlar. Bunun bir şekilde çözümü geliyor. İşte hakkını aramak için insanlar bunları yapıyorlar. Çeşme yüzünden çıkan bir şey var. Bir kavga var. Belirli bir ön yargı, yabancı ön yargısı olduğunu da görüyoruz. Yani Taşış Adası'na gelen bir tane arkeoloğu hemen işte şikayet ediyorlar. Adamın sandalı yakalanıyor falan. Şimdi böyle bir adaların kendini az böyle gayet kendi içinde ve çok da fazla ayrı gayrısı olmayan bir hikayesi varken tam anlattığınız zamanlarda yani işte ikinci meşrutiyetle beraber işin içerisinde biraz milliyetçilik hikayeleri de geliyor. Geçen haftaki programda şeyi de konuşmuştuk hatırlıyorsanız böyle bir milleti sadıka hikayesi falan oluşması evet. Da aslında neredeyse bu zamanlara denk gelen işte imparatorluğun son yüzyıllarında olan bir hikaye. Fakat işte şimdi bizim de hep duyduğumuz işte klasik bir Türkiye'de büyük şehirde yaşayan herkesin şey hikayeleri vardır ya hayalleri vardır. Ya işte Ege'ye gitsek de bir eski Rum evi alsak işte orada da yaşasak falan. Evet. O hep böyle çok güzel bir hikayenin etrafında işte herkesin çok sonsuz bir hoşgörü içerisinde kimsenin kimseye karışmadığı bir zamanı ışınlanmak gibi geliyor. Ama aslında bu hikayenin başında bile bir sıkıntı var. Niye orada boş Rum evleri var da biz gidip onları alabiliyoruz bile aslında bir soru işareti olması gereken bir hikaye. Yani buradan da bakınca hikayeye o hoşgörü mevzusu bugün bizim anladığımız, duyduğumuz gibi bir hikaye mi yoksa o hoşgörüyü de biraz bakmak mı lazım?
2: Evet, teşekkür ederim. Burası çok gerçekten can alıcı bir nokta. Yani bizim için, bizim toplumumuz için bunu konuşmak lazım. Şimdi size ilk kısımda dediğim gibi benim sorduğum sorulardan birisi bütün bunlar hoşgörüden mi kaynaklanıyordu? Çünkü bir literatür, bir grup insan bunun hoşgörüye dayandırır. Sadece adalarda değil bu arada. Her yerde. Yani işte kilise yapımları imparatorluğun her yerinde bir sürü örnek yazılmıştır. Pek çok bölge için, sadece adalar için değil, ne kadar Osmanlı'nın hoşgörüyle yönettiğine dair. Şimdi her şeyden önce ben hoşgörü lafından ya da tolerans lafından hoşlanmıyorum bu imparatorluk tartışmaları konusunda. Neden hoşlanmıyorum? Kimi hoş görürüz? Kimi tolere ederiz? Yani benim aklımda
0: bir hatayı gördüğünüz zaman bir yanlış varsa buna karşı işte sert değil de hoşgörüyle davranılır. Yani zaten hoşgörü kelimesinden bahsediyorsak karşıdakinin eksik ya da hatalı olduğunu peşinden kabul etmiş oluyoruz.
2: Benim ama aklımda bu yok ama çok doğru. Bu üçüncü bir kategori olarak mesela bunu yani aklıma şimdi koydum. Benim aklıma iki şey geliyor. Feryal, sen kimi hoş görürsün ya da bir insan kimi hoş görmelidir, tolere etmelidir? Benim aklımdaki iki kategori bir çocuk. Çünkü çocuğun yani şey sistemi oluşmamıştır bu nöron kutucukları falan filan. Çocuk hoş görülmesi gereken bir varlıktır yani. İkincisi de işte çeşitli şekillerde Alzheimer hastaları gibi. İşte bunama hastalığı gibi öyle insanları hoş görmek zorundayız. Yani bu bir insanlıktır onları hoş görmek bana göre. Ama bir imparatorlukta, çoğulcu bir imparatorlukta, çok dinli ve çok etnisiteli bir imparatorlukta hoşgörü bana göre kullanılmaması gereken bir kavram. Sadece Osmanlı İmparatorluğu'nda değil, çok çoğulcu başka imparatorluklara bakalım, Rusya'ya bakalım. Ne bileyim, Avusturya'ya bakalım, Habsburglara bakalım, işte Rusya'nın Romanov'una bakalım, hepsine yani Çin'e bakalım. Çin tamam çok dominant ama başka etnisiteleri, Müslümanları, Türkleri falan da var. O insanlar zaten oradalardı Osmanlı İmparatorluğu'na da bakacak olursak. Onların hoş görüyoruz biz, o yüzden burada yaşayabilirler. Osmanlı sultanları, gayrimüslimleri hoş gördükleri için burada yaşayabildiler söylemini gerçekten düşünmek lazım. Bunlar belli şartlara bağlandı. Bunu da ilk kısımda bir daha tekrar etmek istemiyorum. Bahsetmiştik. Bunu 2. Mehmet yapmadı. Google'ladığınız zaman 2. Mehmet'e ait bir sistem gibi çıkıyor ama bu Google'daki yani biliyorsunuz işte bir bilgi kirliliği var. Ondan kaynaklanıyor. Bu zaten ilk Osmanlı sultanlarının da kullandığı bir sistemdi. Ama bu da onların buluşu değil. Bu İslam devletlerinde yani peygambere kadar giden bir şey bu. Gayrimüslimleri koruma altına almak ve bu koruma karşısında da çok çeşitli yerel güçlere, onları hırpalayacak olanlara, o zaman o dönemde daha tek tanrılığı seçmemiş olanlara, paganlara, herkese karşı. Onları koruma altına almak ve karşılığında da bir vergi almak. İşte bu cizye dediğimiz şey, kelle vergisi. Peki güzel, ama bunun bazı şartları vardır. Çünkü İslamiyet'te İslamiyet diğer kitap, ehli kitap dinlerini tanır ve kutsal sayar. Peygamberlerini de tanır, kutsal sayar. Ve kitap dinlerinin yani Museviliğin ve Hristiyanlığın bireyleri de kutsaldır. Ve üçüncü gelen din, İslam dini, diğer ehli kitap dinlerinin üyelerini İslam yöneticisi korumakla yükümlüdür. Bunun mantığı buradan geliyor. Osmanlı da bunu uyguladı. Ama nasıl uyguladı? Evet, cizye aldı. Başka kurallar da vardı. İşte bu millet sistemi denilen sistemde kıyafet renkleri vardı. Ata binmeleri, silah taşımaları, şehirdeki evlerin organizasyonları, Müslüman evlerinin, Hristiyan evlerinin kapısına bakmaması gibi bir sürü şey. Ama bunu da genellememiz lazım. Bunu parantez olarak söylemek gereği duyuyorum. Çünkü işte bu oryantalist Avrupa merkezci kitapları açtığımız zaman birisi okursa, tamam İslam şehri böyledir. Bunlar ayrı yaşıyorlardı. Aralarında hiç iletişim yoktu. Duvarlar vardı. Mahalleler öyleydi. O onu diyemezdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda bunu genelleyemiyoruz. Yüzyıldan yüzyıla, işte sultandan sultana, Şeyhülislam'dan Şeyhülislam'a ve bölgeden bölgeye değişen bir durum var. İstanbul zor bir yer çünkü başkent. Sıkı gözetim altında, kontrol altında bir yer. Ama seyyahlardan da okuyoruz mesela. İzmir'e gidince, Bursa'ya gidince bunu göremiyorsunuz. Diyor Allah, bir geliyorlar İstanbul'da bunu gördük. Bunlar at üstünde gezemiyorlar. İşte onu yapamıyorlar. Diyor biz böyle bir şey İzmir'de rastlamadık. Ya da Edirne'de rastlamadık. Halbuki Edirne'de çok uzak değil diyor. Yani onların da kafası karışıyor. Bunu sadece seyyahlar, çünkü seyyahlar tam olarak akademik çalışma sayılmaz. Bir sürü hocamız hani arşivlerde çalışıp, bu artık çok bilinen bir şey. Osmanlı şehirlerinin tipik böyle İslam şehirleri kurgusunda, İslam şehri de var mı tabii, o da tartışmalı bir şey. Çoğulcu imparatorluklarda olmadığını biliyoruz. Şimdi bu hoşgörüye gelecek olursak, bu insanlar evet belli kurallarda da olsa Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşıyorlardı. Peki İmparator 2. Mehmet'i alalım mesela. Hani en çok, ya da Osman Bey, Orhan Bey, Osmanlı, ilk Osmanlı sultanlarını alalım. Hoşgörüden mi acaba onları, işte cizyenizi alalım, biz sizinle anlaşalım dedi. Yoksa sosyal düzeni sağlamak onlar için önemli miydi? İmparatorluk politik tarihine baktığımız zaman imparatorlar için, yöneticiler için sosyal düzen çok önemlidir. Çünkü sosyal düzen olmazsa, sosyal düzenden kastım meşruiyetinin de tanınması. Tanınmazsa ve toplumda bir uyum olmazsa, yani isyan sesleri, çatlak sesler çıkarsa, o her zaman o kaosla uğraşacak demektir. Bunu istemiyorlar. Böyle bir amaçları yok. O yüzden ilk Osmanlı sultanları da her zaman yönetim altına alıp, biz de toplumu, çoğulcu toplumu nasıl iyi işliyor halde götürebiliriz? Sonra 2. Mehmet'in genel diyorsa patrik olarak ataması, verdiği imtiyazlar sadece hoşgörüden miydi diye ben sorduğumda, sadece hoşgörü olarak görmüyorum. Zaten bu da onunla başlıyor. 2. Mehmet bunu bir siyasi yönetim şekli olarak yapmak zorundaydı. Çünkü İstanbul'un zaten surları nedeniyle, coğrafi konumu nedeniyle uzun sürdü alması. O da çok adam kaybetti ve almak değil İstanbul'u. Nasıl koruyacak İstanbul'u? Orada Papa var, Avrupa krallıkları var. Hadi adaları da, tamam adaları da kendisine bağladı. Ama o çağının gerçekten ötesinde bir siyasi yöneticiydi.
0: Başka bir tasarrufu da var yani, mesela işte Bursa'daki Ermeni patrikliğini alıp İstanbul'a getirmek, burada başka bir yeni dini evet. otorite daha yaratmak, olmayan bir makam yaratmak gibi. Yani böyle bir tabii, aslında baktığınızda tabii Ermeni, başka tabii, bir tahayyül olduğunu görüyoruz.
2: Tabii Ermeni patriği atıyor, Yahudilerin durumu daha farklı, paralel olarak onların da bölgesel Rabbileriyle görüşüyor. Böyle bir, bu sadece hoşgörü olamaz. Bunun nedeni zaten baş amaçlarından birisi İstanbul'u başkent olarak en hızlı sürede kalkındırmak. Çünkü geldiğinde bulduğu nüfus 50-60 bin, çoğunluğu Rum Ortodoks olan bir nüfusla karşı karşıya. Bizans'ın başkentini almış, fethetmiş durumda. Karşısında az buz bir insan yok. Burayı kalkındırmak için çok hızlı bir şekilde şehrin ekonomisinin canlanması lazım. Şehrin ekonomisinin canlanması için de nüfus lazım. İstanbul gibi bir yerde 60 bin kişi ne demek? Köy hayatı demek o zaman da. Justinianus zamanında 350 bin kişiydi. Yani 6. yüzyılda. Hemen canlanması lazım. O yüzden siyasi bir yönetim şekli olarak biz bunu tolerans olarak, hoşgörü olarak okuyoruz. Ama bence bunu artık biraz daha başka bir açıdan bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çoğulcul imparatorluklar için bir kere şunu unutmamamız lazım. İşte bizim gibi bakmıyorlar. Modern bir, nasıl diyeyim, modern bir kafa yapısında değiller. Hristiyanmış, Museviymiş, gayrimüslim, hepsi tebaası. Teba vergi ödediği sürece, aydınlanmanın olmadığı bir çağdayız tabii ki, unutmayalım. 15. 16. yüzyıldayız. Ticaretlerini yaptıkları sürece, ekonomik sektörün motoru oldukları sürece tamamdır onun için. Din ve etnisite bazlı bakmaz. Bunu o yüzden hoşgörüyle açıklamanın ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. 19. yüzyıla gelecek olursak bu kitabın özelinde, burada da söylediğim gibi Osmanlı çok hoşgörülüydü ondan değil, Osmanlı'nın stratejik olarak bu adalara ihtiyacı vardı. Ve onun hiç de lehine değildi bu ada halklarını karşısına almak. Zaten bir sürü ada kaybetmiş. İngiltere'nin baskısı var, dediğim gibi bütüncül bakmamız lazım meseleye. Orada İngiltere, yani tırnaklarını geçirmek üzere 1838 yılında yaptığı o Balta Limanı ticaret anlaşmasıyla hazırlanıyor, ellerini ovuşturuyor. Bunların hepsini beraber düşünmemiz gerekiyor bence. O yüzden bunlar sadece işte Osmanlı hoşgörülü değil. Çünkü böyle olduğumuz zaman, dediğimiz zaman birisine hoş görüyorsak kendimizi üstün duruma koyuyoruzdur. Onun bir eksikliği var ve ben üstün durumdayım. Hani hoş görüyorum seni diyoruz. Osmanlı'nın çoğulcu toplumu, çok dinli, çok etnisite bir toplumunun insanlarını birbirinden ayırt etmeden hepsini bir toplum bireyi gibi görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama burada eşit kelimesini bilerek kullanmıyorum. Çünkü eşit değillerdi. Millet sistemi gibi bir sistem var, cemaat yönetimi var. Bu cemaat yönetiminin adı üstünde. Dini ayrıma, dini farklılığa dayanan bir sistemdir bu. O yüzden bunu idealize etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun da zaten İslam yöneticisine bağlıdır bu millet sisteminin yönetim koşulları. O yüzden artık bu çağda, işte Osmanlı hoş gördü, o yüzden burada yaşadılar. Evet, belki tabii ki 2. Mehmet'e bakacak olursak elinde bir sürü başka bir şey yapabilirdi ama yapmadı. Bir açısı hoşgörüyse ama pek çok da başka açısı var. Bunlar pragmatikti Osmanlı yönetimi. Hı hı. Zaman zaman opportunist, hani fırsatlara göre, oluşan fırsatlara göre değerlendiren, Venediklilerle mesela o çekişme yüzyılında. Ama bu da pragmatiklik açısından da bakmamız lazım. Ama bunlar tabii zor kavramlar. Yani pragmatiklik ne demek, opportunistlik ne demek, fırsatçılık ne demek, bunları da bir sosyal bilim çalışması yapıyorsak bunları önce tanımlamamız gerekiyor. Nasıl algıladığımızı. O yüzden Osmanlı'ya baktığımız zaman, o yüzden hemen yani pragmatik ya da fırsatçı olarak değil, çünkü bu da çok kolay kullanılıyor son zamanlar. İşte Osmanlı sultanları pragmatikti. Ama pragmatiklik ne demek? Programımız el vermez şimdi. Burada buna girmeyeceğim ama bu açıdan da bakabiliriz. Pragmatikliği tanımlayabiliriz. Ve Osmanlı yönetiminin çoğulcu imparatorluk olarak çok da işine geliyordu. Çünkü gayrimüslimler zaten ekonomik sektörün bel kemiğiydi. Niye bel kemiğini kırsın? Onlar milliyetçilik çağındaki gibi bakmıyorlardı çoğulcu toplumlarına. O yüzden ben bunu çok sorumlu görüyorum ve 19. yüzyılda okuduğum adalar özelinde okuduğum belgelerde ben de o izlenimi uyandırmadı ki zaten yerel yöneticiler ya da işte sadrazamlık makamı yazdıkları mektuplarda da işte biz iyiyiz bunlara hoşgörülü olalım demiyorlar. Zaten söylüyorlar kendileri. Bakın politik şartlarımız şu şu şu şu. Meşruiyetimizi sağlamak zorundayız. Nasıl sağlarız? Böyle sağlarız diye söylüyorlar. Bunları yöneterek sağlarız. Bunların isyana teşvik etmeyin. Yunan krallığına meyletmelerini engelleyin diyor. Daha ne desin? O yüzden beni çok hem kişisel olarak hem nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Yani sosyal bilimle uğraşan birisi olarak diyeyim. Beni çok rahatsız eden bir kavram bu üstünlük yaratarak Osmanlı'nın çoğulcu toplumunun gayrimüslimlerine tolerans nedeniyle burada olduklarını söylemek zaten kendi memleketlerinden. Politik yöneticileri değişti.
1: Çok da iyi anlamadıklarını anlıyoruz. Anlama çabası olmadığını da anlıyoruz. Yani adalıların halinden de anlamıyorlar. Aslında biraz bu konuda çaba gösterseler belki de çok şeyi değiştirebilecek, başka etkiler de yaratabilecek topluluklar bunlar. Küçük topluluklar. Onları biraz anlayarak, anlamaya gayret ederek daha başka pozitif etkiler de yaratabilirlerdi. Ama tırnak içinde hoşgörü şemsiyesi altında tam olmamış yani bu. Evet, bunu çok iyi anlamış olduk.
2: Evet, evet. Siz ne dersiniz bilmiyorum.
0: Ya tabii koskoca bir imparatorluğu şey için hani böyle iyi niyetler, sevgi, pıtırcı gibi şey yapmanın, yargılamanın bir manası yok. Tabii ki bir şey yapılırsa mutlaka bir nedeni var. Ama tabii ki imparatorluğun da bir arada kalmak için çabaladığını görüyoruz. Yani işte bu hani işte Tanzimat Fermanı da işte 2. Mahmut'un zamanında yapılan işte bugün çok tartışılan bazı reformlar da yani aslında hepsinin nedeni biraz yine bir arada

0: olup bunu yapabilir miyiz, koruyabilir miyiz? Ama tabii çağın koşulları çok değişik. Artık yani artık kolonyal çağ başlamış. O yüzden farklı parametreler var.
1: Evet, kolonyal çağ Yunanistan'da tabii boş geçmemiş. Yani orada...
0: Tabii ki geçmedi.
1: Sonuçta kralın da ciddi akrabaları bunlar. Danimarka ve İngiltere Krallığı, Yunanistan Krallığı'nda bayağı söz sahibi. Aile bireyleri yani bir tarafıyla baktığınız zaman.
0: Her şeyden önce Yunanistan devletini finanse eden zaten İngiltere.
1: Evet, Korfu Adası'ndan hatırlıyoruz mesela. Korfu...
0: Tabii ki.
1: Venediklilerin hakimiyeti sonrasında yerleştikleri adanın da stratejik durumu da enteresan yani aslında.
0: O yüzden bu kolonyal çağda yani İngiltere'nin de bütüncül olarak bakmamız lazım. Onun müdahalesi, o böyle sanki o yokmuş gibi davranıp kendi içinde, kendi dinamikleriyle Osmanlı'yı anlayamayız yani. Pek çok parametreye bakmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de uluslararası.
2: Ya tabii ki demin... Ya... Yine konuşmuştuk yani bu eğitim seferberliğinden bahsediyoruz. O eğitim seferberliğinin içerisindeki işte misyoner okulları da işte protestan okullarını da biliyoruz. Hani bu aslında baktığın zaman gerçekten sadece Osmanlı'nın kendi içinde kendi vatandaşlarıyla bir gördüğü mevzu değil. Çok büyük bir imparatorluğun bir serencamından bahsediyoruz aslında.
0: Evet, çoğulcu bir imparatorluğun halinden bahsediyoruz. Ve de vazgeçmek istemiyor yani aslında. Ne kadar İngiltere tırnaklarını da geçirmiş olsa da işte küçücük adalardan da vazgeçmek istemiyor. Oradaki tebaasından da vazgeçmek istemiyor. Orta Doğu'dan da vazgeçmek istemiyor. Bir arada kalma, imparatorluğu tutma çabası. Zaten işte meşrutiyetler de o yüzden ilan ediliyor. İşte biliyorsunuz bu entelektüel akımlar çıkıyor. Osmanlılık akımı, bir nosyon oluşturalım. O da olmuyor. Bir üst kimlik olarak yani Osmanlılık mı olsa işte biraz hani Kanada gibi bir yer var ya işte Yunan Kanadalı, Çinli Kanadalı falan böyle bir şey mi olsa Osmanlı Rumu, Osmanlı Ermenisi, Kürdü, Arabı böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama o da maalesef hayal ettikleri gibi olmuyor. Tam tersi oluyor. Herkes etnisitesini bu sefer öne sürüyor. Tanzimat döneminde. Onların düşündüğü gibi bu ayrılıkçı hareketleri sakinleştirmiyor yani. Bu sefer Ortodokslar aralarında evet Ortodoksuz ama bizim etnisitemiz farklı diyorlar. Onlar Yunan'sa biz Sırp'ız. Onlar Sırp'sa biz Bulgar'ız. O öyleyse ben de Arnavut'um. Şimdi iş başka bir yere gitti. Bir Osmanlılar ne oldu diyorlar. Yani hani şeyi de kaldırdık, cizyeyi de kaldırdık. Islahat fermanını da ilan ettik. Anayasayı da yaptık işte birinci anayasa. Olmuyor. Hiçbir şekilde ikna edemiyorlar. Ama başka bir çağdayız dediğim gibi artık. Aydınlanma, Fransız devrimi, başka bir söylem başladı ve Avrupa'nın da başka bir etkisini görüyoruz artık. Avrupa'ya, herkes Avrupa'ya özeniyor ama Avrupa'da ne var? Milli devletler oluşuyor.
1: Evet, beklenen gelişme...
0: Homojen parlamentolar var. Yani farklı lehçe Fransızca konuşuluyorsa o milletvekili olmamalı mı acaba? İrlanda var, İskoçya var, İngiliz var. Onlarda da pek çok sorun var yani bu etnisite grupları içerisinde.
1: Yani hiçbir şey masa üstünde karar verdikleri gibi de olmuyor. Sahada bunu bir şekilde de görüyorlar. Yani evet.
0: Evet.
1: Orada da böyle bir şey oluyor, durum oluyor. Bu arada adalar sürgün yerleri. Programın son bölümüne geldik. Onun da bir enteresan bir tarafı olduğuna inanıyorum ben. Mesela Bozcaada'da ilk programlarda bahsetmiştik birkaç hafta önce. Hangisinde olduğunu tam hatırlamıyorum. Kemal Pilavoğlu'ndan bahsetmiştik. Limni'de de Niyazi Mısri var mesela.
0: Niyazi Mısri,
1: Pilavoğlu'ndan çok daha değerli ve önemli bir adam aslına bakarsanız. Bir tarafıyla bir düşünür yanı var, bir yazı çizi yanı var. Bir sürü Türk tiyatrosunda da, edebiyatta da gördüğümüz bir insan Niyazi Mısri. Niyazi Mısri'nin Limni Adası'ndaki etkisi Kemal Pilavoğlu'nun Bozcaada'daki güçlü etkisi kadar hissedilmemiş orada. Aslında Osmanlı için anlamaya çalışmayan, çok da hissetmeyen, evet o kalp, sevgi pıtırcığı devlet olmadığı halini zaten demin Levon çok güzel vurgulamıştı. Ama stratejik bir hamle gibi de geliyor bana bir tarafıyla. Yani Limni'ye Niyazi Mısri'yi atamak bir anda Limni'nin sevgilisi de olabilirdi bu adam yani. Bozcaada'daki gibi

0: bütün fırınların, üretimhanelerin, işletmelerin hepsinin sahibi olması gibi Kemal Pilavı oldu. Yani o etkiyi görmedik. O etkiyi görmedik onda.
1: Evet. O daha ama mütedeyyin kendi halinde.
0: Bir de 100 yıl sonra geliyor tabii. Onu da söylemek lazım.
1: Yani evet.
2: Ama kendi halinde mi? Yani padişaha rağmen sefere
1: yok,
2: doğru
1: yok,
2: yola çıkıyor.
1: Yok, ticari açıdan dedim. Ticari örnek verdiği için dedim.
2: Yani ben Niyazi Mısri'nin hikayesini okuyunca hani böyle bir adamın Osmanlı'da kellesini korumuş olmasından çok etkilendim. Yani
1: evet.
2: Padişah ona Bursa'da kalmasını emretmesine rağmen o böyle kalkıp böyle yanında 300 müridiyle Edirne'ye kadar geliyor. Orada Selimiye'de vaaz veriyor, namaz kıldırıyor falan.
1: Evet.
2: Ve başına gelen en kötü şey Limni'ye sürülmek olması. Yani o zamanın hayatında böyle evet. Bir hediye gibi yani.
1: Gerçekten hediye. En yakın izole edebileceği yer Çanakkale'den Limnos Adası oraya gidiyor.
0: Şey, yol masrafı da yapmamışlar yani adamı.
1: Evet, en yakın yollamışlar.
0: Hızlı hızlı yapmışlar.
1: Limni ne olacaktı?
0: Evet, yine nasıl geçtiğini anlamadığımız bir yayının daha sonuna geldik. Programın başında ve sonunda çok güzel iki tane müziğimiz var. Onları da dinleyicilerimize sürpriz olarak sunmak istiyoruz efendim. Bu arada bunu da belirtelim. İlerleyen dönemde bu sohbetimize devam edelim istiyoruz. Biz de biraz hem bu konuştuklarımızı demlendirelim, hem biraz yazdıklarınızı, araştırmalarınızı biraz daha derin ve detaylı olarak biz de inceleyelim. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Esas konumuz bu yani. Buna bakalım ve çok da uzak olmayan bir zamanda yeniden bir araya gelelim isteriz.
1: Tabii ben de çok isterim sizinle tekrardan bir araya gelmek. İzmir kitabının çevirisi çıkıyor Yapı Kredi'den. Size bahsetmiştim. Size kitabı ulaştırırım eli kulağında. Orada da bu konuştuğumuz çerçevenin liman şehri olan İzmir'de ki versiyonunu inceliyorum. Sonrasında tekrar sizinle sohbet etmeyi çok isterim.
0: Katkılarınız için çok teşekkürler.
2: Çok keyifliydi gerçekten.
1: Ben size çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Fikirlerinizden de çok faydalandım. Sizleri ara sıra arayacağımı, rahatsız edeceğimi emin olabilirsiniz.
2: Çok keyifliydi gerçekten. Çok bizim için öğretici de oldu ve aynı zamanda da çok keyifli oldu. Sağda solda malumat furuşluk yapacağım. Epey anekdot sahibi oldum sayenizde. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben size çok teşekkür ederim tekrar nazik davetiniz için.
2: Yani hala söylüyorum, sağda solda bu dinamit mevzusu büyük sükse yapacak bence.
1: İyi ki yazıyı size yolladım. Belgesiyle beraber anlatabilirsiniz.
2: Gerçekten belgeyle sunmak lazım. Yani belgesiz bunu kimseye inandırabileceğimi zannetmiyorum zaten.
1: Yok. Evet, ben de defalarca okudum. Ondan sonra ben de inanamadım. Evet, böyle bir olay.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
0: Reklamlar bitti.

0: check it out, man.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Ladies and gentlemen,
3: Polychrome. Güncel sahnede caz. Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Ladies and gentlemen.
3: Polikrom. Güncel sahnede caz. Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde birlikteyiz. Bu hafta yine sevgili Sedat Nemli ile birlikteyiz. Veronique Sanson programlarımızın ikincisinde. Hoş geldiniz Sedat Bey.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Şimdi geçen hafta neler yapmıştık? Veronique Sanson'un ilk albümlerinden bahsettik. Aslında ilk albümü Amoureuse'la açtık programı. Onun ne kadar o albümde repertuarına damga vuran şarkılar olduğundan bahsettik. Daha sonra ikinci albümü De l'autre côté de mon rêve'e geçtik. Sonra Le Maudit, yine önemli albümlerinden biriydi bu da. Le Maudit'den parçalar çaldık ve ilk programı öylece 1974'e mi geldik?
3: Evet, 72-74, o 3 seneyi kaplamış olduk.
2: Evet, o arayı kapsamış olduk. Şimdi 4. stüdyo albümü Veronique Sanson'un Vancouver. Bu 1976'da piyasaya çıkıyor. Şunu da hatırlatmak lazım. Veronique Sanson artık 1974'ten itibaren zannedersem Amerika'da yaşamını sürdürüyor. Evet. Steven Stills'le birlikte ve Amerikalı müzisyenlerle çalışıyor. Bu Vancouver'da bundan sonra gelecek albümler de birkaç albümde yine Amerika'da 1981'e kadar kaydediliyor. Ve bu açıdan altyapıları daha böyle hani Amerikan müziğine, Amerikan rock müziğine ya da işte Amerikan pop müziğine daha yakın şarkılar ve albümler.
3: Ve burada ilk albümlerinde Michel Berger'in hem tabii hayat arkadaşıydı bir dönem ve albümlerin prodüksiyonunu da yaptığından bahsetmiştik. Halbuki bu Vancouver'dan itibaren sanıyorum prodüksiyon Bernard Saint-Paul'a geçiyor.
2: Evet.
3: Ve uzun bir birliktelik bu Bernard Saint-Paul birçok albümünün prodüksiyonu yapacak.
2: 2005'lere kadar bir birliktelikleri oluyor.
3: Arada sanıyorum Vancouver ilkiydi bunların, yanlış hatırlamıyorsam.
2: Öyle olması gerekiyor. Arada bir kesintiye kısa bir uğruyor fakat 2005'e kadar yani çok kısa bir kesinti de dahil olmak üzere birlikte çalışıyorlar. Ve hatta yine bu programda dinleyeceğiz. Bernard Song diye bir şarkı da prodüktörü evet. için yazıyor Veronique Sanson. Ve Bernard Saint-Paul'un da gerçekten önemli bir rolü oluyor sanatçının bu kariyer hikayesinde.
3: Bu Vancouver albümünde Amerikalı müzisyenler var bahsettiğiniz gibi. Aynı zamanda Mountain Fjord Orchestra diye bir grup da kendisine eşlik ediyor. Bazı işte yaylı çalgılarda vesaire orkestrasyonda. Bunu da yöneten Gavin Wright adlı bir müzisyen. Bir İngiliz kemancı ve besteci aslında. Böyle de bir projesi olmuş. Penguin Cafe Orchestra diye Gavin Wright'ın çok ilginç de bir grubu vardı aynı dönemlerde.
2: Evet, şimdi biz de bu albümden iki parça dinleyeceğiz arka arkaya. Önce Redoutable'ı seslendirecek Veronique Sanson. Bunun ardından da Etrange Komedi adlı parçasıyla bizlerle olacak.

0: Veronique Sanson'un 4. stüdyo albümünden iki parça dinledik arka arkaya. Önce Redoutable, bunun ardından da Etrange Comedy. Redoutable'de eğer bakışımla onlara dokunduğumu görürsen, onlara sanatın tadını verdiğimi, çılgın kahkahamda acı bir gözyaşı tadı varsa bana kızma, sen beni yenilmesi güç biri yaptın diyor. Ama ben o kadar da savunmasızım, incitmek o kadar kolay, o kadar kolay, o kadar kolay ki diyordu Veronique Sanson. Şimdi bu 4. 76 tarihli Vancouver adlı stüdyo albümünün ardından geldik Sanson'un 5. stüdyo albümü Hollywood'a.
1: 1977'de piyasaya çıkıyor. Bu Steven Stills'la olan evliliği de o yıl bitiyor. Ve Veronique Sanson yanılmıyorsam Colorado'da oturuyorlardı bir dönem Steven Stills'den. Oradan taşınıp oğluyla birlikte.
0: Alkol ve uyuşturucu problemleri zannedersem evet. Stills'in orada baş gösteriyor.
1: Baş göstermiş ve oğlunu alıp Los Angeles'a. Bel Air'e taşınıyor Veronique Sanson ve oradayken 5. stüdyo albümü olan ve adı işte Hollywood olan albümü çıkarıyor ve en önemli albümlerinden bence çok dinlediğim bir albüm hala. Hı hı. Çok sevdiğim bir albüm.
0: Zaten aslında bu programların da kaynağı bu Hollywood albümü oldu.
1: Evet sanki önce sadece onun üzerine bir program yapalım diye konuşmuşken iş
0: biraz daha genişlettik.
1: Komple bir kariyer şeyine dönüştü neredeyse. Hı hı. Ve hakikaten önemli, benim için çok önemli bir albüm. Kendisi kendi kariyerinde de tabii Veronique Sanson'un iyi, önemli bir yer tutan bir albüm. Burada ben biraz yine müzisyenlerden bahsetmek istiyorum. Prodüksiyon Bernard Saint-Paul'a ait ve çok iyi bir prodüksiyon albümü aslında. Ve çok kıymetli müzisyenler var çalan. Mesela basta Willie Weeks, pop, funk, soul tarihinin en iyi basçılarından. Ray Parker Jr. gitarda. Bateride James Gadsden, Harvey Mason gibi kıymetli müzisyenler vesaire vesaire. Yani bu Steven Stills'la olan birlikteliğinin getirdiği arkadaşlıklar, tanışıklıklar Veronique Sanson'un bu kariyerine hakikaten önemli damgalar vurdular. Bu Hollywood'da çok güçlü bir rock pop albümü. Sesi belki de her zamandan daha kuvvetli bu albümde. Oradan 3 parça çalacağız sanıyorum.
0: 3 parça çalacağız. Bunlardan ilki bu Bernard Saint-Paul için yazdığı Bernard Song. 6,5 dakikalık uzunca bir şarkı bu. Bununla ilgili Veronique Sanson Amerika'da stüdyo tekniklerini, Amerikan tarzı çalışma biçimini çok iyi öğrenmiş olmalı ve kendi kimliğini koruyarak bu açıdan bundan yararlanmayı biliyordu denmiş. Ve bir sürpriz olarak Bernard Saint-Paul'e bu parçayı yazmış Veronique Sanson. Bunlardan Je Perdu Ton Adresse seslendirecek.
1: Benim belki de en sevdiğim 3 Veronique Sanson şarkısından bir tanesidir Je Perdu Ton Adresse.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bunun için de çoğu zaman üzüntülü, gerilimli, bekleyiş, sabırsızlık dolu yalvarışlarının kalbi bu. Mutlu aşklar, yalnızlık ve umutsuzluğu bir araya getiren bir şarkı ve mutlu olduğumda beste yapamıyorum. Ama çığlıklar, gözyaşları ve bunaltı bana ilham veriyor. İfadelerini kullanmış Veronique Sanson.
1: Sokaklarda koşturuyorum değil mi, kendimi bilmeyerek.
0: Evet, adresini nereye kaybettim.
1: Adresini diyor, kaybettim diye. Diyor. Çok güzel bir şarkı.
0: Bu iki parçanın ardından da yine bu albümde yer alan Femina adlı parçayı seslendirecek Veronique Sanson.

0: Veronique Sanson'un 5. stüdyo albümü Hollywood'dan 3 parça dinledik arka arkaya. Önce Bernard Song, bunun ardından Jeopardy Ton Adres, son olarak da Femina. Yine bu Femina'nın sonundaki olağanüstü vokal gerçekten çok dikkat çekiciydi.
1: Ve nefesliler.
0: Evet.
1: Aranjman Alain Chamfort.
0: Evet, o da enteresan. Hatta Alain Chamfort bu koro şeylerine de katılmış.
1: Müthiş,
0: burada.
1: Müthiş.
0: Hani Alain Chamfort o zaman... Aslında birkaç sene sonra bundan meşhur olacak. Manu Reva ile, Gainsbourg'un Manu Revası ile.
1: Evet.
0: O zamanlar Claude François'ın plak şirketinde çalışıyor. İşte pop şarkılar yapıyor. Hani çok meşhur değil. Manu Reva ile meşhur oluyor ama hani gerçekten orada da etkisini hissettiriyor. Evet, şimdi geldik 6. stüdyo albümü ve 7. albümü bir aradaki canlı performans albümünde sayarsak Setyem'e. Setyem 1979'da piyasaya çıkıyor ve yine birbirinden önemli şarkıların yer aldığı bir albüm. Toplamda 200 binlik bir satış rakamına ulaşmış ve altın plak statüsüne erişmiş. Yine Amerika'da, Kaliforniya'da yapılmış kayıtları. Önemli şarkılar arasında burada Marévérence, tabii açılış parçasını görüyoruz. Tout une vie sans te voir gibi şarkılar da yine bu albümde. Sizin de söyleyecekleriniz vardır diye tahmin ediyorum.
1: Evet, Haziran-Ekim 79 ayları arasında, 1979 yılının daha doğrusu Haziran-Ekim ayları arasında kaydedilmiş Bernard St. Paul prodüksiyonu Los Angeles'ın ünlü Record Plant stüdyosunda kaydedilmiş. Yine kıymetli müzisyenler var. Örneğin davulcu Ed Green gibi ve gitarda Steve Cropper, ki Booker T and the MGs'in efsanevi gitaristiydi Steve Cropper. O var bu plakta. Ve George Roddy piyanoda, ki çok önemli bir piyanist. Paulinho da Costa perküsyonlardı vesaire vesaire. Yani çok kıymetli, her zaman çok kaliteli müzisyenlerle çalışmaya devam ediyor bu dönemde Veronique Sanson.
0: Albüm Tout une vie sans te voir adlı parçayla açılıyor. Geçen hafta bahsettiğimiz Tout Veronique Sanson kitabında şöyle denmiş parçayla ilgili. Sesi uçan bir trapez gibi adeta, çok yüksekte asılı, en engebeli tizlerde şaşırtıcı bir kolaylıkla geziniyor. Kırılacak, düşecek denildiği anda sesinin ipinden tutunup daha da yüksek bir nota çıkarıyor. Bu şarkı da aslında buna iyi bir örnek. Michel Berger'e muhtemelen yazılmış Tüm Bir Hayat Seni Görmeden diye çevirebiliriz bunu Türkçe'ye. Geldiği gibi gitti, tek kelime etmeden, dudağında hafif bir gülümsemeyle ve ben hala onu hayal ediyorum her gece. Korktuğum şey tüm bir hayatı seni görmeden geçirmek, bana acı veren, beni yaşlandıran bu diyor. Ki bu hani muhtemelen değil, Steven Seas'la da ayrıldıktan sonra
1: evet.
0: Artık Michel Berger'e bir seslenme.
1: Evet. Zaten karşılıklı galiba bestelerle birbirleriyle
0: çok haberleşiyorlar. Evet. Şimdi biraz da aslında oraya değinirsek, geçen programda bahsettik. Bu esnada Franz Gall'le artık Michel Berger de birlikte. Yani hem sanatsal bir birliktelikleri var hem de evleniyorlar. Ama Michel Berger'in aklı bir yandan hala eski sevgilisi Sanson'da. Sanson zaten Steven Stills ayrıldıktan sonra tamamen ona tekrar eski anılarını düşünüyor. Böyle de şarkılar aracılığıyla bir
1: mesajlaşma var.
0: Mesajlaşma, flörtleşme evet. Gibi bir durum söz konusu. Şimdi biz de önce Tout une vie sans te voir'ı Veronique Sanson'un yeni 2018'de çıkan düetler albümünde yer alan bir düet versiyonu dinleyeceğiz. Genç, Fransız müziğinin genç yeteneklerinden Tim Dap, Timothy Dupré adı şarkıcının ama Tim Dap olarak geçiyor. Hip hop şarkılarıyla başlamıştı. Şimdi pop ağırlıklı olarak devam ediyor. Ses rengi de çok uygun bence Veronique Sanson'a. Bu ikisinden dinleyeceğiz bu şarkıyı ilk olarak. Daha sonra Marévérence, tabii yine bu da çok önemli bir şarkı bu albümde yer alan.
1: Ünlü şarkı, evet.
0: Evet, burada da kendinden bahsediyor aslında ve oğlu Christopher artık ona ihtiyaç duymadığında, sevdiği insanlar yanından ayrıldığında hayatının nasıl olacağını hayal etmeye çalışıyor ve zamanım kalmadığında her daim cesaret bulmaya, 20 yılımı verdiğimde her şeyin bir serap olduğunu görmek için size reveransımı yapacağım ve veda edeceğim diyor. Çok etkileyici sözleri olan bir parça bu da. İkinci olarak bu şarkıyı dinleyeceğiz. Son olarak da bu albümden Je suis la seule adlı parçayla gelecek Veronique Sanson.
1: Sanıyorum bu Marévérence şeyin filmde de yer almış. Chantal Akerman'ın Tout une vie adlı filmde parçaya yer verilmiş.
0: Ha, ilginç, o da Tout une vie sans te voir adı ve oradan bir bağlantı evet. Kuruyor. Bu anekdotu da iletmiş olalım ve bu üç parçayı dinleyelim şimdi.

0: Veronique Sanson'un 6. stüdyo albümü Settem'den 3 şarkı dinledik arka arkaya. İlk olarak Tim Dapp'la birlikte Tout un vie sans te voir adlı parçasını seslendirdi sanatçı. Bunun ardından da önce Ma Révérence, bunun sonrasında da Je suis la seule adlı parçalarıyla bizlerle oldu. Artık programımızın sonuna yaklaştık ve 1981 tarihli albümü Les La Vivre geldik. 7. stüdyo albümü bu Veronique Sanson'un. Yine Amerika'da kaydedilmiş ve Amerika'da kaydettiği son albüm bu aynı zamanda. Artık bu albüm sonrasında 1983'te Fransa'ya geri dönüyor Veronique Sanson ve kariyerine burada devam ediyor. Toplamda 400 bin gibi ciddi bir satış rakamına ulaşmış bu çalışmada. Monsieur Dupont gibi bir şarkı var. Du Deur, Fou de Dan yine dikkat çeken şarkılardan biri. İsim şarkısı Les La Vivre de yine bu albümün öne çıkan parçalarından biri. Bizim şimdi dinleyeceğimiz parça ise Du Deur, Fou de Dan. Fakat bunu da bir farklı kayıtta dinleyeceğiz. Michel Jonas'la bizim
1: evet ortak arkadaşımız
0: favori Fransız şarkıcılarımızdan Michel Jonas'la birlikte seslendirecek 2018 yılına ait bir kayıtla Veronique Sanson.

0: Veronique Sanson ve Michel Jonas geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına Veronique Sanson'un Du Dehors Fou Dedans adlı parçasıyla. Evet, Veronique Sanson'a ayırdığımız iki programın sonuna geldik artık. Sedat Bey'le bu iki program boyunca sanatçının 1972 ile 81 arasındaki albümlerine değinmeye çalıştık. Sedat Bey, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Bol da dedikodu yaptık.
0: Programı da aslında dedikoduyla bitireceğiz. Çünkü son parçamız Je Sorella, yine bu Les La Vivre albümünde yer alan. Bu parçanın özelliği ne? Bu parça bir cevap niteliği taşıyor. Michel Berger'in 5 yıl önce yazdığı Söratula, Orada Olacak Mısın adlı şarkıya Veronique Sanson, Je Sorella, Orada Olacağım
1: ama
0: diye cevap veriyor. Orada olamıyor. Neden orada olamıyor? Hani Fransa'ya dönüyor belki ama çünkü Frans Gall'le evli artık Michel Berger.
1: Hayır, döndüm de yani sen meşgulsün demeye geliyorsun.
0: Döndüm de sen meşgulsün oluyor bir anlamda. Şimdi tabii Fransız magazin basınını bu Veronique Sanson, Gall ve Berger arasındaki aşk üçgeni epeyce meşgul etmiş o zamanlar. Sürekli aslında basın Sanson'la Gall'in birbirine düşman olmasını istiyor gibi bir havaya bürünmüş ki kendilerine malzeme çıksın. Bu Veronique Sanson'a da sorulmuş 2012'de hani nasıl aranız diye. Ve Sanson da bunların aslında hep basın tarafının abartıldığını, öyle saç saça baş başa kavga etmediklerini, aslında yakın olduklarını bir dönem ama bunun sonrasında, yaşananlar sonrasında hiç görüşmediklerini belirtmiş. Ve bu benim istemediğimden değil, ikimiz de belki bilinç dışı bir şekilde Berger'i yine yeniden aramıza sokmaktan korkuyorduk demiş ki bu da muhtemelen Berger'in ölümünden sonra yapılan bir açıklama. Çünkü 92'de zannedersem,
1: 92'de,
0: doğru hatırlıyorsam, hayata veda ediyor Michel Berger. Fakat o günden Frans Gall'in öldüğü 2018 yılına kadar görüşmemişler. Ezeli düşman gibi sundular bizi ama biz de aslında öyle değildik demiş Sanson. Buna rağmen yine Gall'in cenazesine de yer almak istememiş, oraya gitmemiş.
1: Şaka bir tarafa, yani bütün bunların yanı sıra çok önemli bir sanatçıya iki program ayırdığımız için ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çünkü hakikaten çok kıymetli besteleri olan, çok ilginç bir sanatçı. Sesiyle, piyanosuyla, aranjmanlarıyla Veronique Sanson'u tekrar hatırladığımız iyi oldu.
0: İyi oldu. Geri kalan kariyerinin 1981'den sonraki dönemini de dinleyicilerimiz aslında kendileri de keşfedebilirler. Orada da çok güzel şarkıları var yine. En iyi şarkılar belki bu dönemde ama bu dönemden sonra da yine çok güzel şarkıları var. Onları da merak eden dinleyicilerimiz keşfedebilirler diyelim.
1: Umarım.
0: Ve programımızı sonlandıralım. Görüşmek üzere diyelim.
1: Hoşçakalın.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon, son
0: ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

0: Gitareski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programında birlikteyiz. Bugün biraz geçmişe gidiyoruz. Geçmişi hatırlarsak bugünü yorumlayabilir ve geleceği planlayabiliriz diyoruz. Ve sözü ben Nevin'e bırakıyorum.
2: Merhaba herkese. Evet, Derya'nın da dediği gibi bugün biraz farklı bir program formatı yapalım dedik. Derya'nın bundan 4,5 yıl önce 5 Nisan 2022'de kaydettiği bir Dünya Mirası Adalar programını yeniden yayınlamak istiyoruz ama bir girişi bugünden biz yapalım istedik. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü geçen hafta adalarda yaşananlar bizi biraz da geçmişe bakmaya zorluyor. Yani şimdi hem önce yakın geçmişe, yani geçen haftalara bakacağız. Sonra da 2022 yılındaki Derya'nın yaptığı programı dinleyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde adalar seçmeni tercihini açık biçimde ortaya koymuş. Belediye başkanlığını CHP adayı Ali Ercan Akpolat %55'in üzerinde bir oy oranıyla kazanmıştı. 12 kişilik belediye meclisinde CHP 10, AKP ise yalnızca 2 üyeyle temsil ediliyordu. Yani sandığın ortaya çıkardığı siyasi denge, seçmenin tercihinin sonuçları ona ikilik bir sayıya tekabül ediyordu belediye meclisi üyelerinde. Ama 23 Eylül'de Adalar Belediyesi'nin başkan vekilliğine AKP'nin iki meclis üyesinden biri olan Kemal Türk Yılmaz geliverdi. Bunun benzerlerini daha önce başka bir belediyede de yaşadık, başka belediyelerde de, Üsküdar'ı hatırlayalım. Peki nasıl oldu da 2-10'dan büyük oldu? Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat bazı belediye meclis üyeleri 23 Haziran'da yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmış. Aralarından bazıları da görevden uzaklaştırılmıştı hatırlarsanız. Akpolat'ın ardından başkan ve vekili seçilen CHP'den Medine Pamuk da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa edince belediye meclisi yeniden sandık başına gitmek zorunda kaldı. Oldukça tartışmalı geçen oylamanın sonunda CHP listesinden seçilmiş 3 meclis üyesinin de katılımıyla, yani oylarını AKP'ye vermeleriyle, AKP'li Kemal Türk Yılmaz 5 oyla başkan vekili oluverdi. CHP bu süreçte kendi üyelerine baskı, tehdit ve şantaj uygulandığını öne sürerek bu 3 meclis üyesini kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Tabii hani bunlar henüz kanıtlanmış iddialar değil ama sonuç açık. Adalar seçmeninin sandıkta ona 2 olarak kurduğu siyasi denge belediye başkanlığı makamında tersine dönmüş oldu. Şimdi bütün bunlardan sonra tam da bu nedenle geçmişe dönüyoruz aslında. Çünkü adalarda belediye gücünün nasıl ve kimler tarafından kullanıldığı, imar, kıyılar ve kamusal alanlar üzerindeki devam eden mücadeleler elbette ki yeni değil. Derya 5 Nisan 2022'de yayınlanan programında bizi 1984'de adalarda ilk yerel belediyenin kurulduğu yıllara götürüyor. Ve Şakir Sırmalı ile ressam Tiraje Dikmen'in tanıklıklarıyla o dönemde belediye gücünün nasıl kullanıldığını ve adaların doğal kültürel mirasının nasıl değiştirilmek istendiğini anlatıyor. 40 yıl öncesini dinlerken şu soruyu da lütfen aklımızda tutalım. Adalarda yerel yönetim kimin iradesini temsil ediyor? Sandıkta oy veren adalıların mı, yoksa sandıktan sonra kurulan güç ilişkilerinin mi? Şimdi 5 Nisan 2022'ye dönüyor ve Derya'yı dinliyoruz.
3: 1984 yerel seçimlerine dönemin neoliberal politikaları adalarda yeni bir inşaat dalgasının önünü açtığı döneme gideceğiz. Özellikle 80 ve 1990 arasında o güne kadar görülmemiş bir inşaat faaliyeti başlamıştı. Yani bütün bostanlar, çayırlar, boş arsalar, bahçeler filan hiçbir şey kalmamacasına hemen her yere beton binalar inşa edilmişti ve tüm kıyılarda inşaat molozlarıyla doldurulmuş ve adaların ekosistemine büyük zarar verilmişti. Ha, bu süreç nasıl başladı? Şimdi En önemli kaynaklardan biri Semiha Akpınar'ın Büyük Ada Bir Ada Öyküsü kitabı. Çünkü burada Semiha Hanım sözlü tarih çalışmaları yapmış. Onlardan en önemlisi de 1923'te Büyük Ada'da doğup 2014'te ölen, Büyük Ada'ya gömülen ve avantgardın matmazeli sanatçı ressam Tiraje Dikmen'le yaptığı bir sözlü tarih. Ben size şimdi oradan okuyorum kendi ağzından. 1983 yazındaydı. Paris'ten gelmiştim. Muharrem Nuri Bilge Bey ile Paris'i ve Büyük Ada'yı konuşuyorduk. Orada çalıştığım atölyenin bulunduğu yerin sanatçı atölyelerinden oluşan 1900'lerin Paris'inden kalma bir yerin yıktırılmaktan kurtarılması, tescil edilmesi, dokunulmazlık kazanması için sit alanı ilan edilmesini sağlamak üzere birkaç sanatçı arkadaş bir komite kurup mücadele etmiş ve kazanmıştık. Büyük Ada'nın bütünü içinde sit alanı olması doğal ve kentsel. Turizm Bakanı'na, o dönemin Turizm Bakanı'na yazmaya karar verdik. Ve iki bakana, sırasıyla İlhan Evliyaoğlu ve Mükerrem Taşçıoğlu'na iki mektup yazdık diye devam ediyor Tiraje Dikmen. Bu arada bütün bu çabalar, yazışmalar sonucunda Marmara Takımadaları, Sedef Adası da dahil bütünü ile doğal ve kentsel sit alanı ilan ediliyor. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun Ankara 31 Mart 1984 tarihli 234 sayılı kararı ile. Şimdi ben buradan günümüze geliyorum ve Dikmen'in adaların korunabilmesi için verdiği uğraşı ve arkasında bırakmış olduğu bir mirası da not olarak geçmek istiyorum. Vasiyetinde tek tek yazmış kime ne şekilde bırakılacağı. Çünkü muazzam bir mal varlığı var. Modern mimarlık mirası olan bir evi, büyük bir bahçesi, Paris'teki mal varlıkları hepsini İstanbul Üniversitesi kız öğrencilerine, burslu okuyan kız öğrencilerine bırakıyor. Fakat mirası ne yazık ki hem sahip çıkılmıyor mirasına, çok kıymetli nadide eşyaları kayboluyor, kaçırılıyor. Büyükada'daki koruma altında olan şu andaki Art Deco Dikmen evi de balıkçı lokantası ve otel yapılmak üzere kiraya verilmiş durumda. Şimdi bir diğer adalı, 1916 doğumlu sinema yönetmeni Şakir Sırmalı'yı dinleyelim. O da şöyle devam ediyor. Vapurdan çıkanlar kulaklarına inanamadılar. Evet, duydukları yanlış değildi. Büyükada iskelesinin hoparlörü bangır bangır bağırıyorlardı. Adalarda şortla dolaşmak yasaktır. Olay 1984 yılının yaz mevsimine doğru geçiyordu. Ve Adalar Mahalli Belediyesi ayağının tozu ile ilk uygulamayı adalarda şortu yasaklamaktaydı. Bunda bir yanlışlık olacağını düşünen Adalılar o sırada zabıta binasının yer aldığı araba meydanına gidiyorlar. Fakat bir gidiyorlar ki zabıta binası yok, kaldırılmış. Çünkü araba meydanına bir cami yaptırma hevesine de kapılınmış bu sırada. Sözü geçen Adalar Belediyesi'ni oluşturanların bu arada hemen tümü gerçek Adalı değil. 1950'lerden sonra yurdun ötesinden berisinden adalara doldurulmuş yurttaşlarımızdı ve çoğu namazında niyazında kişilerdi. Adalarda şortla dolaşmak caiz mi değil miydi? Bu şort yasağı konusunda Adalar Mahalli Belediyesi ile Adalı aydınlar arasında kapışma süre dursun. Bir akşam Adalılar kıyasıya bir davul ve zurna yaygarası ile evlerinden sokağa fırladılar. Sonunda anlaşıldı ki Adalar Belediyesi ada çamlıklarında bir yağlı güreş tutturma kararı almış. Davul zurna Adalılara işte bu kararı müjdeliyormuş meğerse. Adalıların aydın kesimi anayasaya başvurarak sonunda şort yasağını savabiliyor. Ama bu adaçamlıklarına, Edirne panayırlarına, çevirme hevesine karşı duramıyorlar. Ve işte tepeden tırnağa zeytinyağına bulanan pehlivanlar romantik adaçamlıklarında el ense birbirlerine tutuşuyorlar. Ve bu şey gerçekleşiyor, panayır. Çamlıklara bir de Koca Yusuf heykeli yapılıp konuluyor. Bugün Hristos Tepesi'nden giderken sağ tarafta futbol alanında görebilirsiniz. Koca Yusuf hayatında hiç adaya falan gelmemiş, adayla hiçbir bağ yok ama öyle uygun görmüşler. Koca Yusuf orada bir heykel olarak duruyor. Şimdi portresini şöyle devam ediyor. Portresini çizmeye çalıştığımız bu anakronik grup nasıl olmuştu da adalar gibi Türkiye'nin en ileri bölgelerinden birinin başına belediye olarak gelebilmişti? Adaların yazlık profilini oluşturan yazlıkçılar seçimler zamanı evlerinde olmuyorlar ve oylarını Anakara'daki evlerinin olduğu yerde kullanıyorlar. 1984 seçimleri de tüm seçimlerde olduğu gibi adaların yerli halkına kalıyor. Bu yerli halk yapsatçılardan, müteahhitlerden, emlak komisyoncularından, esnaftan oluşan adalar mütegalibesi. Ve o mütegalibenin ailelerinden, ayrıca yurdun çeşitli bölgelerinden adalara doluşup bu mütegalibenin yanında ekmek yiyen işçilerden oluşuyor. Bu seçmen kitlesinin çıkarları birbirine sıkı sıkıya bağlı. Yapsatçı adalarda bina sayısını ne kadar arttırır, işte müteahhit ne kadar çok iş alanı açarsa, emlak komisyoncusuna, esnafa, işçiye de o kadar iş olasılığı doğuyor. Bu arada mütegalibiye diye de bir açıklık getirirsek Osmanlıca'da üstünlük taslayan zorba ağalar, işte gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan kimseler anlamında kullanılıyor. Velhasıl Adalar Belediyesi'nin başkanlık koltuğuna da Bafra ilçesinden Büyükada'ya göç edip Büyükada'da açtığı muhasebe bürosunda bu mütegalibenin defterlerini tutmuş olan kendi muhasebecilerini uygun görüyorlar. Meclis üyeleri de gene kendi esnaf kardeşlerince kendi adamları arasında paylaştırılıyor. Belediyenin memur kadrosu da gene kendi adamları yerleştiriliyor. Ve yeni seçilmiş olan belediye bu koşullarda oluşuyor. Şimdi onun kasasında harcanmak için bekleyen 1984'ün değerleriyle 6 milyar lirayı aşkın bir para var. Şort, güreşler, Koca Yusuf konusunda gördüğümüz gibi Büyükada artık her şey birdenbire olur hale geliyor. Bir sabah ansızın romantik ada yollarında müteahhitlerin buldozerleri, işte yüksek tonajlı kamyonları, kepçeleri filan tozu toprağa katarak belirliyorlar. Ve ne olduğu nihayet öğreniliyor ki belediye Büyükada'da kanalizasyon yapma işine girişmiş. Fakat o kadar ortalık kaos haline dönüşüyor ki toz toprak, halk sokağa çıkamaz, faytonlar çalışamaz hale geliyor. İmar deniyor ama bu bir imar değil, adeta Büyükada'ya bir saldırı gibi olduğu algılanıyor. Zaten hem kanalizasyon tesisatı yapmak belediyenin görevi değil, bu İSKİ'nin işi idi diyor. Sonra uluslararası kürsüler Prens Adaları'nda kanalizasyonun mümkün olamayacağına dikkat çekiyor. Buralara şimdiye dek olduğu gibi foseptik öneriliyordu. Gerçekten de adalara kanalizasyon yapılamazdı çünkü deniz dibine verilecek atıkları alıp götürecek belirli ve devamlı bir akıntı adalarda yoktu. Olsaydı bile tuzlu deniz suyu ile atık suların arasındaki bu yoğunluk farkı ve ayrıca İki su arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle Atık sular dip cereyanından derhal kurtularak denizin yüzeyine fırlayacak ve kıyıya gelip orada denize giren insanları bulacaktı. Evet, bu ne bilim ne de kürsülerle başı hoş olmayan belediye işi bir engele rastlatmadan bitirmek peşindeydi ve çok alelacele işler yapıldığı için her şey de üstün körüydü. En kötüsü ortada bir plan yoktu. Böyle uydurma, sürük çarık bir kanalizasyon şebekesinin halka hizmet etmek için yapıldığı söylenemezdi. Peki niçin yapılıyordu? Bu kanalizasyon işinin altında bir bit yeniği olduğunu düşünüyordu adalılar. Ve nihayet kanalizasyon koşar adım yapılıp bitirildi. Ve bir yaz akşamı vapurdan Büyükada iskelesine çıkanlar şort yasağı misali gene kulaklarına inanamadılar. İskele hoparlörü bu kez bağırıyordu. Büyükada'da denize girmek yasaktır. Kanalizasyonun sonrası denize girenler birer hasta olarak belediye hekiminin kapısına yığılınca deniz suyu tahlil edilmiş, bu sudaki kolibasili oranın limitleri kat kat aştığı görülmüştü. Ne var ki Büyükada kanalizasyonunun zararları yalnız denize değildi, karada da problemler olmuştu. Pis sular yollardaki kanalizasyon bacalarından artezyen kuyusu misali havalara fışkırıp yolları pislik deryasına çevirmiş, sarnıçlarla evlerin bodrum katlarını lağım suları basmış, ayrıca gene o bacalardan yaz mevsiminin güzel sıcak günlerinde çevreye hazin kokular yayılmıştı. Denizi girilmez hale getiren Büyükada'da çam ve laden kokusunun yerini de şimdi lağım kokusu almıştı. Tüm adalar inşaat arenasına dönmüştü. Adalı nereye adım atsa işte yeni bir yapı levhasıyla karşılaşıyordu. Bu levhada binanın mimarı olarak çoğu kez Adalar Belediyesi mevcut üyelerinin herhangi birinin adını rastlıyorlardı. Ve herkesin gördüğü bu kaçak binaları belediye nedense görmüyordu. Mevzuata bakılınca adalarda bina yüksekliği en çok 6,5 metre yani iki katı geçmez iken devasa katlarda inşaatlar yapılmaya başlandı. Ve bu şekilde Büyükada uluslararası bir ününü 19. yüzyıl Büyükada Osmanlı mimarisinin bir açık hava sergisi olma niteliğini de yitiriyordu. Adalılar rahatsızdı. Mart 1985'te Hürriyet gazetesinde yayınlanan okur mektubuna beraberce bir göz gezdirelim. Adımı saklı tutun ki şu emekli yıllarımda başıma dert açılmasın. Şu anda Büyükada'da herkesin gözü önünde 20'ye yakın kaçak inşaat sürdürülmektedir. Dedikodu almış yürümüş. Bir güzelleştirme derneği adına bankaya hesap açılmış. Parayı koy cebine, git başkana, pazarlığını yap. Anlaşma olursa dernek adına parayı yatır, sonra da ne istersen yap. Evet, dedikodular ayyuka çıkınca kötü bu duruma düşen Adalar Belediyesi gemiyi kazasız belasız yürütebilmek için döner sermayeli bir üniversiteye, Mimar Sinan Üniversitesi'ne sığınıyor. Ona bir adaları koruma planı yaptırmak istiyor. Üniversite sözcüğü adaların bilinçli kesiminde önce bir umut yaratıyor. Ne var ki bu umut daha sonra üniversite ile Adalar Belediye arasında plan anlaşması imzalandığı gün kuşkuya dönüşüyor. Çünkü üniversite yetkilileriyle Adalar Belediyesi ileri gelenlerin 40 yıllık eski dostlar gibi sarmaş dolaş şapur şupur öpüştükleri görülüyor. Bu arada bir taraftan da adalardaki saltanat süre dursun, arada yapsatçı Ankara'da da bir zafer kazanıyor. Resmi gazeteye göre adalardan Büyükada ve Heybeliada'nın doğal sitleri içinde olan en gözde yerlerden işte Heybeliada Çam Limanı, Büyükada Dilburnu, Yörükali Plajı, Fethi Okyar Arazisi, Aya Nikola Bahçesi, Orman Kampı'nın sonuna kadar bütün buralar turistik bölge ilan ediliyor ve imara açılıyor. Bir doğa parçası İstanbul'un elinden alınıp yapsatçıya veriliyor. Ve turistik olarak bu demektir ki yapsatçı bankaya gidecek, turistik tesis yapıyorum bahanesiyle ucuz kredi alacak, yapılarını çıkaracak. Sonra Büyükada'da turizm olmuyor, bankadan aldığım parayı ödeyemiyorum diye bastırıp değişiklik izni alacak ve evvelden böyle bir sonuca göre hazırladığı tesislerini kolayca dairelere çevirmek suretiyle sayfiyelik olarak satacak ve rizikosuz global kârlara konacak. Döner sermayeli üniversitenin adaları koruma planını üstlenen de Sayın Profesörü Mehmet Çubuk Bey'in bir süre sonra hazırlamış olduğu planda son aşamada adalar halkına sunulmak üzere Heybeliada'daki Halki Palace Otel'de bir toplantı yapılıyor. Fakat toplantıya halka duyurulmuyor. Salonu yapsatçı, müteahhit ve benzeri mütegalibe dolduruyor. Sayın Profesör Çubuk Bey bir yandan elindeki bageti duvarlarda asılı Büyükada haritasının üstünde dolaştırıyor, bir yandan da anlatıyor. Adalarda meskun bölgelerde doğal sit bölgelerin içine doğru uzanan bir yapılaşma uygun görülmekte. Tekamül etmiş plan üniversiteden çıkıncaya kadar imar işleri geçici yapılaşma koşulları çerçevesinde Adalar Belediyesi'nin takdirine bırakılmaktadır. Ayrıca Büyükada'ya elektrikle çalışan lastikli tekerlekli çift vagonlu araçlar konulması da uygundur. Bunları anlattıktan sonra Sayın Çubuk Bey'in bageti şimdi duvardaki büyük ada haritasının büyük turu çerçevesinde dönmeye başlıyor. Büyük adaya konmuşken bu elektrikle çalışacak lastik tekerlekli çift vagonlu araçlar büyük tura da pekala gidebilir, değil mi? Sözün burasında salonda bulunan yapsatçıların zevkten titredikleri gözde görülüyor. Çünkü Profesör Çubuk Bey aldığı bu kararla büyük tura yapılacak inşaatın değerini düşüren en büyük sakıncayı ortadan kaldırmış oluyordu. Bir doğa cenneti olmasına karşın buranın yapılacak inşaatı değerden düşürecek bir büyük sakıncası vardı çünkü. Büyük tur, Büyükada'nın çarşısından, pazarından, bir piyasa yeri olan vapur iskelesinden ve eğlence yerinden uzaktı. Üniversitenin trolleybüs koymasıyla bu düşündürücü uzaklık sakıncası ortadan böylece kalkmış oluyordu. Adaların gıyabında yapılan bu toplantıdan sonra adalarda imar işleri büsbütün şirazesinden çıkıp bir rezalet haline alıyor. Plan çıkıp onaylanmadan işimi bitireyim gayreti içinde inşaatlar öylesine artıyor ki artık belediye arsaları da peşkeş çekilmeye başlıyor. Önüne gelen herkes, önüne gelen her yerde bir yapı yapıyor. Bu furyanın çekiciliğine kapılanlar, bu arada Adalar Belediyesi'nin başında bulunanların yakınları yapsakçılığa soyunuyor. Bu kargaşa içinde ne Koca Yusuf heykeli falan hiçbir şey kalmıyor. İskele meydanındaki cami, her şey unutuluyor. Adaların doğasını, kültür mirasını harcayıp Adalar City'ni bir beton yığınına çeviren inşaat bir rezalet halini alıyor. Ama baş döndürücü bir hızla da peşi sıra tezgahlanan yüzlerce yapıdan çıkan hafriyat toprağı da bir başka sorunu getiriyor. Büyükada'da bu topraklar artık kaldırılamıyor. Yer kalmamış. Tek çare var. O da toprakları denize dökmek. Ve Büyükada iskelesindeki belediye gazinosunun rıhtımından, eski deniz hamamı tesislerinin bulunduğu yerden deniz doldurulmaya başlanıyor. Malozlar folezlerden aşağı dökülüyor. Ve şimdi belediye kasası bir kez daha işlemeye başlıyor. Çünkü mevcut rıhtımı büyütmek amaçlı yapıldığı söyleniyor. Ve böylece normal bir belediyenin başına bela olacak hafriyat toprakları Adalar Belediyesi'nin elinde bir nimet oluyor. Müteahhit memnun, malzemeci, mütegallibe, belediyedekiler, herkes memnun. En önemlisi yapılmakta olan dolgunun kıyısındaki Lido inşaatı çok memnun. Çünkü Lido inşaatı imar mevzuatına göre adalarda bir binanın yapılabilmesi için o binanın deniz kıyısından en az 30 metre içeride olması şart koşuyor. Oysa Lido inşaatı denize sıfır. Vapur iskelesinin tam karşısında bulunması nedeniyle de her gün göze çarpan bir kaçak bir yapı konumunda ve dedikoduları almış yürümüş, durum basına yansımış ve inşaat durdurulmak zorunda kalınmış. Yapılmakta olan dolgu ise işte bu şaibeli yapının deniz kıyısından 30 metre içeride kalmasını sağlıyor. Ne bir plana ne de bir şehircilik anlayışına dayanmayan Büyükada'nın o eski banyolar kıyısının pastoral görünümünü öldürüp buraya bir banyonun tatsız görünümünü getiren bu uydurma dolgu sonunda bitiyor. Ama hafriyat toprakları bitecek gibi değil. Bu kez kumsal semtine doğru doldurulmaya başlanıyor. Kıyı dentelası, çakılları, yosunları, kumlukları, kayalıkları, minik çıkıntıları, minik koycukları ile tüm kıyı peyzajı yok ediliyor. Doğanın çizdiği kıyı artık yok.
2: Derya'nın 2022 yılında yaptığı programı dinledik. Adalarda temel soru değişmiyor. Gördüğünüz gibi 80'lerden bu yana hep aynı meselelerle uğraştık. Yerel yönetim kimin iradesini temsil ediyor? Programın başında da sormuştuk bunu bugüne uyarlarsak bu soruyu. İki nasıl ondan büyük oluyor? Bu soruyla bugünlük noktalayalım ve altını çizerek bir kez daha tekrarlayalım. Adalar hepimizin. Haftaya görüşmek üzere.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: gürültü ve duman.
1: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
2: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başlıyor. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Efendim, geçtiğimiz hafta size genç Fransız piyanist Luca de Barque'ın son albümünden bir seçki dinletmiştim. Gershwin'in eserlerinden oluşuyordu ve kısaca da Luca de Barque'dan bahsetmiştim. Şimdi hem geçtiğimiz haftayı kısaca hatırlayalım, bir de bu hafta bizi neler bekliyor, o tarafa doğru bir bakalım. Ama önce Luca de Barque. 1990 yılında Paris'te doğuyor. Compiègne yakınlarında büyüyor. Ailesinde profesyonel müzisyen yok. Piyano ile yaklaşık 10 yaşında tanışıyor. Bach, Mozart, özellikle Rus bestecileri onun için çok büyük bir etki alanı oluşturuyor. Ardından Prokofiev, Scriabin ve Rachmaninov onun müzikal dünyasında çok erken yaşlarda önemli bir yer ediniyor. Ancak hiç beklenmedik bir şey oluyor. Luca 15-16 yaşına geldiğinde piyanodan uzaklaşıyor. Ve hikaye burada alışılmış konser piyanisti biyografilerinden ayrılmaya başlıyor. Müzikten uzaklaştığı yıllarda Paris Diderot Üniversitesi'nde sanat ve edebiyat okuyor. Ama o sıralarda müziğin farklı alanlarıyla ilgilenmeye başlıyor. Mesela bas gitar öğreniyor, rock çalıyor. Bir süre cazla ilgileniyor, bir dönem caz piyanistliği yapıyor. Ancak 20'li yaşlarının başında muhteşem bir şey oluyor. Rus piyano pedagogu Rena Shereshevskaya ile tanışıyor ve hayatının yönü tekrar değişiyor. Shereshevskaya karşısında geleneksel konservatuvar çizgisinden gelmeyen ama son derece güçlü bir müzikal kişiliğe sahip genç bir piyanist buluyor. Birlikte yoğun biçimde çalışmaya başlıyorlar ve Shereshevskaya o süreç içinde ona oldukça iddialı bir hedef koyuyor. Ancak hedeften önce Luca de Barque için Shereshevskaya ile çalışmak o kadar zorlayıcı oluyor ki, çünkü o müziği kendi tamamen duygularıyla, hisleriyle keşfetmiş ve öyle yönelmiş hayatı boyunca. Ama Shereshevskaya ona tabii ki daha akademik bir çalışma düzeni getiriyor. Uyumlanamıyor başlarda ama ardından Shereshevskaya'nın onun önüne koyduğu iddialı hedef bir anda de Barque'ın hayatını değiştiriyor. Efendim, hedef uluslararası Tchaikovsky piyano yarışması. Yani bugüne kadar belki de işte son 90 yıldır dünyanın en büyük piyanistlerini keşfettiğimiz uluslararası piyano Tchaikovsky piyano yarışması. 2015 yılındayız. Luca 24 yaşında Moskova'ya gidiyor. Karşısındaki çocuklar tabii ki konservatuvarda büyümüşler, orada eğitim görmüşler, uluslararası yarışmalara hazırlanmışlar. Nice işte farklı hocalarla çalışmışlar ama de Barque'ın yolu tabii oldukça farklı. Ancak piyanonun başına oturduğu andan itibaren Moskova'daki dinleyicilerin ve eleştirmenlerin dikkati tamamen de Barque'a yönleniyor. Çünkü harikalar yaratılan ve alışılmışın dışında bir çalma becerisine sahip. Hani son derece sağlam tekniği var, evet, ama yorumculuğu diğerlerinden çok farklı. Bu yarışmada 4. oluyor. Müthiş bir başarı bu tabii, elbette. Standart bir konservatuar eğitiminden gelmemiş biri için. Ama hani 4.'lük unutulabilir bir derece gibi duyuluyor ya, ama Luca için hiç öyle olmuyor. Yarışmanın en çok konuşulan kişisi oluyor. Ardından Moskova Müzik Eleştirmenleri Birliği ona özel ödül veriyor. Ve bu ödülü sunarken de diyor ki, özellikle sanatsal vizyonu ve yaratıcı özgürlüğü diğer yaşıtlarından çok farklıydı şeklinde de bir açıklama yapıyorlar. Neyse, yani de Barque'ın uluslararası kariyeri oldukça sıra dışı bir biçimde başlıyor. Ardından Luca de Barque sadece bir yorumcu değil, aynı zamanda besteci kimliğiyle de dikkat çekmeye başlıyor. İşte bugün programımızda tam da bu tarafına yoğunlaşacağız. Geçtiğimiz hafta Luca de Barque'ın son albümü Gershwin varyasyonlarından ilk bölümü dinledik ve de Barque'ın Gershwin'i nasıl yorumladığına odaklandık. Bugün ise roller biraz değişecek. Kez Gershwin'in melodilerini başlangıç noktası olarak alan ve onların çevresinde kendi müziğine kuran Luca de Barque var karşımızda. Tabii hani şunu konuşmak çok faydalı. Döbark'la Gershwin'in buluşması öyle hani sıra dışı bir durum değil. Çünkü Döbark'ın hayatında işte bir tarafta caz olmuş, bir tarafta rock olmuş, sonra tekrar klasik piyanoya dönmüş. Yorumculuktan besteciliğe doğru ilerlemiş. Bir tarafta George Gershwin'in hayatı da çok farklı değil. Caz, blues, Amerikan popüler müziği. Aynı zamanda Avrupa tabii klasik müzik geleneğine de son derece hakim. Dolayısıyla kendine özgür dil kurmuş bir George Gershwin var. Şimdi bugünkü programımız bu karşılaşmanın en güzel örneklerinden biriyle başlayacak. Summertime. Şimdi Summertime dediğimizde aklımıza Gershwin geliyor. Evet ama bugüne kadar dünyanın en büyük yorumcuları Summertime'ı söyledi. Yani Louis Armstrong da, Ella Fitzgerald da, Miles Davis de çaldı. Janis Joplin de söyledi. İlk aklıma gelenler. Ama şimdi önce size biraz Summertime bağlamından bahsedeyim. Ardından da kulaklarımızı Döbargın Summertime'ına çevirelim. Efendim Gershwin 1935'te sergilenen, sahnelenen Porgy and Bess operası için Summertime yazıyor. Operanın hemen başında işte bir yaz akşamı Clara bebeğini kucağına almış, onu uyutmaya çalışıyor ve ona bir ninni söylüyor. Summertime. İşte bugün caz tarihinin en tanınmış standartlarından biri olan o melodi aslında böylesine küçük mahrem bir sahneden doğuyor ve bir ninni olarak doğuyor.

söyleyeyim. Sonra işte bu küçük ninni operanın sınırlarından çıkıyor ve kendi hayatını yaşamaya başlıyor. Summertime 90 yıl sonra Luca Döbark'la buluşuyor. İşte burada ama önemli olan şey Döbark'ın yaptığı şey bir summertime piyano düzenlemesi değil. Gershwin'in melodisini bir tema olarak alıyor ve onun üzerine 20 konser varyasyonu ve bir finalden oluşan yeni bir piyano eseri besteliyor. Bu ayrım önemli diye düşünüyorum. Yani birazdan dinleyeceğimiz müzikte Gershwin'in melodisi var ama onun çevresinde kurulan müzikal dünya Luca Döbark'a ait. Şimdi bu 90 yıllık süreçteki Summertime'ı Luca Döbarg'ın yorumuyla ve onun kompozitörlüğünde dinliyoruz. Yaklaşık 18 dakika sonra tekrar buluşmak dileğiyle.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, yeni programını dinliyorsunuz az önce. Genç Fransız piyanist Luca de Bargan, Gershwin'in Summertime melodisinden yola çıkarak bestelediği 20 konser varyasyonunu dinledik. O varyasyonlar arasında eminim ki kulaklarınız önce bir girişe odaklandı, ardından Summertime'ın temasını duyduk. Ardından da farklı farklı türlerde Luca de Bark bize Summertime'ı yeniden sundu. Mesela tango vardı bunların arasında, bir tane scherzo, polonez, Siciliana, nocturne, bir cenaze marşı, bir intermezzo, reggae, caccia, koral, toccatina, bossa nova. Sonra bir recitatif duyduk, ardından güzel bir füg, bir tarantelle ve en sonunda Alla Marce ile Summertime varyasyonlarını tamamladık. Şimdi sırada Gershwin deyince bence insanın ilk aklına gelen eser Rhapsody in Blue var. Ama bu seferki Rhapsody in Blue biraz farklı. Öncesinde size hikayesini anlatmak isterim. Şimdi Gershwin'in 25 yaşında olduğu 1924 yılına gidiyoruz. Çok şaşırtıcı bir hikayesi var Rhapsody in Blue'nun. Şimdi orkestra şefi Paul Whiteman. Paul Whiteman, caz ve klasik müziği bir arada var olabileceğini göstermek amacıyla 1924'te New York'ta An Experiment in Modern Music, yani modern müzikte bir deney başlıklı büyük bir konser hazırlıyor. Gershwin'le daha önce caz ve klasik müziği bir araya getirecek bir eser üzerine konuşuyorlar. Fakat ortada henüz yazılmış bir eser yok, yani proje olarak duruyor ama Paul Whiteman henüz atağa geçmemiş. Derken Gershwin bir gün gazetede Paul Whiteman'ın 12 Şubat'ta bir konser yapacağını, yani işte bu şu modern müzikte bir deney konserini gerçekleştireceğini, Gershwin'in de kendisi için yeni bir caz konçertosu yazdığını ilan ediyor. Yani ama Gershwin'in bundan henüz haberi yok. Üstelik o sıralarda da yine bir Broadway müzikali üzerinde çalışıyor, Sweet Little Devil. Sonra Gershwin meydan okumayı kabul ediyor. Önünde sadece birkaç hafta var ve eseri iki piyanolu bir kısa partisyon biçiminde yazmaya başlıyor. Bir partide solo piyano, diğer partide de işte orkestranın müzikal malzemesi var ama tam olarak net yazılmış notalarda yok. Sadece fikirler var. Ve bildiğiniz gibi biz aslında Rhapsody in Blue deyince onu bir piyano konçertosu gibi duyuyoruz. Yani solo bir piyano ve ona eşlik eden bir orkestra. Bunu kurguluyor ancak premiere daha böyle 40 gün var. Daha ortada hiçbir şey yok. Orkestrasyon yapılması lazım. Öyle bir zaman da yok. Ve o esnada Ferd Grofi ortaya çıkıyor. Ferd Grofi de o dönem Whiteman'la beraber çalışıyor. Aslında Ferdinand Rudolf von Grofe tam adı ama sonra Ferd Grofi olarak Amerika'daki hayatını sürdürüyor. Besteci, aranjör, piyanist, enstrümantist. Dolayısıyla Whiteman'ın orkestrasını çok iyi tanıyor ve diyor ki dur bir saniye, ben sana destek olurum. Dolayısıyla Rhapsody in Blue'nun ilk orkestrasyonu Gershwin'e değil Grofi'ye ait. Tabii burada 24 yaşında, işte 25 yaşındaki Gershwin'in orkestrasyon konusundaki deneyimsizliği falan dememek lazım. Hayır, asla böyle bir şey yok. Ama zaman bu kadar kısıtlı olunca bir taraftan da Whiteman'ın topluluğu standart bir senfoni orkestrası değil. İşte saksafonlar, trompetler, trombonlar, klarnetler, tubalar, işte bonjo, müzisyenlerin farklı enstrümanlara geçtiği son derece kendine özgü bir caz orkestrası. Derken Grofi işte bu özel topluluğun ses dünyasına göre Gershwin'in müziğini yazıyor. Ondan sonra hatta Gershwin böyle sayfaları tamamladıkça Grofi'ye veriyor. Grofi de onun orkestrasyonunu yapıyor. Derken işte 12 Şubat geliyor ve piyanoda Gershwin kendisi oturuyor. Ve hemen tabii kulaklarımıza ilk gelen, hani vardır ya, İlk girişte klarnetin şöyle aşağı kalın seslerden başlayıp yukarı doğru kıvrılarak yükselen o inanılmaz ses kayması, yani glissandosu.
Fakat çok da komik. Tamam, orkestra giriyor, piyanoda Gershwin var. Orkestra şefi de Whiteman. Gershwin Whiteman'a notlar yazıyor. Yani o kadar partisyon sıkıntılı ki partisyon üzerinde birazdan Gershwin'e bak. Gershwin kafasını salladığında orkestrayı sok falan gibi böyle çok da basit notlar var. Tabii Gershwin'in piyanoda olması çok önemli. Çünkü tamamen aslında Rhapsody in Blue cazın ruhunu sağlıyor bu sayede. Çünkü Gershwin yazılı olmayan bölümlerde doğaçlama yapıyor. Bir ayağı yazılı klasik müzik geleneğinde, diğer ayağı cazın doğaçlama özgürlüğünde premier büyük bir olay yaratıyor. Ve işte bu çok da sevdiğimiz Rhapsody in Blue çığır açıcı bir yapıt olarak tanımlanıyor. Sonra da işte konser salonlarına giriyor. Klasik müzik dünyasına da giriyor. Ve işte bu meydan okuma bize bu muhteşem müziği kazandırıyor. Şimdi bu içinde Broadway olan, blues olan, caz olan, Avrupa romantik piyano geleneği olan 1920'lerin New York'unu anlatan enerji 100 yıl sonra Luca Döbark'la buluşuyor. Döbark'ın kaydında çok önemli bir fark var. Bir, orkestra yok. Döbark, Gershwin'in kendi solo piyano düzenlemesini temel alıyor ve ardından da çok Gershwin var bir şey yapıyor. Partisyona kendi kadanslarını ekliyor. Üstelik bunların bir bölümünü de doğaçlama karakterinde çalıyor. Dolayısıyla Döbark'ın Rhapsody in Blues'u eserin yalnızca virtüöz bir solo piyano uyarlaması gibi değil, Gershwin'in 1924'te bıraktığı o doğaçlamaya açık kapıdan içeri giren, kendi müzikal kişiliğini eserin içine yerleştiren bir karakterdi. Şimdi tabii Döbark'ın hatırlamak lazım. Gençliğinde ne yapıyordu? Klasik piyanoyu bırakıyordu, işte bas gitar çalıyordu, rock yapıyordu, caz yapıyordu, caz piyanistliği yapıyordu. İşte bütün bu renkler de Gershwin'in müziğiyle buluşuyor. Burada kadanslara biraz dikkat etmek lazım. Onun kadanslarının esnekliği, ritmik canlılığı, doğaçlanan kadanslar bu esere oldukça taze bir ruh getiriyor. Bir şey daha söylemek isterim. Geçtiğimiz hafta dinleyenler hatırlayacaklar. Döbark bu albümde, Gershwin Variations albümünde sıra dışı bir piyano kullanıyor. Dünyada tek olan bir piyano. Steven Pollello'nun piyanosu SP287. Şimdi geçtiğimiz hafta anlatmaya pek fırsatım olmamıştı. Şimdi tam yeri geldi, bunu anlatmak zorundayım. Az sonra dinleyeceğimiz. Bütün eserleri bununla kaydetmiyor bu arada. Polello'nun stüdyosunda albümün bir bölümünü kaydediyor. Burada sadece Polello Stüdyo yazılmış. Piyanonun adı verilmemiş. Çünkü onun Opus 102 diye de bir piyanosu var. Piyano ismi verilmemiş. Ama özellikle mesela birazdan dinleyeceğimiz Rhapsody in Blue bu Polello'nun sıra dışı piyanosuyla kaydediliyor. Şöyle, Polello bu piyanoda telleri bir kez 88 tuş yok. Önce onu söyleyeyim. Hani sıra dışılığı oradan başlıyor. 102 tuş var. Teller bizim bildiğimiz standart piyano şeklinde düzenlenmiyor. Daha farklı bir hani yatay değil de hani bu çapraz yatay yerine paralel bir yerleştirme sistemi var. Dolayısıyla Polello'nun bu teller arasındaki etkileşimi azaltarak özellikle bas ve orta bölgedeki ses katmanlarını çok daha açık seçilmesinin sağladığını söylüyor. Ve kendi ifadesiyle amaç piyanistin çaldığı farklı ses planlarına olağanüstü bir berraklıkla duyurmak. Yani kontrpuanda neredeyse her ses çizgisini ayrı ayrı izlenebilir hale getirmek. Bu 102 piyanolu tuşlu piyano ya oturduğu zaman Debark diyor ki yani tamamen aslında altüst oldum. Bu hiçbir piyanoya benzemiyor. Hem heyecanlandım hem de alıştığım bütün piyanistik reflekslerim bozuldu. Dolayısıyla bu piyano
Rhapsody in Blue'nun yaratım sürecindeki bütün o rastlamsallığı da beraberinde bize sunacak. Peki, şimdi kulaklarımız Döbargın kadanslarıyla Gershwin'in çok kısa bir sürede, 40 günde tamamladığı Rhapsody in Blue'da.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, evet, Luca Dobark ve onun yazdığı kadanslarla Gershwin'in tamamen caz ruhunu ve klasik müzikle olan birleşkesini bize tekrar taptaze taşıyan Rhapsody in Blue'yu dinledik. Gözüm saatte 15:23. Size son bir müzik daha çalabilirim hoşça kal demeden önce. Efendim, geçtiğimiz hafta ve bu hafta Luca Dobark'ın Gershwin varyasyonlarına yer verdik. Albümün çıkış tarihi oldukça manidar. 26 Eylül Gershwin'in doğum tarihi. 26 Eylül 1898'de dünyaya geldi New York'ta ve ne yazık ki sadece 38 yaşındayken beynindeki kötü huylu bir tümör sebebiyle hayatını kaybetti. O da Porgy and Bess operasını yazdıktan sadece 2 yıl sonraydı. Ve müzik tarihine eşsiz parçalar bıraktı kardeşi Ira Gershwin'le beraber. Luca Dobark da hakikaten kendi kariyeriyle Gershwin'i kendi düşünceme göre muhteşem bir şekilde bir araya getirmiş. İyi ki de getirmiş. Şimdi önce diyorum ki bugün ayın 29'u. İyi ki doğdun Gershwin. İyi ki doğdun ve bize bu şahane müzikleri bıraktın. Son olarak efendim sizi 1930 tarihinde bestelediği, sonra 1934 yılında tekrar bir konser eseri olarak düzenlediği I Got Rhythm'la baş başa bırakmak istiyorum. Sözleri kardeşi yine Ira Gershwin'e ait. Dobark sadece bu parçayı değil, birçok parçasını alıp bunu 12 etüde dönüştürmüş. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi I Got Rhythm. Ve parçanın da zaten Broadway müzikali Girl Crazy için besteleniyor. Ama çok kısa bir sürede müzikalden çok daha büyük bir ün kazanıyor. Bugün hala Rhythm Changes dediğimizde armonik yapı ve ritim yapısı hemen bize I Got Rhythm'i söylüyor. Çünkü bu parça müzik tarihine aynı zamanda bir teorik ifade olarak da kullanılır hale gelmiş. Şimdi bir tarafta klasik piyanonun virtüöz etüt geleneği, diğer tarafta cazın ritmik özgürlüğü ve doğaçlama hafızası, her ikisinin ortasında Luca Döbark. Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu canlı yayını kulaklarınıza taşıyan sevgili Salih ve Dila arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Ben Hande Akkan, sizi Gershwin'in I Got Rhythm'ının tekrar bir 21. yüzyıla kazandırılmış haliyle Luca Döbark'ın tuşesiyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
3: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
4: Orhan Pamuk.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
6: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
7: Bana öyle geliyor ki bu yaşam, bu kısa ömür bundan başka bir şey değildir. Bizi sürükleyen, bazen Tanrı adına, bir politik inanç uğruna, her şeyin sonuçta düzen içinde olduğuna bize inandıran bir ritüel uğruna, çok büyük bir aşk uğruna bastırdığımız bu duyguların sürekli çığlığı, bu çığlık göz alıcı parlaklıkta ve çok güzeldir. Bazen bir acıdır, bazen bir şarkıdır. Şarkı da Agustinus'un söylediği gibi zamanın farkında olmaktır. O zamanın kendisidir. Kendi de zamanın çiçek açması olan vedaların ilahisidir. Beethoven'ın Missa Solemnis'inin Benediktus başlıklı bölümündeki kemanın şarkısı saf güzelliktir. Saf çaresizliktir, saf neşedir. Karşısında nefesimizi tutarak kala kalırız. İşte zamanın kaynağı budur. Sonra şarkı yavaş yavaş silikleşir ve sona erer. Gümüş tel kopar, altın tas kırılır, testi çeşmede parçalanır, kuyu makarası kırılır, toprak geldiği yere geri döner. Varsın öyle olsun. Gözlerimizi kapatıp dinlenebiliriz. Bunların hepsi bana hoş ve güzel geliyor. Zaman işte budur. Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bu hafta da Carlo Rovelli'yi Tolga Esmer ile konuşmaya devam ediyoruz. Tolga hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
7: Rovelli'nin Zamanın Düzeni adlı eserinin son paragraflarından bir bölüm okudum. Müthiş. Yani her seferinde inanamıyorum derinliğine Rovelli'nin. Gerçekten iyi ki yazmış. Çok tadı damağımda kalan bir sohbeti bir güzel Bach eseriyle bitirmiştik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bu haftada. Sana şey sormak istiyorum. Nobel Fizik Ödülü alan Giorgio Parisi'nin Sığırcıkların Dansı kitabını da çevirdin.
8: Evet.
7: O da Ekim ayında yayınlanacak. Onun da müjdesini vermiş olayım. Telek'ten çıkacak. Ve çok enteresan film festivali açılış filminde, bu sene İKSV Film Festivali açılış filminde bu kitaba bir gönderme vardı. Ben görünce böyle inanamadım ve böyle
8: daha doğrusu bir kitaptan önce sana bir gönderme oldu.
7: Kitaptan da bana bir gönderme oldu. Niye bu kadar beklediniz de 2021'de ödül alıyor, Nobel ödülünü alıyor Parisi.
8: Evet.
7: Hatta Can Çocuk'tan da Yeşil İnek çocuk kitabı çıktı. Ve şey, biraz bu kitabı da anlatmanı rica edeceğim senden. Sonra da Parisi ile Rovelli arasında hani farklar var mı, ilişkiler var mı, konuşan şeyler var mı? Biraz onu sormak istiyorum sana. Hani o iki büyük ismi birbirinden ayrıştıran ya da bir potada buluşturan şeyler var mı? Merak ediyorum.
8: Açıkçası benim de merak ettiğim bir şey bu. Hani senin Hı-hı. klasik sorun var ya, program sonlarında ona ne sormak isterdiniz diye sordun. Bir tanesi bu olurdu herhalde. Parisi ile aranız nasıl diye sormak Hı-hı. isterdim. Parisi de çok önemli bir fizikçi, İtalyan fizikçi. O kuşak fizikçiler, İtalyan fizikçiler, belki hatta Enrico Fermi'den başlamak üzere İtalya'da, Avrupa'da çok ciddi başarılar elde etmiş insanlar. Ve İtalya'da fizik geleneğinin oluşmasına neden olmuş, onu sağlamış. Hı hı. Parisi gibi, Rovelli gibi fizikçilerin yetişmesine katkıda bulunmuş fizikçiler. Gerek Parisi, gerek Rovelli salt fizikle ilgilenen insanlar değil. Onları farklı kılan, onları daha özel kılan şey, en azından benim çevirdiğim kitaplarından algıladığım kadarıyla, hayatın farklı yönlerine bakış açıları. Parisi'nin Nobel ödülü almasını sağlayan araştırmaları, karmaşık sistemler denen görece yeni sayılabilecek bir bilim dalının fizik yorumlarıyla ilgili çalışmaları. Kısaca şöyle açıklamak mümkün ki, burada ortak noktalarına geleceğim Rovelli ile. Çok karmaşık gibi görünen sistemlerin aslında altında çok basit etkileşimler yatıyor. Ana fikir bu. Belirli unsurların, elementlerin, oyuncuların çok basit kurallarla çok karmaşık davranış kalıpları, davranış özellikleri yansıtabildikleri, ortaya serebildikleri gözlemleniyor. Bu sığırcıkların dansında da karşımıza çıkıyor. Hı hı. Gün batarken gördüğümüz. Ekonomide de karşımıza çıkıyor. İnsan davranışında, psikolojisinde de karşımıza çıkıyor. Toplu sosyolojik davranışlarda karşımıza çıkıyor. Yani aslında doğada bizim açıklayamadığımızı düşündüğümüz pek çok şeye farklı bir bakış açısı getiren bir disiplin diyebilirim. Bilim belki fazla iddialı bir şey olur. Ama bunun alt başlıklarından birinde, fizikte çok önemli keşifler yaptığı için Giorgio Parisi Nobel ödülünü aldı. Rovelli ile ortak noktaları şu. Her ne kadar ikisi çok farklı fizik konularında çalışıyor olsalar da özünde gerçekliğin ilişkilerden kaynaklandığından söz ediyorlar. Bir tanesi spin glass dedikleri, yani Parisi'nin özellikle çalıştığı konu bu. Spin camları dedikleri bir konuda. Diğeri kuantum kütle çekimi konusunda aynı sonuca ulaşıyor. Yani gözlemlediğimiz dünya ya da gözlemleyemediğimiz ama anlamaya çalıştığımız dünya aslında maddelerden değil, yani bu atom altı parçacıkları bile olabilir, maddelerden değil ilişkilerden oluşuyor sonucuna varıyor her ikisi de.
7: Aslında benim hep parçalara ayırdı bir şeyleri ve kesinlikle, öyle anlamaya çalıştı ama bu böyle değil diyorlar.
8: Evet. Yani biz parçaları ayırabiliriz. Yani o tamamen bizim hatamız, bizim yanılgımız. Sonuçta parçalara ayırmanın da bir sınırı var. Bunu Rovelli'nin kitaplarında çok görüyoruz. Sonsuza kadar parçalayamıyoruz her şeyi.

0: denir. O tekillikte her şey, bütün denklemler havaya uçar. Hiçbir şekilde bir sonuca ulaşamazsınız. Ama Rovelli'nin bakış açısıyla eğer her şeyi sonsuza kadar küçültemiyor isek ki gerçekten böyle, Planck ölçeğine kadar inebiliyoruz ancak, buradan geri sekmek, geri sekme diye bir şey söz konusu olacaktı. Bu geri sekme aslında o akdelik dediğimiz şey. Orada hadi bir ipucu vereyim, zamanın da geriye döndüğü bir nokta orası.
1: Bu Rovelli'nin neden gelecekten değil de geçmişten bir şeyler hatırlarız diye sorduğu soruyla ilgili
0: kesinlikle, bir şey mi? Kesinlikle. Müthiş. İstersen harika. Spoiler vermeyelim kitap çıkmadan.
1: Küçük bir şey olsun bu. Hani tanıtım sorusu.
0: Evet.
1: Müthiş. Ya tabii çok benim için de yani şöyle çok keyifli seyrediyoruz bu programda. Birkaç istisna hariç ama çok çok az. Ya belki Galeano'yu da koyabilirim. Biraz kurgu dışı gibi de yazar ya. Yakın zamanda Süleyman'la konuştuk Galeano'yu. Birkaç istisna hariç hep edebiyat kitaplarını inceledik bu programda. Ama kültürün gelişiminin yalnızca edebiyat eserleriyle olamayacağının farkında olarak sana şunu sormak istiyorum. Bilim kitapları ya da genelde kurgu dışı metinler, akademik, yarı akademik düzeyde yazılmış, neden önemli?
0: Dünyayı anlamak için, onu anlamlandırmak için, onu hayatı daha renkli kılabilmek için... Rovelli'nin Bach'tan ve Beethoven'dan aldığı keyfi biz de alabilelim onlardan diye. Çünkü sonuçta daha önce de konuştuğumuz gibi dünyayı şiirle anlayabilirsiniz. Dünyayı bilimle anlayabilirsiniz. Dünyayı duygularınızla anlayabilirsiniz.
1: Yani, felsefeyle anlayabilirsiniz.
0: Felsefeyle anlayabilirsiniz. Anlamaktan da kastım aslında sadece... bilme açlığını doyurmak değil, biraz hani beynimiz biraz fazla çalışır ya, olması gerekenden fazla çalışır ona.
1: Hepimizinki mi?
0: Evet, hepimizinki maalesef.
1: Güzel.
0: Yani evrimin bir yan hatası diyeyim ben ona. Sinir bilimciler böyle açıklıyorlar. Şöyle diyorlar. Öykücü bilim diyorlar mesela. Öykücü beyin diyorlar.
1: Öykücü beyin.
0: Yanlış söyledim. Çünkü bir şeyleri boş durmadan açıklamaya çalışır beyin.
1: Bir yani, hikaye arıyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Yani,
0: kesinlikle. O hikayelerden biri bu. Dolayısıyla edebiyat kadar bence bilim de bize bu keyfi yaşatabilecek bir konu, bir alan.
1: Peki ben burada şeyi sormak istiyorum tabii. Müthiş kitap isimleri var Rovelli'nin. Gerçeklik neden göründüğü gibi değil? Bir de hikaye arıyoruz ya hani. Bunu bir fizikle ve edebiyatla bir bağdaştırarak anlatır mısın?
0: Ya edebiyatla bağdaştırmak çok kolay çünkü edebiyatta gerçekliği yazar yaratıyor.
1: Evet.
0: Biz yaratmıyoruz yani göründüğü. Bize göründüğü gibi olmak zorunda değil
1: ya
0: onu
1: da,
0: yarattığı.
1: Evet, yaratım adı altında inanılmaz bir gerçeklik de sunuyor. Tabii.
0: Kesinlikle
1: onu
0: tabii ki.
1: De okumak
0: ama gibi. Sonuçta yani bizim onu okumamızı sağlayacak bir gerçek, bir asgari gerçekliğin olması gerekiyor. Halbuki fizikteki gerçeklikle, daha doğrusu bizim algıladığımız gerçeklikle fiziğin yavaş yavaş... bulmaya başladı, keşfetmeye başladı gerçeklik arasında çok çok çok büyük fark var. Sonuçta hayatta kalmak için evrilmiş bir canlının yani çok kısıtlı duyularından elde ettiği sinyallerle yorumlamaya çalıştığı bir dünyadan bahsediyoruz. Ama öbür tarafta o dünya bambaşka bir şekilde aslında var oluyor. Özellikle de kuantum seviyesinde.
1: Tabii bu bana şunu da sorduruyor. Yani öyle bir şeyden söz ediyoruz ki öyle bir evrenden. Aslında çok monolitik olduğunu düşündüğümüz pek çok şeyin gerçekten var olup olmadığını sorguladığımız bir alandayız şu anda. Yani Rovelli'ye göre mesela onu bize anlatır mısın?

0: Zaman gerçekten var mı? Çünkü belli ezberleri yıkıyor.
1: Evet. Zaman var. Ama bizim anladığımız anlamda değil. Şöyle. Bir kere fizikte bizim algıladığımız zaman diye bir zaman yok. Tek bir zaman yok çünkü. Zamanın göreli olması gibi bir şey söz konusu. İki şeye, temelde iki şeye diyeyim, bağlı. Zaman bir cisme ya da bir çekim kuvvetine ne kadar yakın bulunduğunuza bağlı. Büyük bir kütleye yakın bir yerde bulunuyorsanız zaman daha yavaş akıyor. Eğer ondan uzaktaysanız daha hızlı akıyor. O yüzden kara deliklerin yanında, yakınında zaman çok yavaş akar. Uzağında çok daha hızlı akar. Dolayısıyla tek bir zamandan söz etmek mümkün değil. İkinci unsur da hareket halindeyken zaman farklı akıyor. Bu işte Einstein'ın görelilik
0: İzafiyet
1: kuramında bahsettiği şey. Ama bizim de yani vapura yetişmek için bir zaman kavramına ihtiyacımız var. Bazı şeyleri anlamlandırabilmek için ne bileyim yırtıcı hayvanlardan kaçmak için vesaire bir zaman kavramına ihtiyacımız var. Bu bizim yarattığımız zaman kavramı. Fizikteki zaman kavramı, var olan zaman kavramı sadece değişimle ve hadi biraz daha teknik söyleyeyim, entropiyle ilişkili. Entropi sürekli artar, dolayısıyla zamanında belirli bir yönü olur. Zaman yok diyemiyoruz, bu yüzden diyemiyoruz çünkü evrende entropi Big Bang'den itibaren sürekli artma halinde.
0: Bir de zaman değil mi? Akan zaman Rowell'in dediği insan bilincinin ve termodinamiğin
1: Kesinlikle.
0: ortaya çıkardığı bir deneyim
1: Kesinlikle.
0: aslında.
1: Kesinlikle. Deneyim en
0: Evet,
1: doğru, en
0: evet,
1: doğru sözcük evet.
0: evet. Peki biraz da şey şimdi senin çevirilerine bakınca Rowell ile ortak bir noktanız gözüme çarptı.
1: Oh, bu büyük bir iltifat.
0: Yok yani şöyle belki o hani Rönesans insanı olmakla da birazcık hani şey benzettiğimiz bir şey de olabilir. Sen de fizik, sanat, kültür tarihi gibi çok farklı disiplinlerde yazılmış eserleri çevirerek belki neredeyse bir insanlık tarihi resmi sunuyorsun yaptığın çevirilerle. Kitap kıyımının evrensel tarihi, kültürün evrimi, açık yapıt, mağaradaki zihin, sığırcıkların dansı, Akdeniz'in kitabı, Helgoland, zamanın düzeni, fizik üzerineydi kısa ders, ak delikler.
1: Arjantin futbol tarihi bile var.
0: Galeano mu demiştik az önce? Bir de ismini hatırlayamadım birkaç çeviri daha olmalı. Şimdi bu kadar emeğin çevirinin sonunda vereceğin yanıtı merak ettiğim bir soru var. Tabii küçük bir parantez açayım. Bu kitaplardan da biraz söz edebiliriz belki.
1: Tabii.
0: Mağaradaki zihinden açık yapıta. Gerçekten çok güzel metinler bunlar. Peki tüm bu çevirilerin sonunda Rovelli'ye de biraz selam durarak sence evreni anlamak mümkün mü?
1: En azından çalışıyoruz. Hepimiz bir yerinden tutmaya
0: Bir
1: çalışıyoruz.
0: çabamız var buna yönelik, evet.
1: Tabii ki yani Rovelli ve diğer yazdığın şey, diğer saydığın eserlerin, yazarlarının yanında bizimki çok küçük bir katkı oluyor ama hepimiz bir şekilde o kavramı bir şekilde anlamlandırmaya çalışıyoruz. Mümkün değil. Yani bir eski bir politikacımız adını vermeyeyim. Şöyle bir cevap verirdi herhalde. Tek kelimeyle söylemem gerekirse mümkün, iki kelimeyle söylemem gerekirse mümkün değil diye bir cevap verirdi.
0: ustası kişiyi ben hemen
1: Tahmin
0: anladım.
1: ettin tabii. Şöyle mümkün ve değil. Bir kere bu çabaya hiçbir zaman son vermeyeceğiz. Dolayısıyla ucu açık ve sonrasında da ne olacağını bilemeyiz. Belki o yönde çok daha ciddi büyük adımlar atabilecek bazı gelişmeler olabilir. O yüzden o olasılığı hiç dışlamıyorum. İkincisi, şöyle de bir çekincem var. Onun zıttı olacak şekilde. Gerçekten çok kısıtlı bir algılama kapasitemiz var. Yani çok belirli bir şey için evrim geçirmiş yaratıklarız. Başka bir şey için değil. Yani bu dünyada hayatta kalabilmek için farklı özellikleri tesadüfen, mutasyonla diyelim, geliştirmiş zavallı yaratıklarız. Yani ne haddimize bu devasa evreni açıklamak? Bence ikisi de doğru olabilir.
0: Bu soru, yani evreni anlamanın mümkün olup olmadığı, en azından anlamaya dair çabanın kendisi bana yaşamaya dair. Bir şeyler söylüyor, çok güzel şeyler söylüyor ve bununla ilgili hiçbir şey söylemeden ben yine Rovelli'den küçük bir alıntı okumak istiyorum. Bu benim çok hoşuma gitti. Yine Zamanın Düzeninde 144. sayfanın ilk paragrafı. Kısacık bir şey. Eyüp peygamber yaşama doyarak ölmüş. Çok güzel bir ifade. Ben de yaşama doymayı ve yaşam denen bu kısa ömürlü çemberi bir gülümsemeyle kapatmak isterim. Evet, hala tadını çıkarabilirim. Hala denizden yansıyan mehtabın, sevdiğim kadının öpücüklerinin, onun her şeye anlam katan varlığının, kışın pazar öğleden sonraları evdeki divana uzanıp hala çevremizi saran binlerce gizemden küçük birini daha çözme hayaliyle, işaret ve formüllerle sayfalar doldurmanın keyfini çıkarabilirim. Bu altın kadehtekinin hala tadına bakma olasılığı hoşuma gidiyor. Kaynayıp duran, hem dostça hem düşmanca, hem anlaşılır hem de anlaşılmaz, beklenmedik yaşamın. Ama bu kadehten acı tatlı çok şey içtim. Eğer şu anda melek gelip bana Carlo vakit geldi dese, tümceyi bitirmeme izin vermesini istemem. Ona gülümser, onun peşinden giderim. Evreni anlama çabası, yani bana öyle geliyor ki, Tolga sen ne düşünürsün bilmem ama aslında evet, yaşadım. Ben bu hayatı yaşadım diyebilmenin bir bir nedeni, bir motivasyonu.
1: Kesinlikle
0: sanki.
1: Öyle. Evet. Ve bana kalırsa bunu gerçekleştirebilen insanlar mutlu ölüyor sonunda.
0: Kesinlikle, evet. Harika. Şimdi sana klasik son sorumu sormadan önce bu program için bir parça seçtin. Neden onu seçtin, onu sormak ve anons etmeni istiyorum bitirirken. Sonra da sorumu soracağım.
1: Önce dinleyeceğimiz parçayı anons edeyim. Takács Quartet, Beethoven Complete String Quartets'ten dinleyeceğiz. 14 numaralı dörtlüsü Beethoven'ın. Do diyez minör, opus 131. İkinci bölümü dinleyeceğiz. Allegro molto vivace. Neden seçtiğimi hemen söyleyeyim. Fizik üzerine 7 kısa dersin, ilk dersinin sonu. Kısa bir paragraf okuyacağım. Uzay ve alan aynı şeydir. Üstelik buraya alıntılamaktan kendimi alamadığım çok basit bir denklemle ifade edilir. Okurlarım şüphesiz çözemeyecek olsa da muhteşem basitliğini görsünler isterim. Formülü burada söylemiyorum. İşte bu kadar. Çok basit bir formül aslında. Bu denklemi okumak için tabii ki Riemann matematiğini hazmetmek ve tekniğe hakim olmak için bir eğitim süreci gerekir. Biraz çaba ve emek gerekir. Ama Beethoven'ın son dönem yaylı çalgılar dörtlülerinin incelikli güzelliğini hissetmek için gerekenden daha azdır. Her iki durumda da ödülünüz güzellik ve dünyaya yeni gözlerle bakmak olacaktır. Bu da sanıyorum bilimle sanatın ne kadar üst üste binebildiğini, bize ne kadar keyif verebildiğinin güzel bir örneği.
0: Çok güzel, çok çok güzel. Dinlemek için sabırsızlanıyorum ama tabii şu sorunun yanıtını da çok merak ediyorum sende. Carlo Rovelli burada yanımızda olsaydı ona ne söylerdin ve çıkışta ne yapardık?
1: Çok teşekkürler Carlo derdim. Çok karmaşık konuları anneme bile iyi, çok iyi anlattın. Çok teşekkür ederim derdim. Buradan da salaş bir balık lokantasına giderdik herhalde.
0: Uzaya gitmez miydik? ben sizi bir uzaya çıkarabilirdim. Hazır karla buradayken. Yerinde görelim. Aa, Tolga çok teşekkürler. İyi ki geldin. İyi ki bu kitapları çevirdin. Dilerim nice çeviriler gelmeye devam eder.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki hafta yeni bir çevirmen konuğumla birlikte yeni bir yazarı konuşmak üzere. Herkese çok çok sevgiler. Selamlar.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sonet.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Perşembe 14'te Apaçık Radyo'da.
2: We kids don't usually do what you tell us to do. We do what you do. And because you don't give a damn about my future, I won't either. My name is Greta and I school strike until the Swedish election day.
3: Biz çocuklar genelde yapmamızı söylediğiniz şeyi yapmayız. Siz ne yaparsanız biz onu yaparız. Benim geleceğim sizin umrunuzda bile değil. Sizinki de benim umrumda değil. Benim adım Greta. İsveç'te yaşıyorum ve 15 yaşındayım. Seçim gününe kadar okula gitmeyi reddediyorum. Beni 9 Eylül 2018 tarihine kadar İsveç Parlamentosu'nun ana giriş kapısı önünde bulabilirsiniz.
4: Greta grevde. Politikacıların iklim yıkımını önlemek için derhal harekete geçmesini talep ediyor.
5: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
6: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
0: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı'na hoş geldiniz. Ben Suda Simmeriç.
7: Ben Özdeş Özbay.
0: Ve teknik masada da Dila Yılmaz bize destek veriyor. Bugün Tuna Emren bizimle birlikte değil, onun yerine ben ve Özdeş sunuyor olacağız bu bölümü. Evet, bu hafta itibariyle Apaçık Radyo'nun yeni yayın dönemi, 65. yayın dönemine girdik. Bizim de Onarım Çağı olarak ikinci dönemimiz oluyor.
7: Evet. Apaçık Radyo'nun da yeni yayın dönemi kutlu olsun. Bizim kutlu olsun de ilk efendim. Programımız diyelim.
0: Yeni bir dönem, yeni bir sezon. Bir süredir Türkiye'den sendikaları davet ediyoruz programa ve iklim kriziyle işçi sınıfı arasındaki ilişkiyi konuşuyoruz. Sendikaların da bu konudaki faaliyetlerini inceliyoruz, konuşuyoruz. Bugün de TESKOP, Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar Sendikası'ndan Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Mustafa Durmuş konuğumuz. Kendisinin ekonomi, sosyoekoloji ve siyasi ekoloji hakkında yazıları ve kitapları mevcut, ancak bugün bir sendikacı olarak katılıyor yayına. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
7: Merhabalar, hoş geldiniz.
8: Merhabalar arkadaşlar.
0: Tekrardan hoş geldiniz yayına. İlk olarak TESKOP sendikasını ve kendinizi, görevinizi anlatabilir misiniz bize? TESKOP İş Sendikası hangi işçileri örgütlüyor? Ne kadar üyesi var ve siz fiilen sendikada hangi görevlerde yer alıyorsunuz diye başlayalım.
8: Elbette. Yeni yayın döneminizi kutluyorum ben. Başarılar diliyorum öncelikli olarak. Şimdi şöyle, TESKOP İş Sendikası Türk İş'e bağlı bir sendika. Türk İş'in en büyük sendikalarının başında geliyor. Aynı zamanda TESKOP İş, Türkiye'deki en kalabalık iş kolu olan 10 numaralı iş kolu, yani hizmetler iş kolunun da en büyük sendikası. Bu iş kolunda 4,5 milyon civarında işçi var. Bizim de üyemiz 130 bin civarında. İşin aslına bakarsanız tabii ki diğer sendikalarla beraber bu iş kolunda yeterince örgütlü değiliz bir bütün olarak, evet, iş sınıfı olarak. Ama yine de azımsanmayacak bir rakam bahsediyoruz. Tabii ki her şey
7: bu arada özür dilerim Mustafa Bey. Bu iş kolunda biliyoruz ki daha önce yaptığımız programlardan iş kolu barajları oluyor toplu iş sözleşmesi yapabilmek için. Evet, ve maalesef evet, Türkiye'de evet, işte sizin bahsettiğiniz örgütlülük sorunlarından dolayı çok fazla sendika bu iş kolu barajını aşamıyor. Ama bildiğimiz kadarıyla TESKOP.
8: Tabii altında kalıyor, doğru.
7: TESKOP bunu aşabilen sendikalardan bir tanesi. Bu anlamıyla çok önemli.
8: Çok doğru söylüyorsunuz. Maalesef Türkiye'deki sendikacılığın iş kolu sendikacılığı olarak örgütlenmiş olması, yani bu anlamda bir engel oluşturuyor. Tabii ki bu hem üye sayısı hem de toplu iş sözleşmesi kapsama alanı anlamında da bir daralmaya yol açıyor. Bizim tabii şöyle bir avantajımız var. Biz hem kamuda hem de özel sektörde örgütlenen bir sendikayız. Kamuda çeşitli üniversitelerde, eğitim sektöründe, başta olmak üzere sosyal güvenlik kurumunda, Bütün bunlar örgütlendiğimiz yerler ama özel sektörde de çok önemli örgütlendiğimiz alanlar var. Bunlar işte Migros'ta 55-60 bin işçi bize üye sektöründe başka şeylerimiz var, örgütlü olduğumuz alanlar var.
7: Mustafa hocam, siz internetinizde... Mustafa hocam, beni duyabiliyor musunuz?
8: İşin içine kattım. Ben sizi gayet rahat duyuyorum.
7: Biz sizi çok kesik kesik duyuyoruz. Wi-Fi galiba kullanıyorsanız eğer telefonunuzun hücre sistemine geçebilir misiniz? Evet. Çünkü bir kesik kesik çeşitli aralıklarla geliyor.
8: Aslında şeyle ben bağlanıyorum. Ben şeyle bağlanıyorum, bilgisayardan bağlanıyorum.
7: Ha öyle mi? Tamam.
8: Şu anda galiba... bende bir sorun gözükmüyor.
7: Tamam, zaman zaman bizde bir kesiklik oluyor. Neyse artık devam edelim.
8: Peki şeyden o zaman bahsedelim. Kafamız çok fazla sallamamaya dikkat edeyim. Belki de o hareketten dolayı oluyor.
7: Evet. Ha mikrofondan mıdır? Peki de en son Migros Carrefour teknoloji evet, sektöründe örgütlü olduğunuzu söylüyordunuz. Ondan evet, sonra biraz evet, bir kesinti evet. oldu.
8: Bütün bunlar zaten... üçte ikisini oluşturuyor üyelerimizin bizim. Hı hı. Yani asıl olarak biz özel sektör örgütlüyüz ama %30 üyemiz de kamu sektöründeki kamu işçileri dediğimiz alanda
7: evet.
8: çalışan işçilerimizden oluşuyor. Tabii şöyle bir farklılığımız var. Ben madem açtığınızı hemen sorayım. Biz sadece bir ücret sendikacılığı yapmıyoruz.
7: Evet.
8: Bizi tabii bizce bizim bakış açımızdan bizi diğer sendikalardan ayırt eden çok önemli bir unsur var. O da bizim ücret sendikacılığının ötesinde sadece sosyal hakların ve çalışma haklarının sağlanmasının ötesinde toplumsal sorunlara bakışımız, ekolojik sorunlara bakışımız da bizim ayırt edici bir niteliğimiz. Nitekim bizim mesela 600 dönümlük bir arazimiz var Kaz Dağları'nda. Ekoköy projesi yürütmeye çalışıyoruz. Zeytinliklerimiz
7: bu,
8: var.
7: Bayağı yani sendika olarak mı?
8: İşçilerimiz aslında bizim sendika olarak evet. Bu tür girişimlerimiz çok ciddi bir şey. Eğitimlerimizde de çok ciddi bir biçimde ekolojik duyarlılığı diğer duyarlılıkların yanı sıra sergilemeye çalışıyoruz. Örneğin toplumsal cinsiyet eşitliği, eşit yurttaşlık ve demokrasi barış
7: Sizin şu anda sesiniz tekrar gidip gelmeye başladı Mustafa Hocam. Beni duyabiliyor musunuz?
8: Meselesi gibi.
7: Şu yani anda Mustafa Bey, Mustafa Bey düşüyorsunuz sanırım çeşitli aralıklarla. Beni şu anda duyabiliyor musunuz? Peki şu anda herhalde Mustafa Hoca'nın sesi gelmiyor. En son 600 dönüm bir arazisi olduğunu Tescoop için söylemişti Mustafa Hoca. Duyuyor musunuz şu anda beni?
9: Ben sizi
7: Biz maalesef hiç duyamıyoruz evet. Mustafa Bey. İnternetinizi değiştirme imkanınız var mı? Ya da iki dakika sizi cep telefonundan bağlasa teknik ekipteki arkadaşımız öyle daha sağlıklı olacak isterseniz. Tamam bu arada öyle yapalım. Tamam. Tamam biz o zaman şimdilik devam edelim. Bu arada Dila Mustafa Bey'i tekrar bağlamaya çalışıyor telefonla. Tescoop İş Türkiye'nin en büyük sendikalarından birisi. Ben de doktora tezi yazarken özellikle beyaz yaka işçiler, değişen işçi sınıfı diye de kurguladığımız... bir işçi grubu üzerine bir tez yazarken doktora öğrenciliğim dönemimde Tescoop sık sık karşıma çıkan bir sendika oluyordu. Çok da önemli bir dergileri de vardır. Onun içerisinde gerçekten kadın emeği konusunda da özel önem veren sendikalardan bir tanesi. Tabii ki her yönetim yani farklı tavırlar takınabiliyor. Ama bağlandınız.
10: Kusura bakmayın. Bazen olabiliyor bu tür şeyler. Buradan devam edebiliriz.
7: Evet buyurun.
10: Evet, şunu söylüyorduk. Yani bizim sendikamız sadece kendi mücadelesini iyi ücretler elde etmek, iyi çalışma hakları elde etmekle sınırlayan ücret sendikacılığı sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir sendika değil. Aynı zamanda ekoloji bilincine sahip olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincine sahip olarak eşit tutarlılık bilincine sahip olarak da davranan bir sendika. Bütün bu mücadele biçimlerini harmanlayan bir şey.
7: Evet.
10: Bu anlamda şeyi söylüyordum. Yani yıllar öncesinde bizim alınmış bir 600 dönümlük Kaz Dağları'nda şeyimiz var, arazimiz var. Ve burada biz ekoköy projesi başlatmayı planlıyoruz. Bir süredir burada zeytinliklerimiz var. Zeytin yetiştiriyoruz. İlk zeytinlerimizi almaya başladık zaten. Yani böyle bir geniş bir ufkumuz var. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. İşçi sınıfının, emekçilerin meseleleri, sorunları doğanın meseleleriyle, ekolojinin meseleleriyle ve diğer toplumsal evet. sorunlarla birbirine en ayrılabilecek meseleler değiller. Bunların birlikte yürütülmesi ve işçilerin de bilincini bu yönde geliştirmesi lazım diye düşünüyoruz.
7: Evet, kesinlikle biz de zaten şu ana kadar konu kaldığımız hem uluslararası sendikalardan hem Türkiye'deki sendikalardan kampanyacılarla ya da sendika aktivistleriyle tam da bu meseleyi konuşuyorduk. Artık son 10 yıldır özellikle toplu iş sözleşmelerine dahi zaman zaman küresel ısınma ile ilgili konular bir iş sağlığı, iş güvenliği maddesi olarak giriyorlar. Yani bunları özellikle bu yaz Avrupa'da gördük. Biliyor, siz de takip etmişsinizdir. 5 büyük aşırı sıcak dalgası yaşandı ve 35 bin kişi öldü. Bu ulaşılabilen şey rakamlar. Yani muhtemelen daha da yüksektir. Fakat bu 35 bin kişinin hiç şüphesiz ezici çoğunluğu görece ekonomik olarak altta bulunan ve bu sıcak dalgaları altında çalışmak zorunda kalan işçiler. Dolayısıyla doğrudan bir iş ve işçi sınıfı meselesi olarak da önümüze çıkıyor bu aşırı sıcaklar meselesi. Dolayısıyla artık toplu iş sözleşmelerine giriyor. Yani şimdi evet TESKOP daha çok büro çalışanlarından oluşuyor ama mesela biz geçtiğimiz haftalarda konuk aldığımız uluslararası sendikacılardan bir tanesi İngiltere'de temiz hava hakkı kampanyası yaptığını söylüyordu. Sizin az evvel belirttiğiniz gibi sadece ücretler değil temiz hava hakkında savunuyoruz ama biz temiz hava hakkını ofislerde de savunuyoruz. Onlar da ofislerde örgütleniyorlarmış. Yani toplu iş sözleşmelerinde gerek bir çalışma koşulu, bir işçi sağlığı koşulu olarak da bunları getiriyoruz. Aynı zamanda bazı sıcaklık aralıkları da dile getiriyoruz diyordu. Aşırı sıcak olduğunda klima olma zorunluluğu ya da işte ısıtma olanağı olma zorunluluğu. Eğer yoksa ücretli izin verilmesi gibi gündemler var artık sendikalarında gündemde böyle şeyler var. Bu aşırı sıcaklar ve artan işçi ölümleri ve diğer işte iklim kriziyle bağlantılı meseleler iş sağlığı açısından sizin ve sendikanızın görüşleri neler bu anlamıyla?
10: Şöyle aslında tamamen katılıyoruz bu önerilenlere ve toplu iş sözleşmelerinde hayata geçirilmeye çalışılan maddelerle ilgili olarak biz de aynı şeyleri düşünüyoruz. Şöyle bir şeyi tamamlayayım ben. Bizde sadece büro, kapalı alanda çalışanlar yok. Aslında açık alanda çalışan işçi arkadaşlarımız da var bizim. Örneğin güvenlikçiler üniversitelerde evet. ya da herhangi bir şey biriminde, kamu biriminde. Bunlar aslında bizim üyelerimiz ve bunlar da daha çok açık alanda görev doğru, yapıyorlar. Evet. Ve bunlar için de tabii ki bir şeyler yapmak lazım. Keza bazı belediyelerdeki bazı hizmetler, mesela toprakla ilgili hizmetler konusunda da bizim alanımıza giren konular var. Oralarda da aşırı sıcak altında çalışmak durumunda kalan işçiler var. Bu nedenden dolayı biz de bu önümüzdeki süreçte Tokyo sözleşmelerinde mutlaka işçi sağlığı, iş güvenliği meselesinin bir tamamlayıcısı olarak bu aşırı sıcakların ya da aşırı hava koşullarının, evet. iklim koşullarının etkilerini hafifletecek ya da ortadan kaldıracak önlemler alınması için görüşmeler yapacağız. Bunu kendi aramızda zaten tartışıyoruz, eğitimlerimizde de veriyoruz. Böyle bir talebin olduğunu da aslında biliyoruz. Evet. Çünkü aşırı sıcaklardan gerçekten çok etkilenen ülkelerden bir tanesi olacağız gibi gözüküyor. Aynı zamanda uluslararası raporlar bu Süper El Niño'nun harekete geçmesiyle filan beraber biliyorsunuz önümüzdeki 6 ay içerisinde 450 bin civarında insanın bundan evet. etkilenerek hayatını kaybedebileceğini söylüyor.
7: Evet bunu çok iyi hatırlattınız.
10: Raporları var bu yönde.
7: Bunu çok iyi hatırlattınız
10: bu
7: Mustafa Bey.
10: Bunları mutlaka çalışmalarımıza ve toplu iş sözleşmelerimize aktaracağız.
7: Biz de Açık Gazete'de Ömer Bey ile birlikte özellikle bu son araştırmayı, bu çarpıcı araştırmaya yer veriyorduk. Gerçekten de bilim insanları 450 bin kişinin hayatını kaybedebileceğinden bahsediyor ve hiç şüphemiz yok. İşçiler, hatta iş yerlerinde bunun mağduru olacaklar. Dolayısıyla bu gerçekten sendikal mücadelenin önemli bir alanı gibi görüyor. Yakın gelecekte, hem de öyle çok uzak falan da değil, 6 ay içerisinde. Evet.
0: Bundan bağlamda ben size şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz bu yıl Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesi, Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesi ve aynı zamanda alternatif zirve, halkların iklim zirvesi de COP31 sürecinde düzenlenecek. Siz sendika olarak bu iki zirveye nasıl yaklaşıyorsunuz? Nasıl bir yaklaşımınız var?
10: Tabii bir işçi sınıf örgütü olarak, hele kendini böyle emekten yana ve doğadan yana tanımlayan bir sendika olarak, bizim resmi COP'un içerisinde yer almamız ya da onlara başvurmamız beklenemez. Nitekim böyle bir şey de yapmadık. Çünkü biz bunun aslında bir aldatmaca olduğunu düşünüyoruz. O nedenden dolayı da Türkiye'ye geldiğinde bu konu, biz hemen Halkların İklim Zirvesi'nde yerimizi aldık ve yurt dışındaki bir başka sendikal, CÜİT adlı bir sendikal örgütlenmeyle beraber bunun içerisinde yer almaya karar verdik. 14 Kasım'daki iki session'da bizim sunumlarımız da olacak. Aynı zamanda biz 12'sindeki öğleden sonraki eyleme Antalya Şubemiz ve işçilerimizle birlikte de katılacağız. Ayrıca yeni neler yapabiliriz, bunları da kendi aramızda tartışıyoruz. Yani tam destek verip hem de katılım sağlamayı planlıyoruz. Ve tabii ki buradan hareketle de bir yayın çıkarmayı da zaten düşünüyoruz. Bizim bu konularda yayınlarımız da var aslına bakarsanız. Hem ekolojiye ilişkin yayınlarımız var, hem de bizim ekonominin ve emeğin nabzı adlı bir iki ayda bir çıkan bir bültenimiz var. Mutlaka o bültenimizde ekoloji konularını ve işçi sınıfı ile bağlantılar bağlamında ya da başka bir bağlamda mutlaka yer veriyoruz. Dolayısıyla bu Antalya'daki çalışmayı da buraya aktaracağız ve buradan da bir yayın çıkarmayı planlıyoruz.
7: Harika. Benim bir sorum olacak şu anlamda. Bizde çok az bir bilgi var. Hükümet sendikalarla görüşüyor mu diye COP31 sürecinde. Yani aslında sizin de içerisinde bulunduğunuz Türk İşi, eğer yanlış bilmiyorsak, bir sendikalar elçisi gibi bir şeyle görevlendirdi. Yani COP sürecinde böyle bir Türk İş'in galiba görevi var. Ama bunun dışında sendikaları bakanlık toplayarak bir çalışma yapıyor mu? Yani şunu biliyoruz, çünkü küresel güneyden, yani yoksul ülkelerden gelen delegasyonlar içerisinde sendikalar, hatta yerli halklar aktif olarak katılım gösteriyorlar. Brezilya'da da biraz böyleydi. Ama bunun dışında COP zirvelerinde sizin de bahsettiğiniz üzere esas sendikalar değil, şirket lobileri oluyor ve pek de iyi sonuçlar çıkmıyor. Zaten bu Halkların İklim Zirvesi, People's Climate Summit de bu sebeple düzenleniyor. Yıllardan beri alternatif zirveler. Fakat yine de sormak isteriz, yani sizlere, sendikalara hükümetten bir talep geldi mi? Delegasyonlar içerisinde yer vermeyi planlıyor mu? Türk İş'in bu anlamda konumu ne? Bu elçilik dediğimiz pozisyon nedir diye sormak isterim.
10: Evet, şöyle, aslında Türk İş'in böyle bir konumu var. Türk İş üzerinden bize de böyle bir ağız araması biçiminde, katılır mısınız biçiminde şey de gelmedi değil, geldi. Fakat bizim tutumumuzu Türk İş yönetimi de biliyor, hükümet de biliyor. O nedenle dolayı aslında çok da üstümüze gelmediler. Biz zaten katılmayacağımızı söylemiştik. Çok net deklare ettik. Biz alternatif bir zirveye katılacağız. Kendi zirvemizi kendimiz yapacağız dedik. Onun için de bizi dışarıda tuttular. Yani şu an herhangi bir biçimde, herhangi bir toplantıya falan da çağrılmıyoruz. Bundan da rahatsız olmuyoruz aslında. Onlar ayırıyor üstüne çalışmalarını. Ama biz de ayırıyoruz elin. Biz olmamız gereken, gerektiğimiz yerde olduğumuzu düşünüyoruz aslına bakarsanız. Listeye baktığınızda zaten görüyorsunuz. Yani COP31 resmi listesinde uluslararası şirketler var. Bu fosil yakıt firmalarının temsilcileri var. Devasa büyük sermaye grupları var. Ulus devletler var. Bütün bunların

0: aslında tam bir aldatmacı içerisinde insanlığı oyalamakla meşguller. Ben Kopotuz bir Antalya'dan da çok farklı bir şey çıkacağını açıkçası zannetmiyorum. Ama biz nerede yer alıyoruz? İşin doğru tarafında yer alıyoruz. Bu böyle devam etmemeli diyen, enerji demokrasisinden tutun da işte gerçek anlamda bir ekoloji ve emeği bir arada düşünen bir perspektifle varoluşumuzu sorgulatan bir yerde olmamız gerektiğini söylüyoruz. Ve bunun için de biz fosil yakıt kullanımına bütünüyle karşıyız ve bu anlamda da hükümetin de daha radikal önlemler alması gerektiğini söyleyenlerdeniz. Ama bunun alınmayacağını, yapılmayacağını da biliyoruz. O nedenden dolayı da böyle bütün bunları söylerken, böyle bir düşünce içerisindeyken gidip öbür tarafa yer almanın da hiçbir anlamı yoktu. Belki daha az bir ses getirmesi söz konusu olabilir ama biz çok daha doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz.
1: Bu anlamıyla TESKOP'un özür dilerim. Şimdi bu bahsettiğiniz şey çok önemli. Yani fosil yakıtlardan çıkışı savunuyoruz dediniz, evet. Bir kere. Şimdi burada tabii şöyle bir tartışma başlıyor. Bazı sendikalar buna biraz itiraz ediyorlar. Bu itirazları gidermek için de birçok sendika iklim adaleti, adil geçiş gibi kavramlar kullanılıyor. Çünkü şimdi sizin de örgütlü olduğunuz alanlarda aslında fosil yakıtlar kullanılıyor. Bunlardan vazgeçilecek olduğunda şirketler diyorlar ki bunlar maliyet ya da işçi çıkarmamıza işte sebep olur vesaire. Dolayısıyla mesela TESKOP'un fosil yakıtlardan çıkış ve adil geçiş konusunda bir çalışması ya da talepleri, bu iş konunu ilgilendiren doğrudan mesela bazı alanlar var mı? Buna dair bunun bedelini, bu geçiş önemli, herkes için önemli ama bunun bedeli işçilere ödetilmemeli konusundaki tavrı nedir diye sormak isterim.
0: Evet, şimdi şöyle bir şey var tabii, bunun hemen altını çizmek lazım. Bir kere 4,5 milyonluk bir şey olduğumuzu söyledim ben. İşçi kitlesi olduğunu söyledim sektörün. Ve Türkiye'de sizin de bildiğiniz gibi hizmetler sektörü şu anda istihdamın en büyük kısmını, %60-65'ine yakın kısmını oluşturuyor. Ama elbette fosil yakıtlarla doğrudan ilişkili olanlar var. Bir de dolaylı biçimde ilişkili olanlar var. Marketleri falan düşündüğümüz zaman bu kendisini göstermeye başlıyor. Biz tabii buradaki tavrımız açıkçası şöyle bir tavır. Sermayenin sürekli olarak söylediği ve devletlerin de aslında hükümetlerin de sürekli olarak söylediği bir şey var. Biz bu büyümeyi sağlayamazsak, ekonomik büyümeyi sağlayamazsak, dolayısıyla fosil yakıt kullanımını da gerçekleştiremezsek ya da ondan vazgeçersek istihdam yaratamayız. Dolayısıyla sizler de işlerinizden olursunuz demeye çalışıyorlar. Bir kere biz kendi eğitimlerimizde de bu iki şeyin birbirleriyle karıştırılmaması gerektiğini, bunların alternatifinin olduğunu söylüyoruz. Evet. Mesela bizler bugün belki şey içerisinde olabiliriz. Migros gibi çok büyük örgütlenmelerin içerisinde olabiliriz. Biz sendika olarak zaten sistem içerisinde başka bir şansımız da yok. Onları örgütlersiniz ama biz kendi işçilerimize söylediğimiz şey de aslında daha adaletli bir toplumda, daha ekolojik bir toplumda bu tür alışveriş merkezlerine, büyük süpermarketlere ya da oligopolist yapılara sahip zincir marketlere ihtiyaç yok. Bunlar hem ekolojiyi çok ciddi bir şekilde tahrip ediyorlar hem de ciddi bir yoksullaşmaya neden oluyorlar. Biz bunların karşısında demokratik kooperatifçiliği savunuyoruz. Agroekolojiyi savunuyoruz. Yani bizim buradaki aslında söylediğimiz şeyler belki orta ve uzun vadeli olarak gerçekleştirilebilecek şeylerdir ama doğru şeyler. Yani kapitalist sistemi karşınıza almadığınız sürece bunları hayata geçirebilme şansınız da yok. Yalnız şunu da biliyoruz, farkındayız. Yani bugün öyle koşullarda yaşıyoruz ki ekoloji meselesi de aslında böyle bir şey. Hemen ayağa kalkıp bu işi kökünden çözüp başka bir şeyi getirebilmek, sistemi getirebilmek vesaire filan mümkün değil. Onun için biz de şöyle bir yaklaşımı benimsedik. Kapitalizmin çatlaklarının içerisinde alternatiflerimizi acaba büyütebilir miyiz? İşte yerelleşme, yerelleştirme, tabii demokratik bir yerelleşmeden bahsediyorum. Üretimin yerelleşmesi ve demokratik işçi kooperatifleri, tüketici kooperatifleri, dağıtıcı kooperatiflerinden bahsediyorum. Bunlara ilişkin olarak bir demokratik kredilendirme sisteminden bahsediyoruz. Bütün bunların hepsini tartışırken, konuşurken

0: şuna eminiz. Birkaç tane kriterimiz var. Sadece emeğin de emekçinin hakları değil, aynı zamanda doğayı da gözetmek. Yani evet, doğayla uyum içerisinde, onu tahrip etmeden, onu da dışarıdaki bir kaynak gibi değil, içinde var olduğumuz bir sistem olarak görerek bunu yapıyoruz. Aynı duyarlılığı biz toplumsal cinsiyet eşitliği içinde, diğer kimlikler içinde değerlendiriyoruz. Yani bizim böyle bir bakışımız olduğu için aslında felsefi olarak da biz ana akımdan ciddi bir biçimde ayrışıyoruz.
1: Evet. Şu ana kadar yani çok fazla sendikayla tabii konuşma imkanımız olmadı ama sendikaları yakından bu süreçte takip ediyoruz bu program sürecinde. Eğitimlerinde ki eğitim dediğiniz işçilere, üye olan işçilere
0: ve
1: temsilcilere eğitim veriyorsunuz. Burada iklim, ekoloji krizi gibi konulardan bahseden çok fazla sendikaya denk gelmediğimizi de söylemek evet, isteriz.
0: Katılırım. Bununla da bir övüncümüz var aslında.
1: Evet, bu haklı bir övünç. Çok tebrik ederiz.
0: Ama keşke çok daha büyütebilsek.
1: Evet.
0: Çünkü yıllardır konuşulmamış, hiç gündemlerine girmemiş. İlk defa biz de soktuğumuzda böyle bir tuhafla karşılandı. Yani bizim derdimiz bu mu? İşte biz sendikal bilince sahip olalım yeter. Evet. Sendikacılar da aslında bunu söylediler.
1: Evet.
0: Ama bizim gerçekten genel başkanımız başta olmak üzere yönetimimiz bu konulara oldukça duyarlı. Bakın bu bile başlı başına bir şeydir. Yani gidip 600 dönümlük bir araziyi alıp orada zeytinlik yapıp orada eko köy projesi başlatmak ya da Foça'da bir yer alındı. O da çok güzel bir ekolojik şey, kıyı düzenlemesiyle ve halka da açık bir yer. Ve bunların yerine finans sendikacılığı yapabilirlerdi. Yani o paraları başka türlü değerlendirebilirlerdi. Biz aslında uygulamada bunu da, bu dengeyi de gözetmeye çalışıyoruz. Evet. Bu bizim kriterlerimizden vazgeçmeyeceğimiz kriterlerden bir tanesi.
1: Evet, biz daha sormadan hem eğitimlerde bu konuya girdiğinizi söylediniz hem de sorularımızdan bir tanesinde vardı ama siz yine enerji demokrasi zirvesine zaten doğrudan katıldığınızı
0: evet, aynen,
1: belirtmiş
0: aynen,
1: oldunuz. Çünkü bunu da soracaktık ama zaten sonuna geldik. Siz zaten biz daha sormadan biz orada olacağız dediniz ki bunu biz de çok önemsiyoruz. Buraya davet ettiğimiz tüm sendikalara bundan sonra da bundan önce de enerji demokrasi zirvesine katılıyor musunuz diye soruyorduk. O zaman sizleri orada da göreceğiz. Belki oradan zaten canlı yayın yapma fırsatımız da olacak. Belki bir kez daha sizi davet etme şansını buluruz.
0: Şöyle düşünün, küresel ısınmanın faillerinden failleri sıralamasında sektörel olarak sıralandığında %60'a yakın bir şeyle enerji sektörünün geldiğini biliyoruz. Bu uluslararası raporlar söylüyor. Bu başlı başına her şeyi anlatıyor aslında.
1: Tabii.
0: Orayı demokratikleştirmek lazım. Ama nasıl demokratikleştirmek? Vaktimiz var mı bilmiyorum.
1: Yok maalesef.
0: Açıklamak isterim. Yani öncelikle mülkiyetle başlamak lazım. Yani enerji üretimi ve sunumunu kamu mülkiyetine tekrar aktarmak lazım.
2: Çok haklısınız Mustafa Bey. Yalnız çok özür dileyerekten yavaş yavaş vaktimizin sonuna geliyoruz. Biz sizinle bu sohbeti Enerji Demokrasi Zirvesi süresinde devam ettirmeyi çok isteriz. Ancak yavaştan programı kapatmamız istiyor.
0: Elbette,
2: sizin de
0: tabii,
2: lafınızı böldüm. Elbette. Kusura bakmayın lütfen.
0: Ben de size başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür
2: çok
1: ederiz katıldığınız için.
0: Görüşmek
1: üzere.
2: Görüşmek
1: sağ olun.
2: Üzere. Evet, Mustafa Bey de belirttiğimiz gibi bu haftaki süremizin sonuna geldik. TESKOP, Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar Sendikası'ndan Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Mustafa Durmuş konuğumuzdu. Haftaya yine bir sendikayla Tarım Orkam Sen'den, yani Tarım Orman Kamu Emekçileri Sendikası'ndan Genel Başkan Serap Baysal ve Tarım Orkam Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bahadır Tamer bizimle olacaklar. Haftaya salı saat 4'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.

0: We have everything we need to get started, save perhaps political will. But political will is a renewable resource. So let us renew it. And let us say together, we have a purpose. We are many. For this purpose, we will rise and we will act.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
4: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
5: Güdere giderken alpde bir yağmur. Güdere giderken alpde bir yağmur.
4: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
5: Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece bemen ben geldim ben de karışır. Gece bemen kolana.
6: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
7: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
1: Apaçık Radyo.
8: Diğer Kam.
9: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
8: Hazırlayan ve sunanlar
9: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birlikte diğer kamdasınız. Geçtiğimiz hafta sosyal fayda dünyasının kavramlarını konuşmaya başlamıştık. Epey detaya da girdik aslında. Artık yavaş yavaş hem toplamak hem de çerçeveyi kurmak zamanı geldi. Rauf hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sosyal faydanın kendisiyle başlayalım mı? İyiliğin değerini ortak güce çevirmek demiştin yazında buna. Sosyal fayda çatısı bize ne sağlıyor?
1: Evet, şimdi bu daha önce konuştuk biraz bir önceki programda. Aslında hep de konuşuyoruz ama oradan bir önceki programda kurduğumuz cümleden devam edelim. Hatta onu tekrar edelim. Bu kavram, sosyal fayda kavramı, sosyal sorumluluk ve hayırseverlikten farklı ama fark bir yöntemden çok amaç, sonuç veya değer tarif etmesinde. Şöyle örnekleyebiliriz demiştik. Kız çocukların eğitime erişiminin artması bir sosyal faydadır. Siz bu faydayı bir kamu politikasıyla yapabilirsiniz. Bir STK projesiyle yapabilirsiniz. Bir şirket yatırımıyla yapabilirsiniz. Filantropiyle, yani bağışçılıkla, hibe vererek yapabilirsiniz. Bir sosyal girişimle ya da bir sosyal bir kooperatifle de yapabilirsiniz. Yani aslında sosyal sorumluluk, hayırseverlik gibi şeylerin hepsi farklı farklı işleyiş mekanizmalarıyla, kendilerine göre yöntemleriyle bir sonuç üretebilirler. İşte sosyal fayda bütün bunların hepsinin ürettiği sonuçları tanımlamak için kullanılıyor. Geniş bir çerçeve, daha sonuç odaklı bir üst çerçeve olarak kullanılıyor. Yani faaliyetin sadece hedeflerine değil de o hedefleri aşabilecek potansiyellere de odaklanabiliyor bu sayede. Yani mesela bir öğretim programı, bir eğitim programı yapıyorsunuz. Öğrencilerin bilgi düzeyini arttırmayı hedefliyorsunuz ama sadece onunla kalmıyor. Ailelerin eğitimle ilişkisini de güçlendiriyor bu veya değiştiriyor diyelim. Yerel kurumlar arasında işbirliği oluşturabiliyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini de görünür hale getirebiliyor. Şimdi siz bir sosyal sorumluluk yapıyorsanız bunu öğrencilerin bilgi düzeyini arttırmak, onlara bir eğitim programı vermek olarak görüyor olabilirsiniz. Bu diğer saydığımız şeyler ve şu anda görüp de sayamadığımız pek çok şeyi bu sorumluluk ekseni içinde görmeyebilirsiniz. Ve bu çok doğaldır. Çünkü sorumluluğunuz bir eğitim programı yapmak olarak tanımlanmıştır. Ama sosyal fayda ekseninden bakıyorsanız tüm bu çerçeveye erişmek zorundasınız. Komprehensif, bütüncül, karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanarak tek bir çıktıya odaklanan değil de ortaya çıkan şeyin, kurumların, toplulukların, bireylerin yaşamında ne tür bir olumlu bütünlük oluşacağı üzerinden bakabilirsiniz. Yani nasıl ürettiğine bakıyoruz özetle. Hani iyi sonuç üretmek, başlıkta şey demişim ya, iyiliğin değerini ortak güce çevirmek diye. O ortak güce çevirmenin sadece üretilmiş iyi sonuca değil, onun nasıl üretildiğine, nasıl sürdürülebileceğine, yani sadece toplum için bir şey yapmak değil de adil, katılımcı, sürdürülebilir ilişkilerin nasıl kurulacağına falan bakan daha geniş çerçevede bir kavram olarak kullanıyoruz biz sosyal faydayı.
0: Bunu böyle kullandığımız zaman bir aslında yan ama bizim çok temelimiz olan bir kavram daha var. O da diğerkamlık meselesi. Diğerkamlığı burada nereye konumlandırıyoruz?
1: Ya diğerkamlık aslında şimdi her kavram bir çıkış hali ve sonra da onun üstüne yüklenmiş olan, zaman içinde toplumsallaştığında, işte dile yerleştiğinde onun üstüne yüklenmiş olan anlamlarla hemhaldir diyelim, yani onları taşır üstünde. Diğerkamlık işte özgecilik diye Türkçe'ye çevrilmiş, altruizm diye de İngilizcesi var. Kişinin kendini öncelemeden başkalarının iyiliğini, refahını ve haklarını gözetmesi olarak tanımlanıyor. Yani diğerkam kişi zamanını, emeğini, bilgisini, kaynak ya da enerjisini başkalarının yararına sunan kişi aynı zamanda. Farsçadan geçiyor Türkçe'ye. İşte digar, yani bir şeye başkası, digar, başka, diğer diye Türkçe'de başka bir karşılığı da olan şey. Diğeri de sevgi, arzu, istek manasında kam. Kam olmak diye Türkçe'de zaman zaman kullanılır şiirlerde filan. İşte bu ikisi birleşince başkalarının yararını gözeten, işte hayırsever davranışlar sergileyen diye gözüküyor. Burada mesele şu. Şimdi bir yere bağış yapıyor olabilirsiniz. Bu bir davranıştır. Hani bir bağış davranışı. Ama eğer o bağışı aşan, ya bu bağış ne oldu, ne işe yaradı, işte etkilenen insanların Bu bağışı kullanırken hayatlarında neler değişti? Sadece aldıklarında hayatlarındaki iyileşme değil. Orada bilişsel tutumlarında, ilişkisellikte işte kendilerini özne var etme biçimlerinde neler oldu? Bütün bunları gözeterek böyle bir şey yapıyorsanız ki bu sizin eğer öyleyse bağış miktarınızdan tutun bağışın zamanlamasına kadar her şeyi değiştirecektir bunlara bakmanız. O zaman işte bir tur ileri çıkmış oluyorsunuz. Diğerkamlık seviyesinde bir düşünce sistematiğiyle davranmaya başlıyorsunuz.
0: Aslında
1: Bu
0: diğerkamlığı konuşurken evet klişeleri çok sevmiyoruz ama bazı klişeler de çok keyifli oluyor. Antropolog mide affedilen bir şey var biliyorsun, hikaye var. Medeniyet ne zaman başlar diye soruyorlar. Cevap olarak ilk kırık femur kemiğinin iyileştiğini gördüğümüz yerde başlar diyor. Yani doğada yaşayamayacak bir sürü üyesini yaşattığımız ve devam ettirdiğimiz yerde başlar medeniyetimiz diyor. Tabii ki şeyi bilinmiyor. Bu ona atfediliyor hikaye ama gerçekten öyle mi değil mi bilinmiyor ama bu aslında diğerkamlık için çok güzel de bir metafor değil mi?
1: evet, tabii nerede başladığı meselesi orada şey biraz bakım hikayesi o. Yani siz bir toplumsal grup olarak içinizdeki tek tek birey o sizin bir diğerkamlık ekseni içinde olduğunuzu tanımlıyor. Sahip çıktığınızı tanımlıyor. İşte orada bir uygarlık başlıyor. Aslında bu tür bir uygarlık hayvanlarda da var. İnsanın yeteneği o bakımı gerçekten iyileştirici bir şekilde verebilecek, verebilir olmasında yatıyor. Hani yetenekleri de var bu bakımı vermeye. Yetenek, fiziksel yetenekleri var. Yani ellerini kullanarak bir şeyi bandajlayabiliyor, sarabiliyor. Aynısını atlar yapamıyor. Birbirlerinin başında bekliyorlar belki yaralandıklarında ama sağaltım, tedavi gibi bir şeyi gerçekleştiremiyorlar. Benzer bir şekilde başka hayvanlarda da benzer bir durum var. Bence o iyi bir analoji. Yani insanın bir başkasını düşünmeye başlamasıdır uygarlık diye söylenebilir oradan bakıldığında. Ben biraz daha geniş bir yerden bakıyorum diğerkamlığı. Yani yaptığınız her şey sizin dışınızda etkiler yaratıyor. Her şey ama. Yani konuşmanız da, susmanız da, sokağa çıkmanız da, evde oturmanız da hep sizin dışınızda etkiler yaratıyor. İlla bir başka insanı etkilemesi gerekmiyor.

0: doğayla ilişkisini düşünebilmek demek. Bunu düşünebilmeye başladığımızda zaten başka bir şeyle karşılaşıyoruz. İşte o zaman sosyal etki de, kişisel etki de, girişim de, diğerkamlık da, fayda da başka anlamlar yüklemeye başlıyor kendisine. O yüzden ben yani diğerkamlığı böyle tanımlamayı tercih ediyorum ama bir taraftan da diğerkamlık bizim ortak şeyimiz, ne denir, değerimiz. Yani ortak bizim derken hem toplumsal değeri kastediyorum hem de senle benim. Yani bu programı biz diğerkam adını vererek yapıyoruz. Buradaki bu kavramı başka insanlara anlatmanın öneminin farkında olduğumuz için yapıyoruz. Hani kendi program arkadaşını, program ortağını övmek gibi olacak ama sen burada olmasan böyle bir diğerkamlığı bu şekilde tartışma şansımız olmayacak. Yani biz birbirimizi de çoğaltıyoruz, birbirimizi de birbirimizin varlığını güçlendiriyoruz. Benzer bir şeyi Apaçık Radyo içinde yapıyoruz. Yani dolayısıyla bu genişlikte bakmanın böyle bir faydası var diye düşünüyorum. Sadece düşünmeyi değil, yapmayı da sağlıyor çünkü o zaman. Yani bu düşüncelerinizi hayata geçirmeyi, işte ne bileyim, geri dönüşüm için şişe biriktiriyorsun. İlla parası için mi biriktirmen gerekiyor? Yok. Bir sürü insan buna ilişkin bir para ödemesi, bu sistem kurulmadan önce de, yeni kurulan sistem çalışmaya başlamadan önce de biriktiriyordu. Ayrı bir yere atmaya çalışıyordu. Şişe kumbarasına koyuyordu. Niye bunu yapıyordu? Herhangi bir çıkarı olduğu için mi? Hayır, farkında olduğu için. Kendisinin yarattığı sonuçların, kendisinin yaşam stilinin ortaya çıkarttığı, başkalarında, başka şeylerde, bulunduğu ortamda ortaya çıkarttığı değişikliklere dikkat ediyordu ve bu değişikliklerin zararlı olmaması için özen göstermeye çalışıyordu. Diğerkamlık bizim için özetle böyle.
1: Diğerkamlığı düşünürken bir düşünce biçimi, sistematiği de geliştirmeye ihtiyacımız var ve bu sistematiğin içinde aynı zamanda bu işin etiğini de konuşmaya ihtiyacımız var. Zaten geçen programda da aynı şeyi konuşuyorduk. Bugün bir tekrar vurgulamak isterim ben. İyilik halini çoğaltma meselesi, iyilik kavramı ile birleştirmeye başladığımız andan itibaren farklı alışkanlıklardan da kaynaklanan hiyerarşik ilişkilerin içine de girmeye başlıyoruz. O yüzden diğerkamlığı belli sorularla sürekli sınamaya da ihtiyacımız var. Yani biz kendimizi çok iyi görerek ve en iyisini biz biliriz diyerek devam edebileceğimiz bir şey değil diğerkamlık. Öyle değil mi?
0: Evet, yani başkalarının adına karar vermek değil, o kesin. Yani bu diğerkamlık bir farkındalık sadece. Bu farkındalığa ulaştıktan sonra ne yapılacağına yine başkalarıyla karar vermekte, işte orada şey oluyor, sosyal fayda alanına girmeye başlıyoruz. Yani diğerkamlığın bir sistematize yapı alması, bunu başkalarının da uygulayabileceği bir formüle doğru çevirmesi hikayesinde de bir sosyal faydayla karşılaşmaya başlıyoruz. Yani
1: Yardımdan da dayanışmaya geçiyoruz böylelikle diyerek hemen sana alan açayım orada ben.
0: yani evet, bu şimdi çok üzerinden çok söz ettiğimiz, Apaçık Radyo'da çok duyduğumuz bir sözdür. Yani dayanışma yataydır, yardım dikeydir diye geçen söz. Dayanışma meselesi aslında birlikte nasıl çözüm geliştirebiliriz sorusuyla başlıyor. Yani sorunun çözümü ne? Ben bu sorunu çözmek için ne yapmalıyım sorusu, bir mevzi elbette, ama benim dışımdaki bu sorunun parçası olan insanlar ile birlikte nasıl çalışabilirim demesi lazım. Yani dayanışma sadece kaynak paylaşmakla yetinmemeyi sağlıyor. İstemesen de dayanışma içine giriyorsan birlikte konuşuyorsun, karar alma yetkisini paylaşıyorsun, gücü paylaşıyorsun hatta. Yani bir o yataylık oradan geliyor yani. Şimdi çok kullanılan bir kavram var bu sosyal fayda meselesinde, sosyal sorumluluk ya da işte bu sosyal destek şeyi mekanizması içinde ihtiyaç sahipliği diye bir kavram var. Bu kavram aslında üzerinde çok konuşmamız gereken ve değerlendirmemiz gereken kavramlardan biri bu. Mekanizma şöyle çalışıyor. Bir veren var, yani ihtiyaç var çünkü burada. İhtiyaç duyan kişi de alıyor onu, o ihtiyacın karşılığında. Eğer mekanizmayı verenin karar verdiği ve ihtiyaç duyanın da bu karara uyduğu şekilde kurarsanız bir bağımlılık üretiyorsunuz.

0: Çünkü karar veren taraf belirleyici oluyor. İhtiyaç duyan tarafın kararda etkisi olmadığı için şeye karşı bir bağımlılık geliştiriyor. Bu sorunu çözen, ihtiyaçları karşılayana karşı. Bu devlet olabilir, bu herhangi bir kamusal aktör, kurum olabilir ya da hayırsever bireyler olabilir ya da bir STK olabilir ama sonuçta bir bağımlılık geliştiriyor. Bunu ortadan kaldırmanın yolu işte dayanışmacı bir metodoloji kullanmak. Bir kere şimdi böyle diyoruz ama bunun gerçek bir nedeni var. Çünkü bizim toplumsal sorun dediğimiz şeyler insanların yaptığı hatalardan kaynaklanmıyor çok büyük bir kısmı. Bireysel bir eksiklikten kaynaklanmıyor. Kaynaklara, haklara ve fırsatlara erişimdeki eşitsizliklerden, yapısal eşitsizliklerden doğuyor. Eğer böyleyse kullanıcıyı, yani ihtiyaç sahibi diye geçen yararlanıcıyı biz özne yapmak zorundayız. Yani çünkü bu onun suçu değil. Bu onsuz çözülebilecek bir şey de değil o açıdan. Eğer bir kaynak varsa, bir kaynak kullanılıyorsa bu kaynağın nasıl kullanılacağından, ne zaman kullanılacağına kadar her aşamada bu ihtiyaç sahibi denilen kişiyi ben yararlanıcı demeyi tercih ediyorum. Yararlanıcıyı dahil etmek gerekiyor. Ancak böyle hak temelli bir anlayışa geçebiliriz. Ancak böyle yardımseverlik iyiliğinden hak temelli dayanışmacı iyiliğe geçebiliriz. Bunların ikisi de iyiliktir. Yapanlara duacıyız. Yardımseverlikten ibaret bir hayat yaşamak istiyorsa yaşasın. Ama bir ötesinin de olduğunu insanlar bilsin istiyoruz.
1: Peki bütün bu çerçeve içerisinde teoriyi güzel kuruyorsun, iyi bir planlama yaptın, uzun vadeli bir programın var. Etki nerede? Çünkü sosyal etki meselesini konuştuğumuz zaman aslında bir yere müdahale bulunduğun andan itibaren biraz önce söz de ver, evde otursan bile zaten bir etkin var. Ama müdahale ettiğin alandaki etkini nasıl ölçeceksin? Gerçek etkinin sınırları nerede olmalı? Ve çok katmanlı yapılar içerisindeki müdahalelerin değişim etkisini nasıl görüyorsun?
0: Ya işin aslı bu etki kavramı bizi yanıltıyor. Yani bizi çok böyle fiziksel, ölçülebilir, çok somut bir şey ortaya koymaya doğru sürüklüyor. Kavramın kendisinin böyle bir şeyi var. Tınısı var diyeyim yani. Bu kavramın suçu değil. Biz ona böyle bir şey yüklüyoruzdur muhtemelen ama böyle. Dolayısıyla da ortaya çıkan bir etkinin ölçülebilir olmasını istiyoruz. Pek süreçlerle de dolayısıyla ilgilenmiyoruz. Yani aslında sosyal etki normalde gerçek bir sosyal etki ölçümü süreçlerle de ilgilenir gerçekten. Sosyal etkinin özelliği şu, bir analitik zemin işaret ediyor. Hepsinden farkı o yani. Diğer başında sosyal geçen konuştuğumuz bütün kavramlardan temel farkı analiz edilebilir, analitik bir zemin oluşturuyor. Hangi değişimin olduğunu ölçmeye çalışıyor, onu anlamaya çalışıyor ve görünür kılmaya çalışıyor. Tabii bu nitelik olarak da nicelik olarak da ölçülebilir. Yani şu kadar kişi okuma yazma öğrendi dediğiniz, diyebildiğiniz gibi şu kadar kişi toplumsal hayatın içinde işte zayıflıkla, suçla, hukukla ilişkisini şöyle tanzim etti diye de anlatabilirsiniz. Bugünün dünyasında, bugünün toplumsal, ekonomik hayatında sosyal etki çok böyle rakamsal şeylerle ölçülüyor. Daha bugün dinledim. 6 yaşına kadar olan bir çocuğa yaptığınız 1 lira yatırım 7 lira olarak geri dönüyormuş. Ergenliğe kadar yaptığınızda 4 lira olarak geri dönüyormuş. Ergenlikten sonra yaptığınız her 1 lira yetişkinlerde gene 1 lira olarak size geri dönüyormuş. Şimdi bakar mısınız buradaki mekanizmaya? Yani ölçülebilir değer diye parayı kullanıyoruz. Yani yatırım diyoruz falan. Hani kişiden söz ediyoruz aslında, insandan söz ediyoruz. Bu meselenin biraz daha teknik ölçümlerin dışına çıkartılması gerekiyor. Yani bu sosyal etki ölçümleme yapan kurumların hatası değil. Bu bizim genel olarak içinde yaşadığımız toplumsal sistemin hatası. Mesela nasıl oluyor? Etki nedir? İşte fayda nedir? Falan diye böyle baktığımızda örneklemek mümkün bunu. Oradan örnekleyelim, sonra tekrar geçelim bu etki meselesiyle ilgili. Şimdi 1000 öğrenciye tablet dağıttıysanız, yani işte 1000 öğrenciye tablet dağıttık değil mi? Etki mi ölçmüş oluyorsunuz burada? 1000 tablet dağıtıldı. Bu bir etki mi? Hayır, bu bir faaliyet çıktısı. 1000 tableti dağıttınız yani bir faaliyet ortaya koydunuz. Eğer Burada bir etkiden söz ediyorsanız o etki nedir? Dijital kaynaklara erişimdir mesela. Bu arttı mı, azaldı mı? Arttıysa bir fayda sağladınız, sosyal fayda sağladınız gerçekten. Öğrencilerin performansındaki artışa da baktınız sonra. İşte dediniz ki öğrenme performansı %X arttı, %10 arttı. Okula da devam %5 arttı. Güzel. O zaman ölçülebilir bir etki yarattınız. Bu sosyal etki yani. Etkiyi ölçtünüz. Ama aynı zamanda okul içi sosyal ortamlarda bulunma heveslerinin de arttığını ölçmüş oldunuz. %5 devam artmış ya. Bu aslında bir heves artışı. Orada %5'in çok belirleyici yani kendi başına rakamsal belirleyiciliği o heves artışından daha az. Ama iyi bir gösterge. Biz orada hevesin arttığını bu işe yönelik kaynak sağlayan, bu işe kendince enerji harcayan gruba gösterebiliyoruz. Böyle gösterebildiğimiz için sosyal etki bu yüzden de çok önemli oluyor. Çünkü sürekliliği sağlayan biricik motivasyon kaynağına dönüşüyor bir noktadan sonra. Yani ama şöyle bir şey de var tabii. Yani tekrar dönelim dayanışmacılığa. Siz bunu sadece dışarıdan yapıyorsanız aslında tam olarak etkiyi de ölçüyor sayılmayabilirsiniz. Çünkü insanların kendi deneyimlerini ve değerlendirmelerini de ölçmek zorundasınız. O ölçmeyi yaparsanız orada belki motivasyon artışını şey yapabilirsiniz. Daha net bir şekilde görebilir, daha net bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Bir şey vardır klasik böyle öğretmenim bu bize gerçek hayatta ne işe yarayacak sorusu vardır. Ben hocalık yaptığım dönemde bu soru sorulduğunda şöyle tanımlıyordum. Seni eğitecek. Bu kadar. Yani o şeyin kendisi bir işe yaramayabilir. O öğrendiğin metodoloji, o öğrendiğin işlem matematikse, işlem işte fizikse, formül, başka bir disiplinse, başka bilgiler yani sosyal bir disiplindeysen tarihsel bilgiler ya da sosyolojik bilgiler, ilişkisellik vesaire. Bütün bunlar sana sadece bir şey öğretmekle kalmayacak. Ayrıca sana hiçbir şey öğretmeyebilir. Ama seni eğitecek, seni bir şeylerle karşılaştıracak, seni başka bilmediğin bir evrenin içine sokacak. O yüzden en kötü sosyal fayda projesi bile bir sosyal etki üretir. Yani o etkiyi ölçmesek de o etkinin varlığını biliriz. Çünkü bir karşılaşma platformudur orası. O karşılaşma platformunun varlığı üzerinden kendini insan oluşturur, dönüştürür, ileriye götürür ya da işte her ne diyorsanız adına toplumsallaşır, toplumunu taltif eder. Yani böyle aslında bu mesele.
1: Bu aynı zamanda biraz içinde yaşadığımız sistem ve yaşamı nasıl okuduğumuzla ve nasıl bir gelecek hayal ettiğimizle de bağlantılı. Bütün bu kavramlar aslında bize sadece bir düşünme sistematiği değil, bir yaşama biçimi de gösteriyor ve o biçimde daha ortaklaşmacı, daha dayanışmacı, daha hak temelli bir yere doğru evrilme çabası var.
0: Elbette yani öyle olmazsa zaten bir toplumsal gelişme sağlamamız pek mümkün değil. Yani toplumlar nasıl gelişiyor? İşte daha çok üretim yaparak mı gelişiyor? Ya da daha çok tüketim yaparak mı gelişiyor? Öyle olmadığını biliyoruz. Yani bunlar yan faydalar. Daha çok tüketim yapmak, daha çok üretim yapmak. Bunlar toplumsal gelişmenin olduğu yerlerde ortaya çıkıyor zaten. Yani insan toplumlarının uygarlaşmasına koşut olarak çıkıyor. Aynı koşutlukta işte sistemsel olarak kötüye kullanılabiliyor falan da diyebilirsiniz. Ama sonuçta oralarda çıkıyor, öyle ülkelerde çıkıyor. Siz bir toplumsal iyileşme istiyorsanız onu sadece işte imar hareketleriyle sağlayamazsınız. Yani şimdi şehirlerden örnek vermek isterim ama şehir adı anmadan vereyim. Türkiye'de Orta Anadolu'da mükemmel ulaşım sistemlerine sahip, son derece iyi imar edilmiş, şehir merkezlerinin çok güzel olduğu bir 6-7 tane il sayabilirim ben, şehir sayabilirim. Ama çoğumuz oralarda yaşamayı istemeyiz. Onun yerine işte nerede yaşamayı isteriz? Eskişehir'de, İzmir'de. Daha güzel şehirler olduğu için mi? Bunlar daha iyi imar edilmiş olduğu için mi? İzmir'in tramvayı Konya'nın tramvayından daha iyi çalışıyor olduğu için mi? Hayır değil, tam tersine. Konya'nın tramvayı hepsinden daha iyi çalışıyor, daha düzgün. Ama İzmir'de yaşamak istiyoruz. Burada Konyalıları, Konya'da yaşayan insanları şey yapmıyorum, önemsizleştirmek için söylemiyorum ama başka şeyler arıyoruz. Yani başka bir sosyalleşme alanı arıyoruz. Kendimiz gibi olan insanların bulunduğu yerlerde olmayı tercih ediyoruz. Eğer meseleye böyle bakarsak bunun bir imar, şekil, şemal, işte üretim, ne bileyim, teknoloji falan olmadığını, arkasında büyük bir sosyal içgüdünün yattığını görebiliriz. Yani elimizde koca sosyal medya var. İşte adı bile sosyal medya. Neden? İşte sosyal içgüdüler üzerinden yaşıyor çünkü. Hani bu bir kanıt yani. Her gün içinde yaşıyoruz. Başkalarının hayatlarını anlamaya çalışmak, başkalarının söylediği şeylerden etkilenmek, birinin yaptığı şeyi kıskanmak, tekrar onun gibi olmaya çalışmak ya da örnek alıp onun gibi olmaya çalışmak, onun gibi yapmaya çalışmak, kendi bildiklerimizi yapmaya çalışmak gibi, kendi bildiklerimizi başkalarının yaptığından cesaret alarak yapmaya çalışmak gibi pek çok şeyi oradan öğreniyoruz. Uzun hikaye, bir gün onu da konuşuruz. Hani büyük bir toplumsal aynaya bakıp yapmaya çalıştığımız için ayrıca arazlar doğuyor. Yani bir insanın birdenbire 1.000 tane arkadaşı olamaz yani gerçek hayatta, ama oluyor işte böyle olunca. Oradan çıkan arazları ayrıca konuşuruz ama sonuçta bu insanın bir sosyal varlık olması itkisinden kaynaklanıyor. Ve o itki bizi belirliyor. O yüzden de uygarlık da yine bu toplumsallık üzerinden büyüyecek ya da küçülecek.
1: Temel kavramlar üzerinde iki program geçirdik. Zaman zaman buraya geri dönüp belki güncellemek, belki genişletmek, belki de bazı şeyleri değiştirmek gerekebilir ama bu haftalık zamanımızın sonuna geldik. Diğer kamdaydınız Apaçık Radyo'da Rauf Kösemen ve Damla Özler'le beraber haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Diğer kam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Reklamlar.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Reklamlar bitti.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Funda Başol'a teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman. Stüdyoya geldim, evimden kavuğumdan çıktım. Yağmur, çok korkuyoruz ya. Yok sel olacakmış falan. Şöyle bir korkumu yendim. Şemsiyemi kaptım, geldim stüdyoya. Size stüdyodan sesleniyorum. Karşımda Dila Yılmaz oturuyor. Dışarısı soğuk, içerisi sıcacık. Kahvelerimiz hazır. Programa da hazırız efendim. Bu akşam sizlere Fransa'ya götüreceğim. Thomas Naim ya da Thomas Naim diye bir sanatçıyla tanıştırmak istiyorum. Onun efendim bazı albüm, aslında bir albümüne odaklanacağız ama daha ilk çıkardığı ve sonra çıkardığı albümlerden de ufak bir kesitler tattırmak niyetindeyim. Şimdi Dilacığım, ilk parçamızın adını senden kopya çekeyim, açamadım linki. Black Cloud, sağ ol Dilacığım. Black Cloud'la başlayacağız önce. Dust albümünden iki tane parça dinleyeceğiz. Ben de aralara girip Thomas kimmiş size anlatıyor olacağım. Hadi başlayalım.

Ya gerçekten bu Fransa'ya doğru gidince işler başka bir boyut alıyor. Ben hep böyle ne bileyim tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz ama Fransızların direkt müzikle aşk yaşadığını çok yoğun hissediyorum yaptıkları müzikte. Yani konsantre olmanın ya da birlikte doğaçlamanın da ötesinde bir tat alıyorum hep onlarda. Şimdi Thomas Naim dedim. Thomas Naim gitarda bu 2013'ten bir albüm Dust diye. Başka kimler var? Klavyede François Faure var. Basta Marcello Giuliani. Ondan sonra davulda Rafael Chassin. Trombonda Daniel Zimmermann. Ve bu parçada mesela vibrafon vardı. Orada da Norbert Lukeren'i duyduk. Ne güzel dokular yani muhteşem. Şimdi bir parça daha gelsin bu albümden. Ben çok biyografiyle arayı açmayayım. Sonra girelim biyografiye. Rock Big Band'i de dinleyelim. Dust albümünden sonra Thomas'ı tanıyalım. Buyursunlar.

Evet, Dust albümünün kapağını burada kapatıyoruz. Sonra siz gerisini dinlersiniz. Başka bir albüme daha geniş yer ayıracağız şimdi bu akşam. Ama Thomas'ı tanımaya başlayalım. Thomas da bir gitarist, besteci, prodüktör. Standart pakette olan set. 12 yaşında gitarı eline almış. İlk olarak rock müzikten etkilenmiş. Ki etkisi çok görünüyor çalışmalarında. Özellikle bu albümle de başlayayım istedim haliyle. Daha sonra caz tutkusuyla böyle yanıp tutuşurunca işte içine işin funk giriyor, Brezilya müziği giriyor, reggae giriyor ve elektronik müzik giriyor. Farklı müzik türlerini de melezliyor. Zaten artık yani müzik türünden, yani dünyanın cazı diyoruz da, caz da kendi içinde bir sürü müzik türünü melezleyen bir aslında fenomen diyebiliriz belki. İlk sene sormak lazım. Fenomenler üzerine ağır eğitim almıştı Galatasaray Üniversitesi'nde. Ben fenomen olarak görüyorum. Yani bir tür fenomen olarak görüyorum cazı. Bu soruyu da ilk sene buradan bir iletmiş olayım. Ne düşünürdü? Efendim, şimdi Thomas'a geri dönelim. Her şeyi melezliyor. Boston'daki Berklee College of Music'te yaz programına katılıyor. Ardından Paris'teki American School of Modern Music'te eğitim almaya devam ediyor. Bu dönemde şarkıcı Joyce Hosey ile birlikte Bossa Nova, MPB ve cazı buluşturan, bakın ben de onu bilmiyorum, MPB ne, hemen bakmam lazım. Cazı buluşturan Tom and Joyce ikilisini kuruyor. Grup İlki 2005'te yayımlanan Antigua Yellow Productions'tan çıkmış. Olmak üzere iki albüm kaydediyor. Albümde efsanevi davulcu Tony Allen da var. Albümdeki bazı parçalar uluslararası elektronik müzik sahnelerinin önemli isimleri tarafından da yeniden düzenlenmiş. Sample'ları alınmış herhalde. Çeşitli sanatçılarla gerçekleştirdiği çok sayıda işbirliği var. Mesela Yunus'un Nah var, Hindi Zahra var, çok severim. Ne yapıyor acaba bu aralar? Ben bir karıştırayım, güzel bir şeyler bulursam size de çalarım. Bu aralar Bobby McFerrin'e aslında şöyle bir göz kırptım. Acaba Bobby'den bir şeyler mi yapsak? Neyse, devam ediyorum. Hugh Coltman'la çalışmış. Tikkun Fakoly, Bob Sinclair, Mayra Andrade, Albin de la Simon gibi isimler var. Bunların yanı sıra basçı Marcello Giuliani, ki biraz önce albümde duydunuz, davulcu Rafael Chassin, o da albümdeydi. Bir üçlü, bir trio oluşturuyor ve solo kariyerini aslında böyle başlatıyor. 2013 yılından işte o başlangıcı dinledik. Güzel. Şimdi 2020'de yayınladığı Sons of Jimmy albümünde Jimi Hendrix'in müzikal dünyasını yeniden ele alıyor. Aslında biraz önceki albümde de Jimi Hendrix'e selam eylediği trackler var. O keşfedebilirsiniz. Sonracığıma Hugh Coltman, Celia Kameni, Eric Truffaz ve Camilla Bazbaz gibi konuk müzisyenlerin yer aldığı bir albüm TSF Jazz tarafından yılın en iyi albümü arasına giriyor. En iyi albümlerinden biri arasına giriyor. Sons of Jimmy, onu da not alınız efendim. Eğer bu müzikler hoşunuza gittiyse Thomas Naim, Sons of Jimmy. Sonra 2023'te Daniel Yivinek prodüktörlüğünde hazırlanan On the Far Side albümünü yayınlıyor. Tamamı özgün bestelerden oluşan albümde jazz, pop, psikedelik rock ve film müziği etkileri bir araya geliyor. Thomas'a üçlüsünün üyelerinin yanı sıra Ork'ta Mark Banhan ve saksafonda Lauren Barden eşlik ediyor. Albüm Thomas'ın Jazz Magazine, Jazz News tarafından 2023'ün en iyi 3 Fransız gitaristinden biri olarak gösterilmesini sağlıyor. Son albümü May This Be var. Fakat ben bu May This Be'nin dışında bir, yani bu burada bahsedilen, bu tabii kaba hatlarıyla özetliyorlar albüm diskografiyi. Ben size Desert Highway albümünü çalmak istiyorum ekseriyette bu akşam. Algoritma kardeş tanıştırdı aslında. Algoritmayla arkadaş olduğum noktalar bunlar. Kendi müzik beğenime göre tam böyle bana damardan girecek albümleri, sanatçıları tanıtması tabii ki hoşuma
gidiyor. Ama artık silahlara yatırım yapan platformları tercih etmiyorum. İsim söylemeyeceğim ama tahmin etmişsinizdir bilenleriniz. O yüzden bu tip yatırımlar yapmayan online dinleme platformlarını tercih ediyorum. Bu duyarlılığı da hepimizin sanatçı olalım, dinleyici olalım göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Onu da not düşmüş olayım. Ben işte o yatırımları yapmayan bir platformdan müziklerimi dinlemeye devam ediyorum. Şimdi size Desert Highway albümünü bir dinleteyim bu akşam. Ne kadarı sağırsa. Önce Kaliforniya ile başlayalım. Ondan sonra devam ederiz. Buyursunlar.

Evet, Desert Highway albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Thomas Naim'in kimler çalıyor o detaylara da gireceğiz ama önce bir parça daha gelsin. Vinicius, buyursunlar.

Evet, Desert Highway albümünün gruba baktığımızda zaten yine aynı trio'yu görüyoruz. İşte Thomas gitarda, Marcello kontrbasta, Rafael de davulda. Sabit ekip, sabit güzeldir demişler. O sabiti devşirip, evirip, çevirip güzelleştiriyorlar efendim. Şimdi bir sonraki parçamızı anons edeceğim. Lakin yine bilgisayarımda sayfaları karıştırdım. Dila, imdat! Joan, vallahi Joan'la dedi. Bir dakika, hemen buradan kopyamı çekiyorum. Evet, doğru sayfa. Hokus pokus açılıyor. Kusura bakmayın teknik gecikmek için. Tijuana diye okunuyor sanırım. Evet, Tijuana gelsin, buyursunlar.

Valla Sting'in böyle bazı efsane parçalarında aranjeleri olur ya, böyle elektroniğinde güzel kullanıldığı pedalların. Burada da o vibe'ı hissettim sanki. The Last One'ı dinleyelim şimdi de, buyursunlar.

0: Şimdi bu albümden son bir parça çalalım. Daha birkaç tane daha track var. Merak edenler onları kendileri dinlerler. The Promised Land gelsin en son olarak. Buyursunlar.
1: We've got some difficult days ahead.

yarattı. Hemen bir yer açtı. Dur durun dedi. Var var biraz daha vaktimiz. Bir parça daha çalabiliriz albümden dedi. Albüme adını veren Desert Highway'i de duyalım. Ondan sonra son kapanış parçamıza geçelim. Buyursunlar.

Biraz önce size biyografiyi aktarırken bir kelime, bir kısaltma çıktı ya, ben de bilmiyorum dedim. MPB. Müzika Popular Brasileira demekmiş. Yani kaba çevirisiyle Brezilya Popüler Müziği'ymiş. MPB, onu da iletmiş olayım. Şimdi son albümünden Jimi Hendrix'i adadı. Son albümünden Thomas Naim'in bir parça dinleyerek, aslında bayağı da popüler bir parça. Ben de Jamie Cullum'dan öğrenmiştim bu parçayı. O parçayla programımızı bitirelim istiyorum efendim. Bu aralarda enstrümanlar üzerine böyle bir araştırma yapıyorum ve gitar yapımcılarıyla işe başladım. Enstrüman hikayeleri derliyorum kendi çapımda. Çok güzel gidiyor. Oradan da bazı küçük enstantaneleri belki ara sıra sizinle paylaşıyor olurum. Bu direkt böyle akustik gitar albümü, bu da işte Jimi Hendrix'e adanmış. Bu ara gitarlarla da çok haşır neşirken hoşuma gitti. May This Be Love albümün adı ve buradan size dinleteceğim Jimi Hendrix bestesi, Thomas Naim tarafından yorumlanacak, The Wind Cries Mary. Böyle bitirelim bu böyle serin yağmurlu Eylül sonu akşamında, programımızı kapatmış olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hayata müzikle, cazla ve tabii ki Apaçık Radyo ile tutunmaya devam ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Dünyanın Cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

0: Gezegenin Geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
2: Merhaba, bugün günlerden Salı ve sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan çevre ve iklim kampanyalarındaki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Durdurun Taşova Yaylasaray köyündeki madencilik faaliyetlerine başlığıyla change.org/yaylasaray adresinde Kasım Üzüm bir kampanya başlatmış. Yaylasaray köyünde yapılması planlanan madencilik faaliyetleri köyün doğasını, derelerini, su kaynaklarını ve halkın yaşam kalitesini tehdit ediyor. Kampanyada geçimini tarım ve hayvancılıkta sağlayan köyde su kaynaklarının kirlenebileceği, tarımsal üretimin azalabileceği, hayvanların susuz kalabileceği ve çevre kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen benzer madencilik projelerinin yeraltı sularında ağır metal kirliliğine, ormansızlaşmaya ve tarım topraklarının verimsizleşmesine yol açtığına dikkat çekiliyor. Kampanyada yetkililerden Yaylasaray köyünde yapılması planlanan madencilik faaliyetlerinin derhal durdurulmasını ve köy halkının taleplerine kulak veren çevreye duyarlı bir çözüm geliştirmesi isteniyor. Kampanyacı Kasım Üzüm, köyümüzün doğal güzelliklerini, tarımını ve halk sağlığını korumak hepimizin sorumluluğu. Gelecek nesillerimize nasıl bir dünya bırakmak istiyoruz? Bunun cevabı bugünkü adımlarımızda yatıyor ifadelerini kullanıyor ve köyün geleceğinin korunması için destek çağrısında bulunuyor. Kampanya change.org/yaylasaray adresinde. Kötada öldürülen yavru yunus için adalet başlığıyla change.org/yavru yunus için adalet adresinde Nadia Garcia Gomez tarafından başlatılan kampanyada 2 Eylül 2026'da İspanya'nın Kötada kentindeki trampolin plajı kıyısında öldürülen yavru yunus için sorumlularının tespit edilmesini ve cezalandırılmasını talep ediyor. Kampanya metninde kıyıda yönünü kaybetmiş halde yüzen yavru yunusun sudan çıkarıldığını, elden ele dolaştırıldığını ve başına sopayla vurularak öldürüldüğü aktarılıyor. Olayın ardından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yunusun cansız bedeninin sorumlu kişiler tarafından teşhir edildiği belirtiliyor. Yunusların İspanyol ve Avrupa yasaları kapsamında korunan türler olduğuna dikkat çeken kampanyacı, "Adalet istiyoruz" sözleriyle destek çağrısında bulundu. Kampanyada Kötada Hükümet Delegasyonu, Çevre Bakanlığı ve İspanyol Jandarmasının doğa koruma birimi olan Seprona'nın olaya karışan kişilerin resmi olarak tespit etmesini ve hayvana kötü muamele suçu kapsamında yasaların öngördüğü en ağır cezaların uygulanması için harekete geçmeye çağırıyor. Kampanya change.org/yavru yunus için adalet adresinde devam ediyor. Yalıtım hatları leylekler için ölüm tuzağı olmasın, yalıtım tedbirleri alınsın başlığıyla change.org/leylekler ölmesin adresinde Hilal Bayar tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada demir yollarındaki yüksek gerilim hatlarında yaşanan kuş ölümlerinin önlenmesi için TCDD ve elektrik şirketlerinin acil önlem alması talep ediliyor. Sürece dair bilgi veren kampanyacılar, "Geçen sene Edirne'de elektrik tellerine kapılan yüzlerce göçmen kuşu kaybetmiştik. Bu sefer 5 Ağustos günü 50'den fazla leylek Küçükçekmece tahtalı devlet demir yolları yüksek gerilim hatlarında can verdi" ifadeleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekiyor. Kampanya metninde göç rotalarındaki hatların yalıtım kamplamalarıyla güvenli hale getirilmesi, doğrudan direkt tepelerine güvenli konma platformları yerleştirilmesi ve kuş ölümlerinin yoğunlaştığı hatların öncelikli müdahale bölgesi ilan edilmesi isteniyor. Kampanyacılar, devlet demiryolu yetkililerini bu ölümcül tuzakları engellemek üzere harekete geçmeye çağırıyor. Kampanya change.org/leylekler ölmesin adresinde devam ediyor. Diyadin'de siyanürlü altın felaketine dur de, Murat Nehri'ni ve yaşam alanlarımızı koru başlığıyla change.org/diyadin adresinde de Mir Bahattin Demir tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Molla Kara'da yürütülen altın madenciliği projesinin durdurulması talep ediliyor. Kampanya metninde tehlikenin yalnızca madencilikte kullanılan siyanürle sınırlı olmadığı, kayaların kırılması ve işlenmesi sırasında arsenik, civa, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin yanı sıra radyoaktif ve toksik elementlerin de açığa çıkabileceği belirtilmiş. Bu madenlerin, maddelerin yeraltı sularına ve Murat Nehri havzasına ulaşabileceğine, su ve toprak yoluyla besin zincirine girerek insanları, hayvanları, tarım arazilerini ve hayvancılığı etkileyebileceğine dikkat çekilmiş. Kampanyacı, Ağrı Diyadi'nin toprağı, suyu ve insanı sahipsiz değildir. Murat Nehri'nin ve bölge halkının ağır metallerle zehirletilmesine izin vermemek için bu projelerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz ifadeleriyle projelerin durdurulması için destek çağrısında bulunuyor. Kampanya change.org/diyadi adresinde devam ediyor. Elbistan Termik Santrali'ni kapatın başlığıyla change.org/Elbistan Santrali adresinde İrfan Erdoğan tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Elbistan'da bulunan termik santralinin kapatılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılması talep ediliyor. Kampanyacı, Elbistan'da bulunan termik santral çevreye ve halk sağlığına büyük zararlar vermekte. Bölge hava kirliliği termik santralden kaynaklanan emisyonlar nedeniyle sürekli olarak artmakta ve bu durum solunum yolu hastalıkları, kanserin ve diğer sağlık sorunlarının artmasına neden olmaktadır ifadeleri kullanılmış. Kampanyada devam eden adresi ise change.org/Elbistan Santrali. Ben Uygar Özesmi, change.org özel programını derleyen Berra Eski ile birlikte sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.

0: Gezegenin Geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
0: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Orkida Malile'ye teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mahitun ve ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 29 Eylül 2026 tarihli yayınımız bu. Ibibio Sound Machine'le açıldık. Chopping Mountain isimli son albümü. Ekibin Nijerya asıllı İngiliz müzisyen Eno Williams önderliğindeki Afro Orkestra'dan Concept of Love'dı. Sizlere dinlettiğimiz Chopping Mountain çok yakın zamanda yayınlandı, 11 Eylül tarihinde. Ekibin son, dediğim gibi, ürünü bu karşımızda. Uzun yıllardır çalıştıkları Ross Orton'la birlikte prodüktör koltuğunda işbirlikleri de sürmekte. Evet, aynı çizgiyi sürdürüyor ve enerjilerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Uzun yıllardır takip ettiğimiz Ibibio ekibi, Ibibio Sound Machine ekibi, ilerleyen dakikalarda da birkaç parçayla da siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine eşlik edecek. Ama bu akşam Sara Tikor var da dinleyeceğiz. Açık Dergi'de şimdi detaylarına bakacağımız Akbank Jazz Festivali'nin konuğu Hindistan asıllı bir başka İngiliz müzisyen Sara Tikor var. Bugün Salon İKSV'de bir ilk İstanbul konserini verecek. Bunu da kutlamak için onun son albümünden Is There Beauty albümünden birkaç parçayı da seçtim. Playlist'te saat 7'ye kadar kentte olup bitenlere bakarken Ibibio'ya bir de Sara Tikor var Drum Ensemble eşlik edecek yayınımızda. Bunun yanı sıra da köşelerimiz var tabi. Antroposen sohbetler ve felsefe açıklarından kuşağına saat 7 ile 8 arası radyonuzda bulabilirsiniz. Antroposen sohbetlerde geçen hafta Tayfun Atay'la başladığımız söyleşimizi sürdürüyoruz. İkinci bölüm, doğadan kopuşumuzun tarihini konuşmaya devam ettiğimiz kaydımız saat 7 ile 7.30 arası ikinci ve son bölümde siz sevgili Açık Dergi dinleyicileriyle buluşacak. Peşi sıra felsefe açıklarından var yayında. Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül, felsefeci ve sosyal medya içerik üreticisi Pelin Dilara Çolak'ta bir araya geliyorlar. Yapay zeka çağında felsefenin şimdisi ve geleceği üzerine konuşacağız demişler. Kaçırmamanızı tavsiye edelim ve bakalım kültür ve sanat çevresinde bugün yarın neler olmakta.

0: Açık Dergi.
1: Akbank Caz dedik, onunla başlayalım. Dün akşam da duyurmuştuk. Geçen hafta sonu başladı etkinlik ve çok yoğun bir hafta caz severleri bugün itibariyle bekliyor. Şu dakikalarda Tünel'de yalan Tap Room'da Avrupa'nın önemli plak şirketlerinden Act Music etiketiyle Akbank Caz Loft Union'a bir araya getirdiği ve basılı yayıncılığın streaming platformlarının akıbetini konuştukları bir söyleşi gerçekleştiriyorlar ve gecenin ilerleyen saatlerinde de Beyoğlu'nun çeşitli caz kulüplerinde Akbank Caz buluşmaları var. Yanı sırada bir Saratik Horvath performansı. Bunlara dün bakmıştık, şimdi bir tık daha detay veririm ama yarınki konserlerden hiç söz açamadık. Yani her akşam 3-5 etkinlik var. Akbank Caz Festivali oldukça yoğun bir program sunuyor. O yüzden dün sadece salıyı vermiştim. Hangi kulüplerde ne var bir onları hatırlayalım. Sonra diğer etkinliklere, 30 Eylül etkinliklerine geçeceğiz. Nardis Jazz Grup'ta bir Miles Davis buluşması var. Trompetçi Barış Doğukan yazıcının başına çektiği bir ekip. Miles Davis'in 100. yaşını kutlayacaklar. Dünya çapındaki etkinlikleri. Onlar da Akbank Caz'da dahil oluyorlar. Tenor saksafonda Engin Recepoğulları, piyanoda Marco Çunçets, basta Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit Otman bu akşam Miles Davis Centennial Celebration konserinde Nardis Jazz Grup'ta Miles Davis'in zamansız müziğini günümüz caz anlayışıyla yeniden yorumlayacaklarmış. Asakay'da ise Sheila Jordan anması görüyoruz. 2025 yılında çok yakın bir zamanda aramızdan ayrılan ünlü caz vokalistim ve caz hocasım. Evet, şarkılar, anılar ve hayatından kesitler sunacak Rişim Özkan. Kendisi Sheila Jordan'la da çalışma fırsatını bulmuş New York'taki çalışmaları sırasında Bill Charlup, Nancy Marono ve Aaron Goldberg'le birlikte Sheila Jordan'da caz vokalisti Rişim Özkan'ın mentorlarından bu akşam gitarda Bora Çeliker, kontrbasta Baransay ve davulda Nihal Saruhan'la eşliğinde Asakay'da Karaköy'deki caz kulübünde sahne aldığında işte kendi yaşantısından da hareketli anekdotlar ileteceği için bu konser ayrıca özel diye düşünüyorum. Ve geçiyorum Bova'ya. Evet, 3 caz kulübünde birden etkinlik düzenliyor Akbank Caz. Caz kulüpleri gecesi Beyoğlu'na yayılmakta. Caz davulcusu Öner Karaçuva'nın kuartetiyle birlikte sahne alacağı klavye ve trompet ve bas eşliğinde bir caz konseri vereceği etkinlikte iki vokalist İdil Meşe ve Deep Notun'da yeni kuşak cazcılardan Öner Karaçuva'nın kuartetine eşlik edeceğini belirtelim. Caz, pop, hip hop ve etnik müzik kesişiminde bir müzik üretmeyi sürdürüyor Karaçuha ve ekibim. Evet, bu akşamın en çok heyecan verici konseri ise bizim nazarımızda en azından çok sık gerçekleşmeyeceği için tabii bu böyle. Saratik Horvath performansı. İngiltere caz sahnesinin çok kuvvetli bir ismim Saratik Horvath, bir davulcu, besteci, prodüktör ve grup lideri. Hindistan halk müziği ve klasik geleneklerini elektro ve cazdan buluşturuyor. There is beauty, there is already. Küresel müzik basınında epey sevilmiş 2025 tarihli albümü birazdan Açık Dergi'de birkaç parçaya yer alacak. Sahnede davul, tabla ve elektroniklerde Saratik Horvath'a, balafon, marimba ve perküsyonda Magnus Mehta, davul ve elektroniklerde Donna Thompson, Ridangam, Gatam ve Kanjir perküsyonlarında da Pratap Ramchandran eşlik ediyor. Evet, bir drum ensemble, bir davul ensemble'ın Saratik Horvath öncülüğünde bu akşam Salon İKSV'de Akbank Jazz Festivali'nin en heyecan verici etkinliklerinden birine imza atacak diye düşünmekteyiz. Yarın da 3 konser var. Kadıköy'e geçeceğiz. Yarın olduğu gibi oraya odaklanıyor Akbank Jazz Festivali. Bantmer Kavuz binada Hakan James Dedeoğlu'nun çoğunluğu akustik gitarla yazılmış enstrümantal bestelerini bir araya getirdiği solo projesi Tsu'nun bir etkinliği var, konseri var. Sahnede sevgili dostumuz James Hakan'a, gitarda Mert Aslan Üçer ve görsel eşlikte de Aylin Güngör eşlik edecek. Evet, Mert Aslan Üçer. Büyükev Abluka'dan tanıdığımız bir müzisyen, onu da kenara not düşelim. 2011'den bu yana 4 albüm yayınlamış James Hakan Dedeoğlu'nun Tuzu projesinde onunla bu yarın akşam Bantmek Havuz binada görmek mümkün. Kadıköy'ün bir başka noktasında komünite sahnesinde ise festivalin uluslararası konuklarından bir diğeri yer alacak 30 Eylül akşamı. Evet, Almanya'lı plak şirketi Act Music'in bu akşam Beyoğlu'nda bir söyleşisi olduğunu az evvel söyledim. Yarın da Akbank Caz'da ortaklıkları kapsamında işte Robinson Curry'i sahneye taşıyorlar. Tromboncu ve besteci Fransız caz sahnesinin son yıllarda yükselen isimlerinden Robinson Curie'yi. Yarın akşam piyano klavyede Leo Joseph ve perküsyonda Anissa Nehari eşliğinde 36. Akbank Jazz Festivali'nin Act Night etkinlikleri kapsamında müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Daha doğaçlama ve deneysel müzik sevenlerse Akbank Jazz'da yarın All Saints Moda Kilisesi konserini tercih edebilirler. Burada tambur ve cello'nun bir araya geleceği Vervele performansını görüyoruz. Merve Salgar ve Anıl Erastan'ın projesi. Kendi besteleriyle sevdikleri Osmanlı Türk müziği eserlerini önceden belirlenmiş bir sıralamaya bağlı kalmaksızın spontane biçimde bir araya getiren bir yaklaşımları var. Doğaçlamacı ikilim Akbank Caz'ın yarın akşam All Saints Moda Kilisesi'nde doğaçlama severlerin karşısına çıkıyorlar. Geçen hafta sonu başladığım Akbank Jazz Festivali bugün yarın da işte böyle bir Beyoğlu bir Kadıköy diyecek. Çok farklı müzik anlayışlarından caz severleri ve caz müzisyenlerini aynı yerde buluşturacak festival. Önümüzdeki günlerde de takip etmeyi, izlemeye çalışacağız. Festival dışında bir müzik haberi. İstanbul Modular Ensemble'ın bugün Zorlu PSM'nin Amfi salonunda saat 8'de bir performansı olduğunu söyleyelim. PSM'nin City Sounds etkinlikleri kapsamında saat 8'de başlayacak performans ekibin modüler synthesizer'ların sunduğu sınırsız olanakları keşfederek doğaçlamaya dayalı performanslar üretiyorlar. Minimal titreşimlerden tekno akışlarına uzanan setleriyle elektronik müziği katmanlı ve dinamik bir sahne deneyimine dönüştürüyor grup notunu da önümde buluyorum. City Sounds konserleri kapsamında İstanbul Modüler Ensemble'da bu akşam müzik sahnesinde evet, kendini bu şekilde yer buluyor. Şimdi Zorlu PSM'den devam edelim. Geçen sezon premierini yapan Arthur Miller gösterisi Satıcının Ölümü sezonu bu akşam açıyor. Bugün ve yarın arda arda temsilleri var. Rufus Norris imzalı bir rejiyle bir National Theatre dokunuşuyla İstanbul sahnesine taşındığını söylemek lazım Satıcının Ölümünün. Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karstoğlu ve Beyti Engin'in performanslarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Performans ve dekor tasarımını özellikle övmek lazım galiba. S. Devlin imzasını taşıyor. Kostüm tasarımı da keza yine kuvvetli. Koreografide de Javier de Frutos'un ismini analım. Hira Tekindor'un çevirisiyle oyun sahneleniyor bu arada. Arthur Miller'ın kanonik metni diyelim. National Theatre'dan mülhem bir rejiyle Zorlu PSM'nin prodüksiyonu olarak bugün ve yarın sezon açılışında tiyatro severleri beklemekte. Evet, bunun yanı sıra Monologlar Müzesi demiştik. 2000 çok sevilen ve ödüllere de layık görülen Afife'de ve Ragıp Ertuğrul Özel Ödülü'nde çeşitli kere tertip edilmiş pavyon oyunları 5 ayrı odada 5 ayrı hayatı gözler önüne seren Monologlar Müzesi kapalı gişe temsillerini sürdürüyor demiştik. Dün de böyleydi. Bugün de yine izleyicinin karşısına 100 dakikada 5 temsili çıkarıyor Monologlar Müzesi ekibi. Onu kısaca almış olayım. Yanı sıra bir Clown Jam tavsiye etmek istiyorum ilgilerine. Fiziksel tiyatro araştırmalarının Aznavur pasajında yer alan İstos sahnede yarın gerçekleştirecekleri bir clown gösterisi var. Çağdaş bir clown kabare formatı olarak anlatılıyor Clown Jam. Clown sanatıyla kesişen kabare, bürlesk, grotesk performans, müzikal komedi, pandomim, çağdaş sirk, kukla, dans, müzik, fiziksel tiyatro ve drag gibi çok çeşitli performans pratiklerini bir araya getiren interdisipliner bir buluşma. Farklı performans kombinasyonlarıyla şekilleniyor ve sürekli dönüşen canlı bir seyir deneyimi sunuyor etkinlik. Geçen sene 2025'in Eylül'ünde ilk defa Kadıköy sularında gerçekleşmişti. Şimdi Beyoğlu'na uğradığını görüyoruz etkinliğin. İstos sahnenin geçen sezon kapılarını açan Aznavur'daki alanında yarın akşam saat 8.30'da görülebilir, izlenebilir. Daha sonra da bu gösterinin Ekim ayında iki ayrı sahnede tekrarı olacak. Tırnak içinde tekrarı, zira format gereği zaten başı sonu bilerek her zaman belirsiz. Clown Jam, fiziksel tiyatro araştırmaları ekibinin kıymetli etkinliğim. Evet, yarın akşam da söylediğim gibi Aznavur Pasajı'nda İstos sahneye konuk olmakta. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında şimdi biraz daha müzik dinleyelim. Ardından güncel sanat çevresinden notlarım var sizlere aktaracağım. İbibio Sound Machine'e geri dönüyoruz. Londra doğumlu Nijeryalı şarkıcı Eno Williams'ın başını çektiği Afro Orkestrası çok kuvvetli bir albümle 11 Eylül'de dinleyicilerini sevindirdi. Açık Dergi'de bu hafta haftanın albümü olarak dinlediğimiz Chopping Mountain'dan dinleyeceğimiz kayıt Return to Sender ismini taşımakta.

Açık Dergi.

Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. Kent takibinin ikinci kısmıyla karşınızdayız. Önce bir Ankara'ya uğrayacağız. 30 Eylül Çarşamba akşamı Kürt Teras'ta Sevgi Soysal buluşmaları var. Bir buna bakmak istiyorum. Evet, Murat Meriç konuşuyor yarın akşam 5.30'da Sevgi Soysal'ın 90. doğum yıl dönümü olan 30 Eylül 2026 Çarşamba akşamı Sevgi Soysal'ın Ankara'sı bir dönemin müzikal panoraması başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Sevgi Soysal'ın Alman Büyükelçiliğinden TRT Ankara Radyosu'na Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'na uzanan hayatı boyunca Ankara'da neredeyse hiç ayrılmadığını da akılda tutarsak bu konuşmanın epey bir malzemesinin olduğunu teslim edebiliriz. Bu arada memleketin değişimine de 12 Mart dönemini romanlarında yansıtan Sevgi Soysal hep burada buralarda şahitlik etmekteydim. Şimdi 10-10 yaşadığı dönemde Ankara'da neler olup bittiğini dönemin mekanlarında dolanarak ve meşhur şarkılar eşliğinde bakma imkanını sunuyor Murat Meriç. Sevgi Soysal'ın Ankara'sı etkinliği Kült ekibi tarafından Kült Teras'ta yarın akşam saat 5.30'da düzenlenmekte. Aynı akşam bu arada Kült Teras'ın Black Box alanında Poetry Gösteri Sanatları topluluğunun Sevgi Soysal Yaşamakta ısrar ediyor oyununu sahneleyeceğini görüyorum. Evet, ayrı ayrı biletler alınıyor bu arada bu etkinlikleri. Aynı akşam gerçekleşiyor olmakla birlikte, onu da belirteyim. Evet, BGST ekibi çok sevilerek izlenen oyununu çeşitli sahnelerde izleyici karşısına çıkarmayı sürdürüyor. 1936 ve 76 yıllar arasında yaşamış Sevgi Soysal'ın yaşam öyküsüne baktıkları bu oyun onun Londra'da 40. yaş gününde başlayan bir anlatı sunuyor. Sevgi Soysal kendisine gelen gizemli paketin içinden çıkan kitapların sayfaları arasında kendi yazdığı karakterler vasıtasıyla bir yolculuğa çıkıyor. Yarın akşam onun doğum yıl dönümünde, Sevgi Soysal'ın doğum yıl dönümünde Ankara'da işte böyle çok kıymetli bir buluşma gerçekleşmekte. İstanbul'a dönelim. Cevat Çapan'ın Salt Beyoğlu'nda bir konuşması var. Burada yayılan Deniz Aşırı, Özel Kabaş ve Zamanları sergisi kapsamında saat 6.30'da açık sinema alanında Salt Beyoğlu'nda başlayacak. Sergi yeni bir sergiyim. Deniz Aşırı, Özel Kabaş ve Zamanları sanatçının, eğitimci ve yazar Ömer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini incelemekte. Sentez ve Montaj isimli bir derleme kitap da yakın zamanda yayınlandı. Kabaş'ın 1966 ve 97 yıl arasında aldığı teorik metinler, makaleler ve sanat eleştirileri de bulunmakta. Ayrıca çeşitli arşiv belgeleri de bu sergi vesilesiyle gün yüzüne çıkıyor. Bununla da sınırlı kalmıyor aslında Deniz Aşırı sergisi. Özel Kabaş'ı entelektüel üretimine katkı sunan, onunla bu üretimin boyunca temas etmiş isimlerle de beraber görme ve okuma fırsatını da buluyor. İşte evet, Cevat Çapan da bu minvalde şair ve çevirmen Özel Kabaş hakkında bir konuşma yapmak üzere yarın akşam Salt Beyoğlu'na geçiyor. Saat 6.30'da herkesin katılımına açık bir etkinlik, ücretsiz bir etkinlik bu. Serginin de Salt Beyoğlu'nda aynı şekilde ücretsiz olarak 14 Mart 2027 tarihine kadar görülebileceğini, gezilebileceğini belirtelim ve Arter'e geçelim. Arter'de de yarın bir doğaçlama atölyesi başlıyor. 30 Eylül'de 7, 14 ve 21 Ekim'de de devam seansları olacak. Buluşmanın açılış etkinliği yarın saat 7.30'da. Bir gün önce de olsa duyurmuş olalım. Evet, bedenlerin farklı sistem ve katmanlardan ilham alan bir şekilde ortaya konacağı bir atölye olacakmış bu. Sanatçı Mehtap Baydun'un eserleri Arter'de sergilenirken onun pratiğinde bedenin çeşitli mecralar aracılığıyla bir malzemeye dönüştürmesi üzerine de bir performatif düşünme alanı olarak sunulmakta. Doğaçlama atölyesi İdil Kemer Yürütücülüğü'nde düzenlenecek. İlk buluşma yarın akşam 19.30'da. Evet, katılım kontenjanına sınırlı. Biletle katılınıyor. Onu da belirtelim. Ama detaylı bilgi de arter.org'a bırakalım. Söylediğim gibi Ekim ayı boyunca 3 buluşma daha var. Baydun'un çeşitli performans temelli eserleri, katılımcı sanat anlayışının da devrede olacağı bir perspektifle yürütecek, dirkeme yürütecekmiş doğaçlama atölyesini. Mehtap Baydu sergisi bağlamında önümüzdeki pazar günde bu arada bir özel konuşma olacağını dün Açık Dergi dinleyenler hatırlıyor. Bu günlerde Mehtap Baydu sergisi etrafı epey bir etkinliğe yer olacak gibi gözükmekte, fırsattır diye düşünüyorum sergiyi henüz görmediyseniz. Hafta sonu açılmış bir sergiden çok kısaca bahsetmek istiyorum şimdi. Kurşunluhan'da yer alan Azize Tekli Hadde sergisinin haberi elimize yeni ulaşmış vaziyette. Azize Tekli çok ilginç bir figür. Kurşunluhan'da bir sanat alanında onun hikayesini görmek mümkün. Hikayesine şahit olmak mümkün. Yakın zamanda Fredrik Gross'un ilk hikaye ismini taşıyan kitabı kolektif etiketiyle yayınlandığında Azize Tekli'nin öyküsü daha geniş bir kitleye ulaşma imkanı da bulmuştu. Benim de çok heyecanla okuduğum bir metin olduğunu söylemeliyim. Gross'un ilk hikayesinin Azize Tekli'nin mucizesini anlattığı. İşte şimdi ilginç bir şekilde Karaköy'de Kurşunluhan'da Azize Tekli Hadde sergisini görüyoruz. Hristiyanlık tarihinin en önemli kadın figürlerinden birisi. Aziz Tekla'ya adanmış erken dönem bir kilisenin zamanında bulunduğu bir alanda Kurşunluhan'da yeniden izleyicisinin karşısına çıkıyor. Evet, bu kadim kadın figürünün hafızasını diğer yanda Perşembe Pazarı'nın metal, zanaat ve üretim kültürünü yan yana getirecekmiş Kurşunluhan'daki bu sergi. Daha önce Yeryüzlerinde programında detaylı bir şekilde konuşulmuştu. Geçen Cuma'da açılışı olmuş bu arada. Atlamıştık. Kısaca telafi etmeye çalışayım. Ve buradan da Pera Müzesi'ne geçeyim. Ardından da Cel Modern'e kısaca uğrayıp kent takvimini bitirmek istiyorum. Burada açılışlar var. Bugün izleyiciyle buluşmuş sergiler var. Önce Pera. Suna ve İnan Kıraç Vakfı'na bağlı Pera Müzesi yeni sanat sezonunu iki sergiyle karşılamakta. Bunlardan birisi bir Frank Bowling sergisi. Yaşayan önemli soyut ressamlardan biri olarak kabul edilmekte Frank Bowling, onun 60 yılı aşan üretimini Francis Bacon'ı ve Victor Willing'in yapıtlarıyla birlikte alan Alistair Hicks küratörlüğünde bir sergi bu. Bowling'in ilk kez sergilenecek eserleri de yer alıyor Pera Müzesi'nde. Üç ressamın farklı yaklaşımları üzerinden resminin dönüşen olanaklarına bakan serginin kapıları bugün açılmış vaziyette ve önümüzdeki aylar itibariyle de imkan var buraya uğramak için. Eş zamanlı olarak Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisi de görülebilir Pera Müzesi'nde. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün 20. yıl dönümü için düzenlenen bir sergi bu. Erken Cumhuriyet İstanbul'un gündelik hayatına ve foto muhabirliğinin perde arkasına alışılmışın dışında bir yerden bakan sergi İdil Çetin ve Ahmet Ersoy küratörlüğünde gerçekleşmiş. 90 bin aşkın fotoğraftan oluşan Suna ve İnan Kıraç Vakfı fotoğraf koleksiyonu basın fotoğrafları arşivinden seçilmiş görüntüler aracılığıyla Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisi izleyiciye sunulmakta. Evet, dün bir basın toplantısı olmuştu. İlk defa izleyiciyle burada buluştum. Sezonu açtı ama Pera Müzesi artık kapılarında herkese bugün itibariyle açmış vaziyette. Frank Bowling yapıtlarıyla Cumhuriyet'in Kamera Arkası başlıklı fotoğraf koleksiyonu sergisi Açık Dergi dinleyicilerine tavsiyemizdir. Bizleri Ankara'dan dinleyenlere de bir Cel Modern diyeceğiz. Zira Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kuruluşunun 40. yılını Kesişimler isimli sergiyle Cel Modern'de kutlamakta. Fakültenin 6 bölümünde şekillenen üretimleri farklı kuşaklar, disiplinler ve yaratıcı pratikler üzerinden bir seçkiyle sunuyor Kesişimler sergisi. 6 bölümün 40 yıllık üretim kültürünün kurumsal belleğini ve disiplinler arası yapısını gösteren bir sergi olarak da tanıtılmakta. Fakültenin mezunları ve akademisyenleri geçmişten bugüne uzanan seçili eserlerini projeler, yayınlar, belgeler, arşiv malzemeleri ve yeni çalışmalarla birlikte sunuyorlarmış. Seçki, fakültenin çağdaş ve yenilikçi yaklaşımlarını görünür kılarken geçmişten beslenerek gelişmeye devam eden zengin ve çok katmanlı görsel tarihinde ortaya koyma iddiasında. Evet, 7 Ekim'e kadar Cel Modern'de ziyaret edilecek Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin 40. yıl sergisi dile kolay hakikaten. Evet, buradan bu fakülte çatısında, çatısı altında kurulan düşünsel, mesleki ve kişisel ilişkilerinde farklı alanlarda dönüştüğü yeni üretimlere zemin hazırlamasında temenni edildiği bir konseptin olduğunu söyleyelim. Kesişimler başlığı altında. Cem Modern Ankara'da bugün herkese açıldı. Kesişimler sergisi çok kısa bir sergileme ama bu önümüzdeki haftanın ortasına kadar 7 Ekim tarihine kadar katılmak mümkün olacak. Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programında kentten notlarımız bu akşam bu kadardı. Şimdi saat 7'ye kadar geçecek süreyi müzikle değerlendireceğiz ve Sarati Korvar'a kulak vereceğiz. Bu akşam Salonika Seve'de Drum Ensemble ile sahne alacak İngiliz müzisyen, Hindistan asıllı Sarati Korvar 2025 yılında There's Beauty There's Already albümünü yayınlamıştı. Oradan parçalarımız olacak size dinlettiğimiz. Evet, besteci, davulcu, prodüktör ve grup lideri Korvar şarkıları cazı, elektronik dokularla, Hindistan halk müziği ve klasik geleneklerle oluşturan bir müzisyen. Aynı zamanda sömürgeci mirasla hesaplaşmayayım, topluluk fikrini ırkçılığı ve aşkınlık arayışına yerleştiriyor alıntılarsak bültenden. Evet, müzik daha fazlasını söyleyecek

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Orkide Malile'ye teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Geçen hafta Tayfun Atay'la yaptığımız programda daha fazla çalışmak, neden daha fazla üretmek demek sorusunda kalmıştık ve kaldığımız yerden bu hafta devam ediyoruz.
4: Aslında yani çalışmayı bir norm haline getirmiş bir kültürel pozisyon endüstri devrimi sonrası netleşiyor. Yani biraz belki hani kavramı zorlayarak da bunu anlayabiliriz. Industrious, biliyorsun İngilizce çalışkan demek aynı zamanda. Dolayısıyla yani endüstri devrimi, işte Industrial Revolution değil mi? Ve Industrious. Dolayısıyla zaten endüstri kendi içinde hani çalışmayı bir anlamda içeren bir sözcük ve anlayış. Ama bu tabii yine hani sistemin işleyişiyle ilgili, yani durmaksızın ne için çalışıyor ona bakmak gerekiyor. Durmaksızın çalışmak, evet, sürekli üretmek demek Utkucuğum. Ama hani şunu netleştirmemiz lazım. İnsan ne için bu kadar çalışıp bu kadar üretiyor? İhtiyaçları karşılamak için mi? Evet. Kar için mi? Elbette ikincisi. Yani işte antropolojik veriler, çalışmalar, alan araştırmaları bize gösteriyor. Tarım dönemi. Tabii tarımın hani özellikle çiftçiliğin ve işte bahçeciliğin ayrımını yapmamız gerekiyor. Büyük ölçekli topraklarda sürdürülen ve bir takım daha gelişmiş işte saban gibi aletlerle sürdürülen çiftçilik, yani saban tarımı. Bunun yanı sıra bazı insan topluluklarının çok daha sınırlı toprak parçaları üzerinde çok basit aletlerle, işte çapa gibi, kazma gibi aletlerle yaptıkları, sürdürdükleri çapa tarımı ya da bahçe tarımı var. Genellikle bahçe tarımıyla uğraşan toplulukların aynı zamanda avcılık, toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürdüklerini de görüyoruz. Bunlar tabii nüfus olarak çok daha mütevazı gruplar, küçük ölçekli işte kabile toplulukları diyelim. Mesela bunlar doğadan aldığını doğaya veriyor. Yani o çapa tarımıyla da işte ormanın bir bölgesini açıyor. Sonra o bölgeden çıkıp, o bölgeyi kendi haline bırakıp bitişik bölgeyi açıyor. Bu şekilde işte mesela ne diyelim, işte 10 yıl sonra baktığında o ilk açtığı bölgenin yeniden ormanlaştığını görüyor. Yani biçyap yöntemi dediğimiz bir yöntem, ağaçları kesiyor, işte yakıyor, onun yarattığı gübreyle orayı verimli bir toprağa dönüştürüyor ve orada çapa tarımı yapıyor. Şimdi burada mesela bir döngü var ve doğadan aldığını zaman içinde doğaya geri veriyor. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bu aşamalarda tarımda da öyle. Tabii büyük ölçekli saban tarımının bir sonucu da şehirlerin ortaya çıkması. Çünkü orada bir artı ürün var ve o artı ürünle kendisi hayvancılık ya da çiftçilik yapmadan yaşayabilen bir insan nüfusu ortaya çıkıyor. Kim bunlar? Zanaatkarlar, tüccarlar, din zümresi ve elbette devlet, krallar. Dolayısıyla devletin ortaya çıkışı, onu ihmal ettik. Devletin ortaya çıkışı da elbette bu mülkiyetin düzenlenmesi, çatışmalar karşısında, başka grupların saldırıları karşısında bir ihtiyaç olarak devleti ortaya çıkarmış gibi görünüyor. Ama elbette o devletin bir şekilde egemen, güçlü, zengin topraklara sahip olan insanların sonuçta diğerlerinin kendine tabi kılmasıyla çıktığı da söylemek durumundayız. Dolayısıyla bu yani devlet dediğimiz bence sorunla da karşılaşmak tarım devriminin sonucunda ortaya çıkan artı üründür. Ama işte çapa tarımı, daha küçük ölçekli tarımsal faaliyet ve işte onu destekleyen çok düşük ölçekli hayvan yetiştiriciliği veya avcılığı çok daha yani doğayla uyumlu bir süreci karşımıza çıkarıyor. Sonuçta ne olursa olsun yani tarım, saban tarımıyla yaşamını sürdüren topluluklarda da esas olarak geçimlik ekonomi söz konusu Utku. Yani insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretiyorlar ve tüketiyorlar. Kendi ihtiyacından fazlasını üretmek gibi bir durum çok fazla söz konusu değil. Tabii tarım devriminin sonuna doğru işte ticaretin özellikle Avrupa'da 11. yüzyıldan itibaren feodal sistem içerisinde yükselmesi ve lordlarla kilise, Katolik kilisesine karşı bir üçüncü grup olarak, sınıf olarak ortaya çıkması yani burjuvazinin kökenleri sonuçta ticaretin geçer akçe olduğu Avrupa'da yavaş yavaş hala tarımsal ekonomi devam ediyor olsa da elbette deniz aşırı, okyanus aşırı ticaretin başlamasıyla birlikte elbette yani tarım devrinin başından daha yakın zamanlara doğru önemli ölçüde elbette ürün artışı işte sömürgecilikle birlikte ortaya çıkıyor. Ama esas hani geçimlik ekonomiden kapitalist ekonomiye geçiş ya da işte kar için üretim aşamasına yani pazar ekonomisine daha doğru tabir o. Geçimlik ekonomiden pazar ekonomisine yani insanların ürettiklerini satarak ürettiklerinden daha fazlasını elde etme çabasına girmesi ki bunun itici gücü ticaret, tüccarlar. Bu esas olarak tabii endüstri devrimi sonrasında çok daha güçlü bir şekilde katlanarak artan bir şekilde insan yaşamının bir parçası oluyor ve giderek üretim, daha doğrusu çalışmak, alabildiğine üretmek, ihtiyaçtan fazlasını üretme noktasına doğru gidiyor. Bu giderek bir yani ahlaki kural haline de geliyor. Yani mesela o işte Weber'in Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhunda Calvinist etiğin Protestanlık içerisinde Calvin'le ortaya çıkan etiğin yani sürekli üret, sürekli çalış ama tüketme. Ne yap? O ürettiğini tekrar girişim için kullan, sermayeye dönüştür. Yani dünyevi çilecilik denilen bir anlayış ortaya çıkıyor ve bu sürekli çalışmak ve üretmek anlayışını insan yaşamında bir kural haline getiriliyor. Tabii bunun ötesine teknolojiyle geçildiğinde Utku artık o dünyevi çilecilikten başka bir noktaya yani tüketim ekonomisine geçildiğinde yani tüketimci kapitalizme geçildiğinde hala insanları işte durmaksızın çalışmaya zorlayan bir sistem, üretimi alabildiğine katlarca artıran bir sistem ve sonucunda da insanlığı tüketim ekonomisinden hareketle, tüketim kapitalizminden hareketle tüketim kültürüne ilerleten, tüketim kültürünün içerisine iten daha doğrusu bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi tüketimin ihtiyaç olmaktan çıkıp değer haline geldiği durum tüketim kültürüdür. Yani insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için tüketmezler. Onlara belli bir sistem içinde dayatılan her şeyin daha yenisi, her şeyin işte bir tane olmasın, birkaç tane olsun. İşte AVM'lerin hayatımızdaki yerine baktığımızda adeta tüketimi bir antidepresan gibi insan yaşamına sokan ve işte iyi hissetmek istiyorsan tüket, değerli hissetmek istiyorsan tüketmek zorundasın algısını, duygusunu insanlığa aşılayan bir sistem. Dolayısıyla burada evet sürekli çalışmayı öne çıkaran, yani hızını kaybetme, çalışma hızını kaybetme. Fast food'un bir anlamda işte fast food beslenmenin altında yatan psikokültürel dinamiği de böyle anlamak gerekiyor. Bir an önce işliğe dön, bir an önce çalışmaya dön ve her şeyin hızlısı makbul. Hızı haz haline getiren bir sistem. Ne hızı bu? Çalışma hızı esas olarak. Hızı haz haline getiren bir sistem her durumda insana bu hızın bir erdem olduğunu, hızın çekiciliğini aşılıyor. Telefonun hızlısı bu şey yeni üretilen, eskisinden daha hızlı bak. Arabanın en hızlısı. Bilgisayarın en hızlısı. Yani bütün bunlar hani hızını kaybedersen mahvolursun anlayışını insanlığın psikokültürel örüntüsüne aşılıyor. Nedir bu hız? Elbette çalışma hızı. Burada sonuçta hani biliyorsun tembellik hakkı diye bir şey var. Onun üzerinde duruluyor. Yani sözünü ettiğimiz diğer topluluklar, endüstri öncesi aşamada topluluklar ihtiyaçlarını karşılamak için üretiyorlar ve onun dışında böyle çok işte rahat eğleniyor, sevişiyor, bir takım oyunlar oynuyor falan. Böyle vakit geçiren topluluklar var. Yani o ilksel diyebileceğimiz, ilkel demememiz gereken topluluklar, daha en doğrusu küçük ölçekli topluluklar ekonomik olarak, nüfus olarak, teknolojik olarak küçük ölçekli topluluklar aslında keyfine düşkün ehli keyif topluluklar. Bu anlayış sonuçta endüstri devrimi sonrası süreçte biraz makinenin de büyüleyici etkisiyle birlikte insanlığı sürekli ihtiyacın ötesinde üretme yolunda sürekli çalışmaya da sürükleyen bir etiğin önünü açıyor. Önce üretime dönük, çünkü başlangıçta teknolojik gelişme çok ileri bir noktada olmadığı için işte neredeyse yani büyük uzun iş saatleri boyunca çalışılan ya da işte çocuk işçiliğin yaygın olduğu bir vahşi kapitalizm dönemi, özellikle 19. yüzyıl böyle bir dönem. Yani işte o süreç zaten Marx'ı, Engels'i karşımıza çıkarıyor ve işte bunun aşılması yolunda, daha paylaşımcı bir sistemin önün açılması yolunda da bir yeni ekonomi politik seçeneği var etmeye dönük gelişmelerin olduğu bir dönem. Mesela Charles Dickens'ın romanlarında bunu görürüz. İngiltere'de işte zor zamanlar, büyük umutlar, buralarda hep bunların karşılığı, o zor koşulların karşılığını görürüz. Ama sonrasında tüketim kapitalizmi, yani artık üretim sorun olmaktan çıkıyor. Çünkü üretimi teknolojik imkanlarla artırabilen bir noktaya geliniyor. Bu aynı zamanda işte kol gücünün de bu süreçten biraz daha çekilmesine tabii yol açıyor. Burada da artık insanları üretime teşvik etmek değil, tüketime teşvik etmek öne çıkıyor. O da işte dediğim gibi tüketim kültürünü karşımıza çıkarıyor. Hız hazını karşımıza çıkarıyor ve işte durmaksızın tüket, durmaksızın çalış gibi bir durumun önünü açıyor.
3: Hocam Excommon, şimdi burada o zaman bir de şeyi soracağım. Gerçi biraz daha önce buna belki biraz cevap verdik ama tarımın tarihine bakınca biyoçeşitlik kaybının tarihi olarak da okuyabilir miyiz bunu?
4: Başlangıcı olarak okuyalım bence Utku. Orada başlıyor, evet. Yani ve dolayısıyla o tarihin başlangıcı demek daha uygun olur. Evet. Ve işte biliyorsun bazı meslektaşlarımız antroposeni,
3: evet,
4: yani insanın jeoiklimsel değişime müdahale etme durumunu tarımla başlatıyorlar. Tarımla başladığını söylüyorlar. Biraz bu işte Avustralyalı arkeolog biliyorsun Gordon Child'ın,
3: evet,
4: işte Neolithic Revolution diyerek çok hani daha pozitif yönde değerlendirdiğini söyleyebileceğimiz bu tarımın insan yaşamının parçası olması durumunu biraz hani sorgulayan ve tarımın işte aslında bir yani o da tabii biraz abartılı ama avcı toplayıcı cenneti yok ettiğini öne süren bir anlayış. Tabii avcı toplayıcılık yaşam biçimi de öyle cennet değil. Özellikle tarihsel süreçte bakıldığında o işte 2 milyon yıl sürmüş Pleistosen dönem buzul çağında yaşam o kadar kolay değil. Ama işte sonuçta ben de tarımla ilgili kısımda söyledim zaten. İlk doğaya müdahalenin etkin biçimde başladığı ve insanın giderek doğa karşısında bir sahiplik konumuna, tahakküm konumuna geldiği aşama, derece derece bu giderek tabii ki ne diyelim bin yıllar içerisinde artıyor. İşte özellikle yani işte 14. yüzyıl, işte 15. yüzyıl sonu, 16. yüzyıl başı, bu işte uzak diyarlara keşiflerin başlamasıyla birlikte ve o toprakların insanlarıyla, değerli kaynaklarıyla, işte diğer yani toprak kaynağı olarak ele geçirilmesiyle birlikte Batı Avrupa'da başlayan ve giderek şiddetlenen endüstri devrimiyle de elbette doruğa çıkan bir süreç. Dolayısıyla tarım devrimiyle başlayıp bin yıllar içerisinde katlanarak artan 18. yüzyıl endüstri devrimi sonunda da son 200 yılda elbette yani dayanılmaz ölçüde doğa karşısında insanın tahripkar faaliyetinin bugün bizi getirdiği nokta. Tabiri 2000'lerden itibaren biliyorsun kullanıma girdiğini görüyoruz. Antroposenin hani Holosen sonrası süreç olarak ama eğer bunun tarihinden söz edeceksek ki sen onu vurguladın, bu tarihin bence başlangıcını tarım devriminin, tarımsal faaliyetin, insan yaşamının asri geçim biçimi olmasının dan itibaren bugüne gelen ve sürekli katlanarak artan bir talihsiz durum olarak değerlendirebiliriz.
3: Hocam Excommon, çok güzel bir söyleşi oluyor. Tabi burada ben son soruma geldim şimdi ama ona gel, yani onun da cevabını verdik gibi ama yine ben soruyu bir size yöneltmek istiyorum. Öncesinde dün benle de paylaştığınız o Borneo'daki ormanlardaki o primat görüntüsü aslında tam bir antroposen anlatan bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada epey bir paylaşıldı. Çok hani çok acı bir görüntü. İnsanın bir doğal ortamı tarım faaliyetleri ve üretim için tahrip edip
0: bizim dışımızdaki canlıları yakın primat akrabalarımıza hiç alan bırakmamış olması ve onların çaresizliğiydi. Dolayısıyla bunlara bakınca aslında söyledik ama antroposenin köklerini sanayiden çok daha geriden mi aramalıyız diyecektim. Zannediyorum yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bu.
4: Tabii yani dolayısıyla yani önceki soruda da vurguladık. Bu yani tarımla başlayan ama hani o kadar belirgin olarak henüz daha doğanın hani yok oluş sinyallerini alabildiğimiz bir dönem değil. Yani endüstri devrimine gelene kadar evet insan doğayı teslim alma sürecinin işte sapiensin bir anlamda tarım devrimi sonrasındaki yapıp etmeleriyle olduğunu düşünmek mümkün. Bu yapıp etmeler elbette yani üstünlük duygusu, homosentrizm yani insan merkezcilik yansıyor, her şeye yansıyor. Dinlerde de karşılığını bulabiliyorsun, felsefede de karşılığını bulabiliyorsun. Yani insanı öne çıkaran bir anlayış olarak. Ama işte evet endüstri devrimi sonrası bu artık yani doğanın çığlık attığı bir durumu bize karşımıza çıkarıyor. İşte bir takım pandemilerin yaygınlaşmasını da işte orman yangınlarını da başta söylediğim gibi sel baskınlarını da kasırgaları da bütün bunlar doğanın çığlığı aslında. Ne yapıyorsun diyor aslında insana doğa ama maalesef duymuyor. Sistem, mevcut ekonomi politik sistem, daha somut adını koyalım yani tüketim kapitalizmi bunu duymuyor. O yani sürecin yavaşlaması bu sistemin sahiplerinin elbette kaybı demek ama insanlık için bir kurtuluşun önünü açabilecek bir durum ama o hakimiyet yani piyasa güçleri ve siyasi güçlerin ittifakıyla süren hakimiyet işte en güzel örneğini Trump'ta görüyoruz yani.
0: Evet, evet.
4: Küresel iklim krizine inanmıyorum demiş ve iklim anlaşmasından çıkmaya karar vermiş, çıkmış bir adam. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Bu işte sonuçta işte o Borneo'da, yağmur ormanlarında yaşayan orangutanlar. Şimdi o ormanları kesip palmiye yağı üretmek için palmiye diktiler oralara. Ve sonuçta işte onlar da kullanıldı, bitti ve o toprak çorak, işe yaramaz. Yani dünyanın bir anlamda hani kalbi olarak düşünülebilir değil mi ormanlar sonuçta?
0: Tabii tabii tabii. Hem de çeşitliliği çok yüksek olduğu yerler oralar yani inanılmaz.
4: Ayrıca ne o biyoçeşitlilik kaldı ne de işte hani kutuplarda o görüntü de korkunçtur değil mi? Yani insanın içi sızlar. Kutup ayısının bir buz parçası üzerindeki duruşu gibi.
0: Tabii.
4: O çoraklaşmış, yok olmuş, kurumuş orman içerisinde yavrusuyla bir işte yiyecek arayan dişi şempanzenin görüntüsü elbette dehşet verici ve bunları her yerde görüyoruz. Her yerde hayvanların ne durumlarda olduğunu görüyoruz. Kızıyoruz işte yani işte yok ayılar şehre indi, domuzlar şehre indi. Çünkü bu hayvanların yaşayacak yeri kalmadı. O kadar onların yaşam alanlarına betonları döşedik ki. Yani toprağa betona boğandı bir sistem var yeryüzünde. Yani inşaat kapitalizmi de bu tüketim kapitalizminin kendini ayakta tutma yolunda, krizden çıkma yolunda bir ne diyelim kısa vadeli çözümü ama o çözüm sistemi biraz, kapitalizmi biraz, işte birkaç belki yıl ayakta tutmakla birlikte muazzam bir doğal zenginliği yok ediyor. Toprağı betona boğuyor. Şimdi böyle bir durum elbette bugünkü insanlığımızın utancı, bu utancı gizlemek için pek çok şey yapıyoruz. Yani işte bakıyorsun devletler iklim kriziyle uğraşmak için bir takım şeyler, çalışmalar yürütüyorlar, işte toplantılar yapıyorlar. Orada yine bu durumun, bu ölümcül sorunun sorumlusu olan iş adamlarından, bankalardan, Türkiye'de de oldu bu işte geçtiğimiz günlerde yani şehir, çevre ve iklim krizi, çevre şehircilik ve iklim krizi bakanlığı değil mi, bir şey düzen Türkiye'de bakıyorsun orada işte bankaların temsilcileri, büyük iş adamları, şirketler, iş insanları, şirketlerin temsilcilerinden işte kaynak, para, mali kaynak alıp mücadele edeceklerini düşünüyorlar. Bu onların işte bir anlamda bu utancı gizleme yolunda girişimler olarak dünyanın her tarafında da var bu aslında. Bu yaşadığımızın sorumlusu bu yapılar, bu pratikler, bu ölümcül pratikler öyle diyelim. Dolayısıyla bu değişmiyor ve işte bugünkü insanla şöyle de bitireyim istersen. O orangutanın adı nereden geliyor biliyor musun? Mutlaka biliyorsun.
0: Ya hocam siz söyleyin, şimdi bir an şey yapamadım peki, lütfen.
4: Peki. Orangutan adı Borneo ormanlarında yaşayan yerlilerin, işte o ormanda yaşayan bu primat türüne verdikleri ad. Biliyorsun insana en yakın kuyruksuz maymunlar. En yakından başlayarak söylemek gerekirse şempanze, goril, orangutan.
0: Evet.
4: Şimdi bunlar içerisinde orangutanların ismi o yerli halklar tarafından veriliyor ve onların dilinde orangutan orman insanı demek.
0: Çok güzel hocam.
4: Evet. Yani yerliler orangutanları insan olarak değerlendiriyor. Yani bir anatomik benzerlik, davranışsal benzerlik, fiziksel benzerlik üzerinden onları insan olarak değerlendiriyor. Yani modern insanın kendisine bir aşağılama olarak düşündüğü maymun bağlantısının ötesinde son derece olgun, son derece yani saygınlık uyandıracak bir şekilde yanı başlarında yaşayan, onlarla birlikte yaşayan bu primatı orman insanı, maymun bile değil, orman insanı diye tanımlıyor. Orman insanı demek orangutan. İşte şimdi kendisini her şeyin üstünde gören, maymun denmesini aşağılama kabul eden, kendisini eşref-i mahlukat sayan ama aslında esfeli safilin olmuş. Kur'an'da Tin suresinde geçen esfeli safilin, aşağıların en aşağısı haline gelmiş insanlığımız o orangutanları yok olma sürecine sokmuş durumda.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Ben de şöyle diyorum. Ya o görüntüyü de görünce antroposeni tanımlarken herhalde antroposenin başladığı zaman insan dışındaki canlıların insan karşısındaki çaresizliğinin başladığı dönem diyorum yani. Ve o çok çaresiz bir görüntüydü. Hocam ağzınıza sağlık. Yani nefis bir söyleşi oldu yine her zaman olduğu gibi. Ben ne kadar teşekkür etsem size azdır. Söyleşilerimiz devam edecek. Şempanzelerden Peygamberlere kitabınızdaki konuları ben gündeme getirmeye devam edeceğim. Ve bu öğretici söyleşiler devam edecek hocam. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz, iyi ki vakit ayırdınız. Eksik olmayın.
4: Ben teşekkür ederim. Benim için bir mutluluk. Tüm dostlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum bizi dinleyen.
0: Çok teşekkürler hocam. Önümüzdeki haftalarda Antroposen sohbetlerde tekrar buluşacağız. Bugün konuğum Profesör Doktor Tayfun Ataydı ve geçinmenin tarihini konuşmaya başladık. Bunu çok güzel bir perspektifle de aslında bir çerçevesini oluşturduk diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
5: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
2: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
5: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Apaçık Radyo Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz.
1: Merhabalar, ben Rifat. Bugün felsefeyi sadece bir teori değil, yaşayan bir deneyim, sorgulama pratiği haline getiren çok özel bir konuğumuz var. Dijital dünyada felsefe anlatıcılığının öncü isimlerinden, Dilozof kanalıyla tanıdığımız, zihinsel ve fiziksel yolculuklarıyla bizi varoluşun farklı halleri üzerine düşünmeye davet eden felsefeci Pelin Dilara Çolak bizlerle. Hoş geldiniz Dilara Hanım.
2: Hoş buldum. Ne kadar güzel bir tanımlama bu. Teşekkür ederim.
1: Rica ederiz.
0: Hoş geldiniz Dilara Hanım. Bugünlerde felsefe camiasını bir heyecan sarmış durumda. Bu heyecanın nedeni aslında yapay zeka ile beraber felsefecilerin öneminin arttığı, felsefecilere iş dünyasında ya da işte hayatın diğer alanlarında daha çok ihtiyaç duyulacağı yönünde bir heyecan sarmış durumda insanları. Tabii felsefenin alışık olmadığı bir şey bu. Felsefe belki de yüzyıllar sonra önemsenmiş oluyor. Bu bağlamda sohbetimize başlarken ilk sorumuzu bu konuyla ilgili sormak istiyorum. Gerçekten de felsefecileri heyecanlandıracak bir durum var mı ortada? Felsefenin yıldızı parlıyor mu sizce?
2: Bu çok güzel bir soru ama çok da kapsamlı bir yanıt gerektiren bir soru. Mesela şey dediniz, hani felsefenin öneminin artması, işte felsefecilerin iş sahalarında daha görünür hale gelmesi gibi bazı olaylar var. Ama bir taraftan da mesela İngiltere'de ve Amerika'da humanities, beşeri bilimler fakülteleri kapatılıyor. Bazı felsefe bölümleri kapatılıyor. Dundee Üniversitesi mesela İskoçya'da felsefede ikinci sırada yer alan üniversite felsefe programını kapatmaya karar verdi. Georgetown felsefe bölümü bu sene doktora öğrencisi almayacağını söyledi gibi. Başlangıçta böyle tezat teşkil eden bir durumumuz var. Yani bir taraftan hakikaten yapay zeka ile birlikte yaşanan gelişmeler felsefeyi yeniden masaya davet ediyor. Ya da felsefe zaten hep o masadaydı da o kadar fazla insan hani ona kulak vermiyordu diyelim. Ama bir taraftan da artan talebe rağmen arz daraltılıyor. Yani burada bence şuradan itibaren başlamak daha anlamlı. Şimdi biz yapay zekayı ve yapay zekanın eğitim öğretimdeki yerinden bahsederken genelde bir teknoloji olarak onu nasıl entegre ederiz diye tartışıyoruz, değil mi? Ne gibi? İşte nasıl daha iyi sunumlar hazırlarız diye konuşuyoruz. Nasıl araştırmalar yaparız veya nasıl daha iyi bir AI detection programı geliştiririz ve öğrenciler çalışmalarını yapay zeka ile mi üretiyorlar diye kontrol ederiz gibi böyle basit sorularımız var. Aslında bu soruların ötesinde daha önemli iki tane konu var. Başlangıçta söylediğim çelişik gözüken durumu anlamak açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. İki yapısal problem var. Bir tanesi epistemolojik bir problemimiz var. İkincisi de ekonomik bir problemimiz var. Şimdi bence şunu düşünmek lazım. Başa sararak biz yapay zeka çağında öğrencilerimize ne öğretmek istiyoruz ya da ne öğretmeyi amaçlıyoruz? Ve bu soru sadece böyle felsefe bölümlerinde felsefe öğrencileri bağlamında düşünülmesi gereken bir şey değil. Yani bunu psikoloji fakültesi de sormalı, mimarlık fakültesi de sormalı, hepsi sormalı. Bu soruyla biraz iş görmeye başladığımızda soruyu takip ettiğimizde istemeden şuraya varıyoruz. Biz neye bilgi diyoruz ya da hangi tipte bilgiyi kıymetli buluyoruz? Yani zaten bilginin ne olduğu, bilginin türleri üzerine düşünen 2500 senelik bir gelenek var elimizde. Ve sizin de çok iyi bildiğiniz gibi felsefede mesela tam veri, işte nedenleriyle bilmek, ilkeleriyle bilmek, pratikte hayatı değiştiren tarzda bilmek, değil mi? İlk genel ilkelere dair çıkarım yapabilmek, bunların hepsi farklı tipte bilgi türleri. Bu yüzden böyle eski Yunanca'daki kavramları da hatırlarsak bazen doksa deriz. Ya bu bir kanaat. Bazen episteme deriz. Bu hakikaten nedenleriyle bilmek demek. Bazen phronesis deriz. Bu pratikte onu bilmek demek. Yani bizde felsefede bilgiyi ifade eden farklı tiplere ayıran farklı kategorilerimiz var. Buradan itibaren düşünmeye başlamak lazım bence. Yani bir şeyi bilmek ne demek? Biz bugün bilmekten ne anlıyoruz? Öğrencilerin neyin bilmesini istiyoruz? Diye düşünmek lazım. Bu kısımda baktığımızda evet, yapay zeka bize muazzam derecede enformasyon, yani veri sağlıyor değil mi? Ham veri sağlıyor. Bu da bilmek dediğimiz şeyi yeniden sınıflandırmamız gerektiğini gösteriyor. O yüzden de felsefecilerin yeniden masaya dönmesinden söz ediyoruz aslında. Çünkü daha fazla enformasyona sahip olmak bir şeyi daha iyi bilmek anlamına gelmiyor. Eğer öyle olsaydı bugün belki de var olan en büyük bilgenin AI olduğunu söylerdik, ama bunu söylemek konusunda sağduyumuzun engellediği bir şey var. Yani enformasyona sahip olmakla bir konuda bilgi olmak arasında bir farklılık olması gerektiğini düşünüyoruz. İşte buralarda felsefenin masaya geri dönüşü gerçekleşiyor ve diyor ki hayır, işte bu enformasyon, bu hakikaten pratikte bir şeyi bilmek, bu ilkeleri bilmek, bu sağduyuyla bilmek diyor. Diğer taraftan şunu düşünmek lazım. Evet, söylediğim gibi yapay zeka bize muazzam bir enformasyon kazandırıyor, ama onun doğru olup olmadığına karar vermek başka bir konu. Oradaki gerekçeleri değerlendirmek başka bir konu. Veya bir yargıda bulunacaksam onun sorumluluğunu almak başka bir konu. O halde şöyle bir yere geliyoruz. Bilgiye erişimimiz kolaylaştı, evet, ama yargıya dair problemimiz büyüdü. Ve bu da felsefenin neden yeniden kulak vermemiz gereken bir alan olduğunu göstermeye başlıyor.
1: Aslında ilginç bir noktadan söz ediyorsunuz. Yani burada müfredatla ilgili bir nitelik de ortaya çıkıyor gibi görünüyor, ama aynı zamanda şu da var. Hani insan bunca yıldır işte felsefeye dair geliştirmiş olduğu deneyimleri kendine dönük bir sorgulamada belki günümüze doğru çok başvurmadı böyle bir felsefe aracılığına diyelim. Fakat yapay zekanın sonuçlarıyla karşılaşınca bu sefer felsefeyi yeniden mi hatırlamak durumunda kaldık? Yani felsefenin yol göstericiliğine bir ihtiyaç duymaya başladık gibi. Sanki bu da ortaya çıkıyor söylediklerinizden.
2: Evet, yani şimdi yapay zeka felsefesi denilen bir alt disiplinimiz var az ve bu teknoloji ve insan arasındaki ilişkiyi farklı kategorilerde inceliyorlar. Bu kategorilerden bir tanesi tam da sizin de söylediğiniz gibi, yani herhangi bir insanın oturup ya ben burada bir şeyler araştırdığımda bu neden benim aklımda kalmıyor diye sorması da basit bir soru değil mi? Yani AI'ya sorduğunuz bir soruya patır patır yanıt aldığınızda o cevaba sahip olduğunuzu zannediyorsunuz bir süreliğine. Ama bu sizin kitapları böyle arayarak, onlar arasında bağ kurarak, araştırarak, belki o kitaplarda öğrendiğinizi yazarak yaptığınız bir araştırmadan farklı. Sizde yarattığı tesir farklı. Bu tesirin neden farklı olduğunu sormaya başladığınız noktada zaten ben neye bilgi diyorum ve ne şekilde öğrenmeyi seçiyorum sorusuna ilerlemiş oluyorsunuz. Bu işin birinci yanı, yani ortalama herhangi bir insanın yapay zekayı kullanırken kendisinde yaratılan etkilere ya da kendisinde ortaya çıkan etkiye bakarak üzerine düşündüğü kısım. Ama bundan çok daha farklı problemlerimiz de var. Mesela girişte de söylediniz, yani yapay zeka felsefesi çalışan filozofların böyle bazı şirketlerde, büyük AI şirketlerinde işe alındığıyla karşı karşıya kalıyoruz değil mi? Mesela Claude'da Amanda Askell isimli bir filozof vardı. Ben de bu konuyla ilgili bir yayın yapmıştım. Etik konularla ilgileniyor. Yani bir yapay zekanın terbiyeleri olup olmadığını denetliyorum ben diyor kendisi röportajında. O kadar farklı ve çeşitli problemlerimiz var ki, bir tarafta AI'yı üreten şirketler tarafında felsefecilerin konuya masaya oturması ve entegre olması var. Orada etik üzerine çalışmalar yapılan alanlar olduğunu söyleyebiliriz. Bilinç üzerine çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir tarafta da yapay zekayı kullananlar açısından felsefenin yeniden geri dönüşü var. Orada da işte ben de neye bilgi diyorum? Hakikaten bilgiden ne bekliyorum, bir şeyi öğrenmek benim için ne demek, buna bakıp baktığımızı görüyorum. Ya da neden artık doğru bilgiye ulaşmak bu kadar zor diyerek epistemik bir krize doğru ilerlemiş oluyorum. Gibi iki taraftan değerlendirmemiz gereken, hem şirketler tarafından felsefenin ne anlama geldiğini yeniden düşündüğümüz bir yerdeyiz. Hem de yapay zekayı kullanan ortalama kullanıcılar açısından felsefenin yeniden masaya oturduğunu söyleyebiliriz.
0: Bir yandan da yeni bölümler açıldığını da duyduk. Yani yapay zeka ve felsefe, hatta Türkiye'de siz yurt dışında birçok sosyal bilimlerle ilgili alanların kapandığından söz ettiniz. Gerçekten de

0: yıldır aynı dersler aynı şekilde işlenmeye devam ediyor. Yani klasik felsefe dersleri anlamında. Yapay zeka ve felsefe bölümünün içeriğinde yani sizin söylediklerinizi esas alan bir yapılanma olacak mı acaba? Çünkü bir yandan sadece felsefe dersleri, o klasik felsefe dersleri verilip diğer yandan işte yapay zeka ile ilgili temel bilgiler böyle iki ayrı şey gibi verilirse sanki bu bir yere varmaz gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
1: Bana da yani en başında söylediğim konunun devamı aslında bu. Bir şeyi bilmek ne demektir diye oturup düşünmemiz lazım ve ideal bir senaryoda sanki şöyle olurdu. Felsefecilerin modere ettiği konferanslar düzenlenirdi muhtemelen ve farklı disiplinlerden araştırmacılar, uzmanlar, akademisyenler toplanırdı ve derlerdi ki yapay zeka çağında biz öğrencilerimize ne öğretmeyi amaçlıyoruz, onların neyi bilmesini istiyoruz derlerdi ve bu bilginin farklı türleri üzerinden yapmaya başladığımız bir tartışma olurdu diye düşünüyorum. Ama durum öyle olmadı. Yapay zeka teknolojileri akademiyi farklı açılardan zorladı ve iyi bir anlamda zorladı. AI felsefenin varlığını tehdit etmese de akademideki mevcut felsefenin okutulma biçimini tehdit etti, değil mi? Çünkü artık hani Kant ne dedi, Kant'ın hangi kitabında bu metin geçiyordu diye öğrenmeniz birkaç saniye ve bunu sizin için çok hızlı bir şekilde yapan bir teknoloji var. Ve bu noktada böyle bölümlerin ilk tepkisinin ya biz bu öğrenci ödevini AI ile mi yaptı, yapmadı mı kısmında kalmasına çok sığ bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Aslında orada en başında da söylediğim gibi bilgi neydi diye konuşmamız gerekiyor. Çünkü ben King's College London'dayım ve oradaki hukuk fakültesinde mesela doktora yapan arkadaşlarım var. Tabii ki hukuk ve felsefede işler farklı olabilir ama onlar tez yazarken AI'dan faydalanabiliyorlar. Çünkü o fakülte şunu düşünmüş, veri kısmında araştırmayı kolaylaştıran bir araç olarak siz AI kullanabilirsiniz. Ama bunun üzerine yorum yaptığınız bölümlerde AI kullanmamanız lazım. Ve bu konuda böyle siz bir mütabakat gibi bir şey imzalıyorsunuz tezinizi teslim ederken. Araştırma kısmında kullandığınıza, yorum kısmında kullanmadığınıza dair bir çerçeve var. Bu da bana biraz şeyi hatırlatıyor. Bazı sınavlarda ki benim de lisanstayken başıma gelmişti. Hocalarınız şey der, kaynakları kullanabilirsiniz, kitap açabilirsiniz der. Çünkü aslında o soruya yanıt vermenizin yolu bir kitapta hazır formül olarak bulunmuyordur. Sizin oradaki tarih kitabını açmanızın soruya yanıt vermenizde hiçbir faydası yoktur. Yorum yapmanız gerekiyordur. Yani gerçekten düşünmeniz gerekiyordur. Bizim de felsefe fakültelerini, felsefe bölümlerini tam da bu söylediğim tarzda güncellememiz gerekiyor. Yani ham bilgi, benim o enformasyon dediğimiz şeyi önceleyen bir tarzdan sıyrılmamız ve hakikaten öğrenciyi ben bu konuda ne düşünüyorum diye sorgulamaya iten bir tarzda ona bir alan açmak lazım, değil mi? Yani orada kendi ilkelerini, kendi gerekçelerini yaratabilmesini sağladığımız bir alan açmak lazım. Ama eğitim sistemi buna ne kadar uygun emin değilim. Çünkü eğer bir felsefe akademisyeni hazırlamış olduğu soruların yapay zeka sayesinde 3-5 dakikada yanıtlanabileceğini düşünüyorsa burada zaten bir problem var. Yani sen felsefe bölümündeki bir akademisyensin ve senin sorunun 3-5 dakikada herkes tarafından kolaylıkla yanıtlanabileceğini düşünüyorsan demek ki sen zaten veri soruyorsun orada. Başka bir şey sormak lazım. Ve şey vardı ya böyle yani işte Kierkegaard'la birlikte başlayan bir çağ var. O önemli olan benim için hakiki bir hakikat bulmaktır demişti. Gerçekten o öğrenci için hakiki olan bir şeyi duymak arzusunda mıyız diye bakmak lazım. Yani öznelerin var olmasına alan açıyor muyuz diye sormak lazım. Ben King's'e ilk başladığımda çok şaşırmıştım. Orada bizim tartışma oturumlarımız vardı. Ve bazı işte metinler yazıyoruz, sorulara yanıt veriyoruz. Benim aldığım feedbackler sürekli şu şekildeydi. Hocam altını çiziyor. Peki bu konuda sen ne düşünüyorsun diye soruyor. Sonrasında sınıfta başka bir arkadaşım var. O da Yunanistan'da eğitim almış. Bana şey dedi. Ya biz daha tarihselci, tarihin ağırlıkta olduğu kültürlerden geliyoruz. Bu yüzden zorlanıyoruz demişti. Hakikaten öyle. Yani ben Mimar Sinan'da ve İstanbul Üniversitesi'nde, orada gerçi sanat tarihi eğitimi aldım ama İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmayı

0: biraz biliyorum. Felsefe tarihinin ağırlıkta olarak işlendiğini, soruların biraz daha gölgede kaldığını ya da analitik bir tarzı düşünme tarzının daha gölgede kaldığını bir fiil gördüm, deneyimledim. Demek ki biraz oturup düşünmek lazım. Yani bu veriye sahip olmak artık bu kadar kolaysa ve siz bir soru sorduğunuzda o sınava giren 50 kişi bunu aynı şekilde yanıt verebiliyorsa ben ne öğretmeye çalışıyorum ya da bir öğrenci buradan hangi bilgiyi alarak ayrıldığında hakikaten hayatta geçer akçe olur diye bakmamız gerekiyor ve müfredatın ders anlatma biçiminin yeniden yapılandırılması lazım. Bu da benim işte epistemolojik bir kriz var burada dediğim şeye bizi getiriyor. Ve bu bence diğer sosyal bilimlerde de aynı şekilde bir problem olarak gözüküyor.
1: Şimdi yapay zeka ile beraber tabii çağın karşımıza getirdiği birçok ortak sorun var. İşte iklim krizi var, sosyal medya var, dijital gözetim, biyoteknoloji gibi problemler karşısında. Türkiye'de siz de akademinin içindesiniz. Türkiye'de felsefecilerin yeterince aktif olduğuna dair fikriniz nedir? Böyle bir şey var mı? Bu alanda özgün felsefi düşünceler üretilebilir mi?
0: Bu soruya bir önceki soruda yanıt vermediğim bir şeyle bağlayarak devam etmek istiyorum. Çünkü Yılmaz Bey aslında yapay zeka felsefe programlarının açılmasına işaret etmişti. Bir açıdan hani günceli takip eden bir gelişme olarak düşünebiliriz ama ben en başında da dünyada da felsefe bölümlerinin kapatıldığını söylemiştim. Kapatılmaya başladığını söylemiştim. Buradaki gerilimle başlayıp Türkiye'ye doğru geleceğim. Akademik felsefeyi biraz konuşmak istiyorum sanırım. Şimdi yapay zeka ve felsefe bölümünün içeriğini incelemiştim ben de. Ve oradaki içeriğin benim söylediğim tarzda yapılandırıldığını açıkçası düşünmüyorum. Yani evet, yapay zekanın tartışıldığı farklı alt disiplinlere işaret eden bir müfredat yapılandırılması var ama o öyle bir eğitim olmalıydı ki o muhtemelen. Bütün üniversitelerin, bütün fakültelerin hazırlık programı gibi herkesin böyle belki 6 ay, belki 12 ay nasıl İngilizce öğreniyorsa düşünmeyi öğrendiği bir program, soru sormayı öğrendiği bir program tasarlanabilir miydi diye bakmak gerekiyor. Şimdi dünyada bunu yapabilen çok sayılı üniversiteler var. Ve onun dışındaki üniversitelerde işte belki hani işte ilk 10'da yer almayan üniversiteler diyebiliriz. Hemen bir fon ekonomik kaynak krizinden söz ederek bölümlerini kapatmaya başladı. İşte Kingston Üniversitesi'nin kapatılması mesela, Kingston Üniversitesi'ne bağlı, Kingston Üniversitesi'ndeki Humanities Fakültesinin kapatılması daha doğrusu. Oraya bağlı böyle çok da prestijli bir center vardı ve o merkezin de kapatılması üzerine dönemin böyle Zizek gibi popüler filozofların metin kaleme aldığını ben hatırlıyorum. Şimdi ne oluyor diye bir bakmamız lazım buradaki çelişkide, değil mi? Yani bir taraftan sürekli yapay zeka çağında felsefenin önem kazandığını söylüyoruz. Bir taraftan üniversiteler kapanıyor. Genel olarak toplumda felsefeye olan bir ilginin artışını böyle basit gözlemle söyleyebiliriz sanırım, değil mi? Mesela felsefenin kısa tarihi gibi kitapların 45 baskı yaptığını görebilirsiniz Türkiye'de. Hatta kitabın yazarı Nigel Warburton bir tweet atmıştı ve şey demişti. Ben bu kitabın Türkçesinin daha iyi olduğu konusunda şüpheler duyuyorum demişti. Yani bir felsefe kitabının Türkiye'de 45 baskı yapması çok şaşırtıcı bir şeydi. Bir artan bir ilgi var. Bir taraftan bölümler kapatılıyor. Böyle ilginç bir konu var orada. Şimdi üniversitede felsefe yapmak özellikle Amerika'da ve İngiltere'deki akademilerin konumuna baktığımızda fon meselesi. Yani ekonomik kaynakları olmadığında öğrenciler yeterince ilgi göstermediğinde ne oluyor? Bölümler diyor ki ben buna bir fon sağlayamıyorum diyor ve bölüm küçülüyor veya kapanışa doğru gidiyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki belirli başlı üniversitelerde gelecekte atıyorum Oxford gibi işte Harvard gibi belirli başlı üniversitelerde felsefe bölümleri kalacak ama tabakalaşma yani o bir bölümün uzmanlığı ve geriye kalan insanların popüler felsefeyle haşır neşir olması arasında çok derin bir farklılık olacak. Yani çok seçkinci, çok seçkin, küçük bir zümrenin hakikaten akademik anlamda ekip biçtiği, bir şeyler ürettiği bir alana doğru evrildiğini görebiliriz. Bu bir birincisi sıkıntı. İkincisi şöyle bir sıkıntı var. Eğer felsefe bölümleri yavaş yavaş kapatılırsa İnsanlar bunu sadece dışarıdan, işte benimki gibi podcastler aracılığıyla, enstitüler, kurumlar aracılığıyla veya danışmanlıklar aracılığıyla elde ederse, biraz da felsefeyi böyle akademiden almış ve serbest piyasanın, değil mi, işte görünürlük ekonomisinin, algoritmaların insafına bırakmış olacağız demek. O yüzden orada bir sıkıntı var. Yani dünyanın gidişatında her ne kadar bazı filozoflar yapay zeka şirketleri tarafından işe alınmış olsa da, bu çok çok küçük bir kısım bu arada, %5 olduğu söyleniyor. Yani genel felsefecilerin yapay zeka şirketlerindeki konumu ve tartışmalardaki pozisyonunun %5 civarında olduğu söyleniyor. Tabii ki gelecekte değişebilir ama ve bu kişilere de baktığınızda hepsinin böyle çok seçkin üniversitelerden mezun olduğunu görüyorsunuz. Orada bir şey var, doğru, ama bu toplumun bütününü kapsayacak türde bir gelişme değil. Bunu söylemek lazım. Ve diğer taraftan da tamamen işte içeriklerin, danışmanlıkların, belki şirketlerin insafına kalan, buna özel sektör diyelim veya serbest piyasa ekonomisinin insafına bırakılan bir felsefeye doğru gidişat var. Sadece paranız varsa, kendi eğitiminizi finanse edebiliyorsanız veya birinci sınıf üniversitelerde okuyabiliyorsanız felsefe eğitimi alacaksınız demek. Gidişat bu. Türkiye'deki akademi, yani Türkiye'deki felsefe ortamı ve işte yapay zeka ve felsefe gibi bir bölümün açılmasını konusunda çok karmaşık duygularım var. Bir açıdan bu bana şeyi de anımsatıyor. Avrupa Birliği üzerine master programlarımız vardı, hatırlar mısınız? Ben üniversite okurken Türkiye hala Avrupa Birliği'nin aday adaylarından bir tanesiydi ve benim arkadaşlarım bile Avrupa Birliği üzerine master programına katılmıştı. Yani orada eğitim aldılar. Sonrasında bu ihtimal ortadan kalktı. Ya biz buna gerçekten hazır mıyız diye bakmak lazım. Yapay zeka ve felsefe eğitimi müfredatı sunabilecek, oradaki teknolojileri takip edebilecek, gerekiyorsa bir AI şirketinde staj yapabilecek öğrencilere bu olanakları sağlayabiliyor muyuz diye bakmak lazım. Çünkü kaynaklara erişimimiz bile çok zayıf aslında. Yani yabancı bir makaleyi satın almak kolay değil. 30 dolardan başlayan fiyatları var bunların. Bir konferansa gitmek kolay değil. Vize alacak mısınız? Oradaki masrafları kim çıkartacak, değil mi? Yani bu işin bir ekonomisi var. Özellikle yapay zeka felsefesi çalışıyorsanız, günceli takip etmeniz gereken, sektörü bilmeniz gereken bir alanda çalışıyorsanız, bu ekonomik arka planı sağlayabilecek misiniz diye bir soru oluyor bende. Yani çok parlak araştırmacılarımız var. İklim konusunda da, teknoloji konusunda da iyi çalışmalar yapan, iyi eleştirel metinler yazan akademik araştırmacılarımız var. Ama bu sadece sizin bireysel yaptığınız çalışmalarla olabilecek bir şey değil. Yani tıpkı sanattaki gibi, evinizde çok iyi bir sanatsal çalışma yapıyorsunuz ama kimse görmüyor o çalışmayı. Siz buna bir sanat eseri der misiniz? Demezsiniz. Çünkü bir şeyin sanat eseri haline gelmesi aslında onun dolayıma girmesiyle ilgili. Ve siz de bir felsefeci olarak o felsefi düşüncenin üretildiği ortamda değilseniz, çalışmalarınız dolayıma giremiyorsa, o kaynaklara ulaşamıyorsanız, konferanslara katılamıyorsanız nasıl olacak? Sizin de yazmış olduğunuz iyi bir metin, tıpkı felsefi, sanatsal bir çalışmanın sanat eseri haline gelebilmesinde olduğu gibi belirli bir şekilde bir yükselmeye, yani dolayımda bir kademe atlaması gerekiyor ve bunu başaramamış olacak. Türkiye'deki akademiler de bu konuda çok zayıf açıkçası. Yani hem kaynak ve imkan sunma konusunda hem araştırmalara fon bulma konusunda. Bu yüzden bir açıdan bireyler bazında evet, tabii ki umutluyum. Çok iyi araştırmacılar olabileceğini düşünüyorum. Ama yapısal bazı sorunlar var ve bu sorunlar yokmuş gibi davranmanın da bence bir manası yok.
2: Süremiz su gibi aktı gitti. Yani aslında kafamızdaki birçok soruya yanıt vermiş oldunuz. Son olarak şey sormak isterim. Şimdi bir heyecandan söz ettik ya, birazcık gençlere yönelik şeyler söyleyerek bitirelim programımızı. Bu heyecana gençlerin kapılmasını tavsiye eder misiniz? Yani bu heyecandan etkilenerek işte felsefe bölümü, tabii ki isteriz biz felsefe okunsun ama bir şey vaat ediyor mu onlara bu heyecan? Bir gelecek vaat ediyor mu?
0: Bu da çok zor bir soru. Yani şimdi ne deseniz olmaz bir soru. Bir açıdan evet felsefe okuyun, hiçbir şeyi düşünmeyin demek ister insan ama yani bu bütünüyle politik ekonomiyle ilgili açıkçası. Yani Türkiye'deki akademinin geldiği duruma baktığımızda işte bazı kadrolaşma problemlerimiz var, liyakat sorunlarımız var. Akademisyenlerin yaşadığı problemler var değil mi? Benim mesela felsefe yapabilmek için emekli olmayı bekleyen hocam var. Çünkü öyle bir zamanı yok. Sonrasında doktorasını yaptığı halde kadro bulamayan pek çok arkadaşım var. En başından beri konuştuğumuz konuya tekrar tekrar dönüyorum. Yani böyle bir altyapımız var mı diye sormak lazım. Benim örneğimden biraz da insanlar belki de ilham alabiliyorlar. Yani evet ben de akademide eğitim alıyordum ve doktoradan önce kendime akademinin dışında bir kariyer inşa ederek işin ekonomisini sağladım diye bakabiliriz. Ama istisnalar kaideyi de bozmuyor bir açıdan. Yani herkesin içerik üreterek kendi eğitimini finanse etmesi çok da mümkün olmayabilir. Bunu tercih de etmeyebilirler. Bu en makul yöntem de değil. Şöyle söyleyeyim, okuyun ya da okumayın diyemem. Ama bu yol size gül bahçesi vaat etmiyor. Kolay olmayacak. Yine de isterseniz tabii ki ben de istiyordum. Sonuçta orta sınıf bir aileden geliyorum ve eğitimimi sonuna kadar finanse edebilecek arka plandan ekonomik kaynaklardan yoksundum. İsterseniz gerçekten bir yolunu bulabiliyorsunuz. Benim yaptığım gibi bazen çok yaratıcı bir yöntem oluyor bu. Ama kolay olmayacağının farkında olmak lazım. Yani hem politik krizler sebebiyle hem ekonomik problemler nedeniyle hem de dünyada zaten felsefe bölümlerinin özel sektörle ve oradaki konularla nasıl entegre olacağına dair çok büyük bir belirsizlik olması sebebiyle. Bu sanırım daha gerçekçi bir öneri olur.
1: Bu hafta yapay zeka çağında felsefenin yol göstericiliğini Pelin Dilara Çolak ile konuştuk. Kendisine çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel sorulardı. Hepsi de çok kapsamlı yanıtlar gerektiren sorulardı. Böyle bir değinmiş olduk ama umarım üzerine daha detaylı bir şekilde konuştuğumuz platformlarımız, alanlarımız olur. Çok teşekkürler davetiniz için.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
4: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımızı sonlandırıyoruz. Sevgili Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül'le konukları Pelin Dilara Çolak'a çok çok teşekkür ederiz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryak abiyle birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
1: Orada, o kamp alanında olup mücadelede aranıza katılmayı çok isterdim. Ne yazık ki buna imkanım yok. Bu yüzden bulunduğum yerden hepinize sesleniyorum. Cesur olun, mücadeleyi sürdürün ve size ait olanı savunun. İspanya'da 70 yıldır kirada oturduğu evden 23 Eylül'de mahkeme kararı ve polis soruyla çıkartılan 87 yaşındaki Maria del Carmen, kaldırıldığı hastaneden Madrid'de Del Sol meydanına doldurarak konut krizine çözüm talep eden on binlerce eylemciye bu sözlerle seslendi. İlke TV

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da. Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
0: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar: Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
10: İyi akşamlar. Apaçık Radyo, Açık Şemsiye'ye hoş geldiniz. Ben Levent Dönmez, arkadaşlarım Uğur Çıkrıkçılı, Can Gürvit ve Tuncay Günlük'le beraberiz bu akşam. Merhaba diyebilirsiniz arkadaşlar.
11: Merhaba herkese.
12: Merhaba herkese.
13: Merhabalar.
10: Evet, böyle bir de ses çeki de yapmış olduk. Bu akşam değişik bir şey yapalım istedik. Bunu biz stüdyoda yapardık işte 2000'li yıllarda quiz programı yapacağız. Quiz, yani bir bilmece bulmacalı bir yayın. Kendi aramızda bir tür eğlence programı yapardık. Her hafta yaparken bir de böyle bir program yaparak neşelendirdiğimizi düşünürdük. Şimdi quiz'i biraz anlatayım. Quiz şöyle bir şey. Programcılar diğer programcılardan habersiz çalacağı parçaları radyoya yolluyor. Herkesin parçası hazırlanıyor prodüksiyonda. Sonra onlar böyle teker teker çalıyor. Kimin parçası geldiyse o sorusunu işte oluşturuyor ve de diğer programcılar parçanın sonunda o parçanın hangi parça olduğunu veya hangi albümden olduğunu, hangi yıl gibi böyle sorularla karşılaşıyor. Bu arada tabii dinleyiciler, sizler de katılırsanız çok mutlu oluruz. Şimdi Uğur başlayacak. İki parça çalacak. Aralarda tabii duracağız. Onun parçalarını biz diğerleri, yani Can, Tuncay ve ben bilmeye çalışacağız. Daha sonra işte benim parçalarım gelecek. O böyle bir sırayla ilerleyeceğiz yani. İsterseniz çok uzatmayayım. Mutlaka anladınız şeyi. Vakit de kaybetmemek için hemen girelim istiyorum. Uğur, sen de mikrofon lütfen buyur.
11: Evet, ben iki parça çalacağım. Yani bir parça çalıp bir ara vereceğiz. Sonra ikinci parçaya gireceğiz. Ben de sizden bu grubun ismini, bu albüm yılı, albümün ismi ve tarzı hakkında biraz atıp tutmanızı isteyeceğim. Bakalım, umarım beğenirsiniz ya da üzerine konuşacak parçalar olur. Dila, başlayalım istersen.

0: Evet arkadaşlar, soru bir geldi. Ya
1: Metallica.
0: ben iki tane önemli çeldirici var bu soruda, kafanızı çelebilecek. Bakalım takılacak mısınız onlara?
1: Ben şöyle desem, yani bir kere grup ismi, albüm ismi, şarkı ismi oralara
0: Evet.
1: bana bir uzak yerden geldi. Sınav çok zor başladı. Ama en azından yani kulağıma işittiğim sound bayağı bir böyle 1985 dedirtti bana. Belki hani öyle bir yayınlanma tarihinden bir şey yakalarım diye umut ediyorum. Orada da terste kalıyorsam tam yandım zaten.
0: Yok yok, yaklaştın. Şey değil.
1: Oo, hadi
0: Peki
1: bakalım. Soru bu muydu ya? Yani yıl mı?
0: yani grup ismi
1: Ha, okey.
0: nedir? Grup tarzı, albüm, yılı.
1: Tamam. Peki ben söyleyeyim. Bu bir kere kesin Amerikalı blues grubu. Alabama'dan hatta gelmiş
0: Wow.
1: olabilir.
0: Wow.
1: Tabii ki bunlar 70 sonları falan filan olmalı.
0: Güzel.
1: Yani tek oralardan sallayacağım Lynyrd Skynyrd'ın yeni grubu olabilir. Hani bunlar hepsi zaten mütevaffa. Hani çok gençler böyle bir grup kurdular da işte ses değiştiyse atıyorum Lynyrd Skynyrd 1979.
0: Tamam. Tuncay, senden geliyor bir şey. Hatuş.
1: Ya yani bu hiç alışık olduğum bir tür değil. O yüzden bu konuda geçmişim de çok az. Ben 1995 demiştim. Dediğim gibi bu konularda çok cahil olduğum için Metallica diyeceğim.
0: Tamam.
1: Alakası olmayabilir tabii. Şarkı ve albüm konusunda tamamen sıfır. Orada hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Yani
0: Tamam.
1: buradan sıfır aldım kesin.
0: Ay,
1: Tuncay, buna Metallica diyerek Metallica konusundaki bilginin de ne kadar sınırlı oldu. Bak, Dedim işte.
0: böyle de bakabiliriz.
1: Peki. Dedim
0: Peki.
1: vallahi.
0: Güzel yani, yıl bakımından tabii yaklaşık Levent daha bir tutturdu. 78 tarihli bir albümden geliyor bu. Can da yaklaştı ama Levent daha yaklaştı. Şimdi iki tane çeldirici de var demiştim. Bir tanesi AC/DC'ydi. Sound olarak da yaklaşıyorum. Yani Metallica değil de bir AC/DC'ye, ama yine Tuncay Levent'in dediği gibi bir blues rock özellikleri de var kesinlikle. Bir bar rock, blues rock, country rock tarzında. İkinci çeldirici de Yonca Evcimik ve Birkaç İyi Adam burada.
1: Ne diyorsun?
0: Çünkü şarkıya bakınca don't play nice boys don't play rock and roll. I'm not a nice boy and I never was diyor. Hatırlarsanız Yonca Evcimik'te Birkaç İyi Adam grubuyla beraber bir çıkış yapmıştı. Birkaç iyi adam gidiyordu kızlara, birkaç iyi adam uçacaktı yıldızlara gibi bir Türkçe versiyonu. Ben bazen karıştırıyorum yani, bu iyi adamlar rock and roll yapar mı, kötü adamlar mı yapar? Böyle bende de bir şey yapıyor, siz de takılır mısınız diye düşünmüştüm Yonca Evcimik çeldiricisini. Ama AC/DC'nin üzerinden gidilebilir. Sydney. 1976'da kurulan Rose Tattoo grubundan seçtim. Kendi adını taşıyan albümden gelmişti. Yakın zamanda da vokalistleri Gary Stephen Angry Anderson'ı da kaybettik. Onun böyle ruhuna da bir selam yollamak istedim şemsiyeden de. Böyle bir parçayla başladık.
1: Bu parçadan hepimiz galiba eksi aldık.
0: Bence sen bir puan
1: Sen
0: aldın.
1: yıldan bir puan
0: Yıldan
1: yani bana
0: bir
1: yarım
0: puan
1: puan
0: gelsin.
1: yazıyorum
0: Bir
1: kendime.
0: puan gelsin sana oradan ya.
1: Peki.
0: Şimdi ikinci parçaya geçiyoruz. Bu da ülkemizden gelecek. Bu da biraz kenarlardan gelecek, kıyılardan geliyor. Dinleyelim bakalım, başlayalım.

0: Evet. Buyurunuz meydana. Atışlar serbest. Yani bunu
1: Ben bir giriş yapayım. Ya ben
0: buyurunuz.
1: uzun zaman biliyorsunuz bu Türk alternatif gruplarını çalıyorum. Yani her çaldığım grubu bir hafta kadar böyle dinleyip şey yapıyorum. Şimdi çalmadığım gruplardan geldi. O yüzden bu Pentagram olabilir.
0: Tamam.
1: Hadi çok fazla uzatmayayım. Bir de yok bıraktım. Pentagram olabilir dedim. Ben hakkım bu kadar.
0: Peki. Yıl.
1: 2010 attım.
0: Tamam. Albüm ya da tarz içinde bir şey söyle, atacağım mı? Ya da
1: Ya
0: zaten.
1: bu belli artık yani
0: Tamam, okey.
1: Türk rock.
0: Tamam, bir ipucu daha. Okey, diğer, evet, neyse ipucuyu sonra vereyim.
2: Tamam.
1: Ben
2: de
1: olmadı
2: yani
0: demek.
2: sanatçı albüm oralarda maalesef yine çuvallamış durumdayım. Belki olsa olsa yıldan bir puan kaparım diye 1995 diyorum.
0: Tamam. Okey. Yaklaştın yine.
1: Maşallah.
0: Tuncay.
3: Allah yani ben maalesef Türk rock'ından 10 yıllarca uzak kaldım. O yüzden hiçbir tahmin yapamayacağım. Burada sessizlik hakkımı kullanacağım. Ama sene konusunda bir kumar oynayabilirim haliyle. Senesi kolay. Öncekiden tüyo olaraktan 1995 yakındı. O yüzden 3-5 sene öncesi sonrası desem 1998.
0: Okey.
3: Müzisyen
0: Yani
3: konusunda hiçbir şeyin fikrim yok.
0: bir bilseydiniz Cuma gidiş, Pazar dönüş Samsun'a uçak bileti kazanacaktınız benden. Yani
1: Baştan
0: konaklama, yeme
1: söylesene.
0: içme size ait. O kadarına karışmam. Ama olmadı. Yıl okey. Yani 99 tarihli Derin Boşluk albümünden geldi.
2: Ne ucundan kaçırmışım. Yine yüksek
0: Yani
2: puan.
0: tabii ben
2: Ne dedin?
0: yaklaştım deyince
3: 97 mi dedin?
0: 99 derin boşluk.
3: 99. Tamam işte. Bu benim. Buradan aldım.
0: Tamam, buradan bir puan aldın. Turgay ve Frekans grubu Samsunlu. 97'de kuruluyorlar. Turgay Asan Objektif grubunda da klavye çalıyor bir dönem, öyle biliyorum. Bu albüm hatırlıyorum ben, 99-2000 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başı, Güven Erkin Erkal'ın Radyo D'deki programında haftanın en sıkı onlusunda uzun zamanda yer almıştı. O programı arardınız işte, şarkıları da oylardınız. Ben de uzun zaman Kramp Tek Başına'yı arayıp oyladığımı bilirim. Bu
1: Tabii
0: parçayı da
1: ya.
0: vakti zamanında arayıp oylamıştım. Evet, yani 90'lar Türk rock'ı gerçekten böyle hani Levent daha da iyi bilir benden. Daha çok güzel parçaların halinden üretildiği bir dönemde ben çok keyifli anıyorum.
1: Doğru.
0: Öyle.
1: Ben
0: Samsunlu
1: ama
0: Turgay ve Frekans'tan dinledik.
1: güzel ya Turgay ve Frekans. Ben yani tarz iyi ama çok fena yılı salladım. 2000 değil tabii yani 2010 dedim hatta. Buradan Tuncay bir puan alsın. Değil mi? Yani en yaklaşan o oldu.
0: Kesin.
1: Peki o zaman benim şey parçalarıma geçelim. Hemen
0: Evet. Tuncay
1: hızlanalım.
0: bir puan aldı buradan
1: Evet
0: diyelim.
1: evet Tuncay bir puan aldı buradan. Bu arada sen
0: Ben
1: devam.
0: bir 10 dakika daha buralardayım.
1: Tamam. Peki
0: Dinleyeyim.
1: ilk parçayı belki şey yaparsın.
0: Tamam, tabii.
1: Hadi bunu da bileceksin mutlaka. Dinleyelim Dilacığım.

0: Evet arkadaşlar, hemen başlayalım. Uğur, senden başlayalım.
1: Şimdi vokal Batu Akdeniz diyorum. Yılı sallayacağım. 2014 diye atayım. Yani
0: Tarih.
1: albüm ismini.
0: Yok yok, gerek yok. Bu ikisi yeterli yani. Şey.
1: Tamam.
0: Okey, peki hadi. Kim? Can?
2: Ben keşke ben de bir isim sallayabileydim bari. Ama yani böyle tanıdığım gruplarla da eşleştirebileceğim bir ses değil. Bu sırada çok da hoşmuş gerçekten. Yani hem şarkının genel müzikal anlamda da vokal anlamında da. Bana 2014'ten daha yakın bir zamanlar gibi hissettirdi. Ve çok güncel olabilir diye düşünüyorum. 2020 mesela gibi bir şey söyleyebilirim. Bu kadar.
0: Tamam, Tuncay.
3: Peki, yine tabii Türk şeyinden özürlü olacağım. Türk rockların müziklerinden, ama tanıdığım 3-5 insandan birinin sesine benzettim. O da Pamela. Sene olarak da herhalde, ama gerçekten çok güzel şarkı, yani Can'ın dediği gibi çok güzel bir şarkı. Sene olarak da herhalde şeyden daha eski diyeceğim. Can'dan 2000'ler diyeyim. 2000 ile 2010 arası
0: Tamam.
3: diyeceğim.
0: Peki, tamam. Demek ki benim programlarımı bir tek Uğur dinliyormuş veya Uğur Batu'yu tanıyormuş. Batu Akdenizli.
1: Vay
0: Yani
1: vay vay
0: çok
1: vay.
0: da severek dinliyorum. Bu ara mutlaka yani edinin, dinleyin Batu Akdeniz. Buradan Uğur bir puan aldı. Bir de Can puan aldı. Çünkü 2021 aslında, Can da 2020 dedi
2: Muhteşem.
0: galiba. Evet, o zaman
2: Ama
0: Can
2: şuna
0: Uğur.
2: kendi aleyhime olacak ama şuna da bir itirazım var. Şimdi Batu'yu bilmekle yılını sallayıp bilmek arasında yani bir puan eşitsizliği
0: Tamam.
2: olsa gerekir diye düşünüyorum.
0: Tamam
2: Tava
0: yani
2: yapma, geç ya. Al puanı da geç.
3: Tamam
2: Tamam,
3: tamam
2: ama ben
3: onu ben
2: aldım
3: alayım. O konuda
2: puanımı
3: bana verin.
0: getiriyorum. Puan aldın işte.
3: Can,
0: Puanı
3: bana verin.
0: verdim.
1: Şey, Levent, hani bu Batu'yu demişken de aslında Batu'yu keşfedip de müzik dünyasının önüne atan kişiyi de bir konuşmuştuk seninle. Asım Can Gündüz'dü şeyde. Asım Can
0: Evet.
1: Gündüz'ü de böyle bir anmış olalım.
0: Anmış olalım. Doğru,
1: Ona da bir
0: haklısın.
1: selam yollayalım.
0: Tamam. Hemen o zaman benim bir öbür parçaya geçelim. Uğur ayrılmadan.
1: Evet.
0: Hadi
1: Bir atış daha
0: Dilar'cığım
1: yapayım.
0: çalalım onu.

0: Arkadaşlar, burada soruyu şöyle geliştiriyorum. Hangi grup ve hangi yıl? A.
1: Ben halbuki bu sefer şarkı adını tahmin ediyordum.
0: Yok, yok.
1: Ah.
0: Grup ve yıl.
1: O kadar nakaratta 40 kere Running with the Pack dedikten sonra herhalde odur diye oradan bir puan kazanırım diye düşünüyordum.
0: Peki, Can senden başlayalım. Uğur'u sona tutuyorum. Hatta Tuncay bile bunu bilecek nasıl olsa. Peki Can.
1: Hakikaten
0: Hayır
1: ya.
0: yapma
1: Yapma ya. Ya hepiniz bilmeyin bari. Peki yıl ve ne
0: Yıl.
1: dedin? Yıl
0: Grup
1: ve
0: adı. Grup grup.
1: grup adında ben yine sınıfta kaldım. Yıldan bakalım bir şey yakalayabilecek miyim? Bu sefer de sanki 2000'ler başıymış gibi geldi.
0: Okey. Tamam. Uğur sen söyle. Tuncay'a sonra.
1: Bu grup ismi bende de gelmiyor Levent ama bir blues rock, bir Lynyrd Skynyrd tarzı bir şey geliyor dinledikçe böyle. Hatta bir ara ara Whitesnake'le Rush'tan da bir şeyler tadı aldım. Ama bir Lynyrd Skynyrd tarzı bir grup ve ne albüm yılı da bunu da atacağım haliyle 2010 diyeyim.
0: Okay. Tuncay.
2: Ya vallahi şimdiye kadarki şarkılar hep böyle benim uzman olmadığım alanlardan geliyor. Fakat o yüzden tabii ne grup adını ne şarkı adını bilemiyorum. Ama yılını şey yapmak kolay. Yılını tahmin etmek, oraya şey yapmak kolay.
0: Peki
2: O
0: ne?
2: yüzden
0: Yıl ne?
2: ne diyeyim yıl olaraktan? Yıl olaraktan bence 2005
0: Okay.
2: yılından çok güzel bir şarkı bu.
1: Ya
2: Levent şarkı adını
0: senin
1: tutturdun mu onu söyle bari. Running
0: Pack doğru.
1: with
0: Ya
1: the Pack mi? Evet yani.
0: parçayı Tuncay bilecek zannettim. Çünkü bir Bad Company parçasıydı. Ama
1: Oh.
0: seslendirenler de bu yıl yayınlandı bu albüm.
1: Oh.
0: Blackberry Smoke. Bad Company'nin parçalarından birini söyledi. Bu yıl çıktı o albüm. Dolayısıyla hepiniz sıfır çektiniz. Teşekkür ederim. Evet. Top kimde şimdi? Tuncay'da.
2: Top bende.
0: Evet. Uğur
2: Şimdi
0: sen
1: ben
0: gidiyorsan
1: efendi efendi iş müsaadenizi isteyeyim.
0: hadi, ya,
1: Toplantıya geçeceğim çünkü.
0: hadi sana iyi akşamlar.
1: Hadi
0: Görüşmek
1: vallahi
0: üzere
1: güle
0: Uğur.
1: güle
0: Bunu yap.
1: yap tekrarlayalım gerçekten çok keyifliydi.
0: Rövanşını alacağız.
1: Evet tamam. Yürüyün.
0: Hadi.
1: Hadi
0: Çaydan.
1: iyi geceler. İyi
0: Tuncay sen
1: eğlenceler.
0: de. Eyvallah sağ ol.
2: Ben çok daha kolay şarkılar seçtim. Hani biraz daha şey olsun, insanlar bilsin ve sevinsin falan diye. Ve de çok eklektik şarkılar seçtim. Şimdi birinci şarkıyı çalacağız. Fakat hemen cevap vermeyin. Önce ben cevap verenleri, yani önce Can'dan cevap isteyeceğim. Uğur gitti maalesef ki. O yüzden Levent sen hemen cevap verme. Eğer verirsen başka bir artçı sorun var zaten.
0: Tamam.
2: Okey.
0: Okay.
2: Şimdi Dila birinci şarkıyı çalalım lütfen.

0: Evet. Şimdi sorumuz şu. Şarkının adı zaten içinde birkaç kere geçiyor. O kolay da. Söyleyen kim? Önce Can'a soracağız bunu.
1: Yani bu parçanın bilmiyorum kaç tane ama herhalde onlarca farklı versiyonunu dinledim şu ömrümde. Bu da şahane versiyonlarından biri ama
0: Bu orijinal. Orijinal.
1: nasıl orijinal?
0: Yani
1: Asıl bu mu?
0: asıl şarkı bu. Yani versiyonu da bırak da hani daha sonraki şeylerini ilk yapılan şarkı bu.
1: O zaman daha da feci çuvallamış oluyorum ya. Yok çıkmadı benden.
0: Peki bunu Levent'e soracağım şimdi. Levent, bilirsen başka bir sorum daha var. Go.
1: Peki tamam. Tom Jones.
0: Ah.
1: Ya değil mi?
0: İşte o ikinci sorumun cevabıydı. Şimdi
1: Bilmiyorsun.
0: bu Engelbert Humperdinck.
1: Ya evet. Ya bunu
0: Çünkü
1: tüyo olarak verdiler ama ben kullanmadım.
0: kim
1: Yani
0: verdi? İnsaf tip nereden tüy alıyorsun?
1: Şebnem bizim eski programcımız yazdı
0: Biliyorum
1: bize.
0: ya.
1: Engel
0: Tüyo
1: Batyazı
0: yok.
1: ben de hayır diyerek. Tamam peki.
0: Sen o yüzden ters şey yaptın, cevap verdin o zaman.
1: Evet, Engelbert Humperdinck, evet.
0: Yani bu 70'lerden falan Engelbert Humperdinck tabii. Ama ikinci sorun buydu, sen hemen bilirsen. O zamanlar hani bir de bunun rakibi olaraktan Tom Jones vardı.
1: Tom
0: Hani bir takım insanlar Engelbert Humperdinck'çiydi, bazıları Tom Jones'cuydu.
1: evet,
0: Eğer bunu bilsen
1: doğru.
0: rakibini soracaktım ama ikisi de tüyo gelmiş o zaman.
1: Çok iyi oldu.
0: Neyse. Olsun.
1: Bir de bunu Deer Hunter'ın filminin müziğidir. Onu söyleyeyim belki bir yarım puan alırım.
0: Ya zaten doğru. Hatta bu hani aradaki bir bölüm var ya böyle deret deret deret deret. O Deer Hunter'da çok önemli bir temadır
1: Evet.
0: o. O kısmı özellikle. Peki.
1: Buradan anlaşılan biz puan alamadık. Yani Can, ben.
0: Valla
1: Tamam ne yapalım? Almayalım, almayalım.
0: yani bilirdin, biraz daha düşünsen bilirdin. O yüzden bir yarım
1: Yok
0: puan falan verelim sana.
1: ben
0: Bunun
1: Şebnem'in tiyosu
0: planı.
1: olmasa biliyor duymuşum da. Yok ben bunun planı gidip böyle Almanya'da aramış adamım. Neyse ne yapalım? Bir puan
0: Neyse.
1: almayalım. Geçelim
0: O
1: bundan sonra.
0: zaman bir puan verelim yana. Zaten
1: Yok yok yok.
0: bilecektin. Tüyo mu ya şey. Tüyo
1: Aynen.
0: mu ya, ona gerek yok. Sen zaten
1: Ben
0: bilirdin bunu. O yüzden önce
1: ikinci.
0: Can'a sordum. Sonra Uğur'a soracaktım da Uğur gitti. Gençler bunun ismini falan bilmezler.
1: Okay.
0: Neyse, şimdi ikinci şarkımıza geçeceğiz. Gene soruları, asıl soruyu şarkı bittikten sonra soracağım. Evet Dila, şimdi ikinci şarkıya girelim.

0: Evet, birkaç sorumuz var bu şarkı ile ilgili.
1: Heh.
0: Tabii önce en kolayından başlayalım. En kolayı kimin şarkısı, kim söylüyor? Oradan başlayalım. İkinizden bir de cevap verebilir doğrusu. Bunun şeyi yok.
1: O konuda kısmi olarak çok kendime güveniyorum şu anda. Yanlış çıkarsa çok şaşıracağım. Erkek
0: Evet.
1: bence kesinlikle Morrissey. Ama maalesef bu harika düetin diğer yarısını tanıyamadım. Ama yani yarım puan alacağıma çok güveniyorum.
2: Peki. Ben atıyorum. Ben atıyorum. Atıyorum ama resmen. Fleetwood Mac. Yani bir ikili bildiğim o diye o tarihlerden. Attım.
0: Okay.
2: Yıl 1900
1: Hayır.
2: tabii ki 73 mesela.
1: Dur, ha, yok ben çok daha yakın bir zaman söyleyeceğim.
0: Evet Can.
1: 2010'lar 15.
0: 2015-1973 ortalaması ne ediyor?
2: 94. Koca bir
0: Ne
1: ömür
0: ediyor?
1: var ortasında.
0: 94. Doğru. 94 doğru.
1: Hadi ya.
0: 94 doğru.
1: Grup.
0: Tabii Morrissey'nin bu unique sesini şey yapmak imkansız. Ama Fleetwood Mac iyi bir atış çünkü hani düet var ya orada kadınla şey adamın arasında falan diye. Morrissey'i bileceğinizi tahmin ediyordum ama asıl soru şeydi. Kadın kim?
1: Oradası
0: İdi.
1: mutlaka.
0: Orada ikiniz de sınıfta kaldınız. Başka bilmiyorum herhalde Didem Miden bilir bunları da.
2: Tabii.
0: Kadınımız Suzy. Yani Suzy and the Banshees'in Suzy'si.
1: Ha, ah bunu da bilmek
0: Evet.
1: lazımdıymış.
2: Bak Hakan olsaydı
0: Ama
2: bunu
0: işte bu
2: bilirdim.
0: çok çok unik bir şey. Bu ikisi bir kere şey yapmışlar, bir kere düet yapmışlar hayatlarında. O da bu zaten Morrissey son derece zor bir insan olduğu için başka kimse onunla birden fazla çalışmak istemiyor herhalde. Bir tek bu düet yapmışlar. Tabii ben bu şarkıyı şeyden Morrissey'nin 94'te çıkardığı bir albümden tanıdım. Ve de asıl işin ilginci tabii bu şarkıyı biraz daha araştırırken yıllar önce bu şarkıyı Morrissey yazmamış meğerse. Genellikle şarkıların hepsini kendisi yazar. Bu şarkının orijinalini ta 1968'de bir film için yazmışlar.
2: İşte
0: Adını hatırlamadığım iki tane insan. Ne
2: ben
0: dedim?
2: oradan hatırlarım belki de. Yani 73 diye salladım
0: 68'de.
2: ya, o yüzden.
0: Öyle mi? 68'deki filmi hatırladın. Şarkının adı Interlude, by the way.

0: Ondan bahsetmedik herhalde. İçinden
1: Yok
0: anlaşılmıştır interlude diye.
1: ya.
0: Meğerse 1968'de bir film yapılmış ve bu film için bu şarkı yazılmış. Filmin adı da Interlude. Ve de bu şarkıyı ilk söyleyen insanı filmde Timmy Euro. Hiç adını sanını daha önceden hiç bilmediğimiz bir müzisyen. Timmy Euro. Yani bu şarkının ilk orijinal versiyonu Timmy Euro söylemiş. Ta o zamanlar. İşte ondan sonra kaç yıl sonra işte ne bileyim 30 küsur sene sonra 25-30 sene sonra Morrissey bunu şeye getirmiş, geçirmiş. Bu iki versiyonu var bunun. Bir Morrissey sadece kendi söylüyor. İkincisi bu Suzy ile düet. Tabii düet halinin olanını ben çok daha çok beğendim. Aslında bu programda düetler üzerine bir tema yapacaktım. Eğer sıra gelirse üçüncü şarkıya orada da gene bir düet var. Oradan ona geçeriz. Benim şarkılarım ilk turda bu kadar. Şimdi
1: Tamam, şimdi
0: ne
1: vaktimiz
0: yapıyoruz?
1: kalırsa hemen benim bir parçam var. Yani pardon, Can'a gelmedik ya.
0: Can'a
1: Can
0: geldik.
1: kaldı.
0: Ya evet.
1: Hadi Can, Can.
0: Yan sıra kalmayacak üçüncülere.
1: Evet, Can çabuk.
0: Tamam. Benim aslında tam olarak benim değil, ben ve Are'nin parçası gelecek size şimdi.
1: Wow.
0: Birlikte seçtiğimiz. Bakalım ne diyeceksiniz? Dinleyelim.
1: 1, 2.

0: Evet.
1: Evet, tanıdığınız bir grupla mı karşılaştık?
0: Yok, yıl söyleyebilir miyiz?
1: Evet, hemen yıl alalım.
0: 2025 attım.
1: Tuncay?
2: Çok daha eski bu ya. Yani ne
0: Tamam.
2: diyeyim? Ben herhalde 70-80'ler diyeceğim.
1: Oo. Tamam.
0: Arendin.
1: Peki o zaman tam arasında olması gerekiyordu. 2003 yılının yani o yılın baya şey rüzgarını estiren çok sıkı bir iki parçalı bir albümü Outkast grubu ki zaten hemen sonrasında da dağıldılar. Galiba işte o yılın bütün Grammy'lerini toplamış olabilir bu albüm. O albümün içinden de Adem ve benim en sevdiğimiz parçasıdır bu. Çok eğlenerek dinlediğimiz bir parçadır. Biraz sınavımıza ben böyle semi zor bir şeyle açmış oldum biraz Aren'in şeyle. İkinci parçayı çok daha bileceğinizi düşündüğüm bir parça. Onun aslında tricky bir sorusu var. Orada sınıfta bırakmayı düşünüyordum sizi. Ama sorabilecek miyim bilmiyorum. Süremiz kaldı mı emin değilim. Ama en azından güzel bir parçayla veda ediyor oluruz. Süremiz kalmadıysa da.
0: Tamam, girelim belki. Çal çal, hemen başla bence.

0: O zaman hemen soralım. Muhtemelen ikiniz de rahatlıkla cevaplayabiliyorsunuzdur. Şu anda bu şarkıyı seslendiren kim? Hemen artçı sorusunu da birlikte sormuş olayım. Bu parçanın muhteşem bir orijinali de vardır. Sizce orijinali kime aittir?
1: Ya tamam ben birinciyi biliyoruz tamam Johnny Cash Hurt albümü şey parçanın adı Hurt 2000 yılı diye tahmin ediyorum ama orijinalini bilmiyorum. Puan alır mıyım?
0: Alırsın bence. Bir de Tuncay'ı duyalım.
2: Ya tabii Johnny Cash, tabii ki Hurt. Ben bunun orijinali zamanında da dinliyordum bunu. Orijinali Trent Reznor şeyli,
1: Wow.
2: kökenli Nine Inch Nails.
1: İşte ya.
2: Senesi 90'lar, değil mi
1: Sana
2: Can?
0: tabii orijinali 94 Nine Inch Nails ve o da harika bir parçadır. Üstüne bu Johnny Cash yorumu 2002 olağanüstü bir yorum.
2: Evet.
0: Tuncay puanları topladı götürdü.
1: Evet, Tuncay 2 puan
2: Peki,
1: aldı
2: Trent Reznor'dan bahsetmedin Can.
0: ben. Yani hani şey Nine Inch Nails, Trent Reznor tabii.
1: Tamam, ben o
0: Bilmiyorum.
1: zaman size sonuçları söylüyorum. Tuncay buradan 2 puan alsın. Bir tane daha puan almıştı. 3.
2: Üç.
1: Ben bir puan buradan alsam bir yarım puan da şeyde Uğur'un parçasını almıştım. 2,5. Keza Can da bir puan almıştı. Sonra demin de bir böyle yılını tutturduğu bir şey oldu. Oradan da bir yarım puan
0: Bir
1: vermişti. Ha.
0: Morrissey'den aldım
1: Ha,
0: yarım
1: Morrissey'nin
0: puan.
1: evet yarısı. Ha, tamam, okey. Oradan
0: Tamam.
1: da bir yarım. Sen de 2,5. Ya Uğur tabii çok haksızlık ettik. Hepsini belki bilebilirdi çocuk. Evet çok bitirelim programı. Bizden sonra güzel gitarist başlayacak. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Bu akşam böyle bir quiz programı yaptık. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ne diyorsunuz Can, Tuncay?
0: Valla yani benim için çok keyifli bir program oldu. Umarım dinleyiciler için de öyle olmuştur. Herkese çok sevgiler.
2: Aynen. Ben de çok keyif aldım. Belki tekrardan yaparız bunu bir zamanda. Herkese selamlar, iyi akşamlar.
1: Hadi iyi akşamlar.
3: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.

0: You're the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you're not the bone sinner, babe. You're the solid sinner, babe. You're the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.

0: pittoreschi.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın. Merhaba sevgili Gitaresk dinleyicileri. Apaçık Radyo'ya ve Gitaresk'e hoş geldiniz. Radyomuzun 65. yayın döneminin ilk Gitaresk'indesiniz. Gitaresk'in de 65. yayın dönemi oluyor tabii Gitaresk. Benden de Murat'tan da çok daha önce Jacques Cohen'in başlattığı radyomuzun ilk açıldığı yıllardan beri varlığını sürdüren bir program. Evet, 65. yayın döneminin tanıtımını pazartesi günü dinlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Pek çok yeni program var, yeni programcılarımız var, eski programcılardan dönenler var. Gitaresk de bu yayın döneminde olduğu gibi yerinde salı günleri akşam saat 9'da devam edecek. Bugünkü programda şöyle eskilere gittim. Doğduğum sene 1968'de kurulmuş olan çok önemli bir Britanyalı grubun ilk birkaç albümünden parçalar seçtim sizin için. UFO, UFO, Unidentified Flying Objects, söylemesi zor isimli grup. UFO 1968'de kurulmuş ama 68-69'da sadece işte şeylerde, kulüplerde çıkan bir grup. Phil Moog kurucusu ve hemen bütün parçaların tarzını belirleyen, vokallerini yapan Mick Bolton ilk gitaristi, Pete Way basçısı ve Andy Parker da davulda. Önce isimleri Hokus Pokus'muş ama UFO diye bir kulüpte çıkıyorlarmış. O nedenle bir süre sonra bu ismi almaya karar vermişler. Çünkü yaptıkları müzik de o zamanki hevesleri space rock. Ve tabii arkasından da blues, o dönem bütün İngiliz grupların yaptığı gibi. Pek de ilk albümlerinde ticari başarıları yok. İşte İngiltere'de, Amerika'da falan zaten yok. Biraz Almanya'da bazı parçaları, işte Japonya'da verdikleri konser falan, enteresan bir başlangıçları var. Genel olarak rock sevenlerin gayet iyi bildiği, sevdiği bir gruptur. Onun için böyle biraz başlarına eğilerek bir UFO serisi yapayım diye düşündüm. İlk albüm, grubun da ilk albümü tabii, 1970'te çıkarttıkları. Daha sonradan yanına bir eklenmiş ama adamlar kendi isimlerini vererek albüm yapmışlar, UFO. Ekim ayında 1970'te çıkmış, sonra Amerika'da da çıkmış ama dediğim gibi pek bir ilgi alaka görmemiş bir albüm. Kadro kurucu kadro. Biraz işte Almanya'da ve Japonya'da tutmuş. Japonya'da tutmasından sonra zaten orada bir konser verip onun da albümünü çıkarıyorlar bir süre sonra. Albümden dinleyeceğimiz 3 parça var. İlki tabii ki grubun kendi adını da verdiği, birazcık da böyle o zamanki imzaları, kendilerini tanımladıkları space rock havalı parça, Unidentified Flying Objects. Arkasından Boogie gelecek. Boogie for George esas adı ama Boogie diye anılıyor. Bunlar grubun besteleri. Üçüncü olarak da dediğim gibi bir aslında blues kökenli grup. Bo Diddley'nin yazdığı, ta 1950'lerin ortasında yazdığı, George Thorogood'un da çok meşhur ettiği bir parça. Onu coverlamışlar. Onu dinleyeceğiz. Bu üç parçayla da ilk albümlerine şöyle bir göz atmış olacağız. Who Do You Love? 3. parçada. Arka arkaya dinliyoruz şimdi.

Britanyalı grup UFO'nun ilk albümünden 3 parça dinledik. Unidentified Flying Objects, Boogie ve Who Do You Love, bir cover'dı Who Do You Love. Arkasından 1971'de ikinci albümlerini çıkarttılar, Flying veya UFO 2 olarak da geçer. Veya Space Rock diye de bir alt başlığı vardır bu albümün. Adı üstünde Space Rock ve şu enteresan bir albüm. Hafiften konsept bir albüm. Albüme adını veren Flying, onu dinleyemeyeceğiz. Çünkü bir program süresi kadar neredeyse 26-27 dakikalık bir parça. Bu kadar uzun kaydedilen bir rock parçası ilk defa görülmüş o zaman. Cümleyi tersten söyleyeyim, kaydedilen, o zamana kadar kaydedilen en uzun rock parçası Flying. Onun yerine biz albümün ikinci parçası yanılmıyorsam Silverbird'ü dinleyeceğiz. Tarzlarını çok iyi yansıttığı için onu seçtim bu albümden. Dinliyoruz şimdi Silverbird.

0: UFO 1968'de kuruldu demiştim. 68 ve 69'da yaptıkları kayıt, stüdyo kaydı yok, en azından bilinen yok. Sonra 70'te albüm yapmaya başlıyorlar. 71'de yaptıkları ve biraz önce bir parçasını dinlediğimiz Flying albümünden sonra enteresan bir şekilde Japonya'da ünleniyorlar. Japonya'da ünlenince de orada bir turneye çıkıyorlar. Tokyo'da Hibiya Parkı'nda 25 Eylül 1971'de verdikleri konserin kayıtlarından da yine 1971'de bir albüm yayınlıyorlar. Live UFO Landed Japan diye. Yine Japonya'da, Almanya'da yayınlanıyor. Neden sonra? Yani herhalde bir 10 yıl sonra falan ancak İngiltere'de yayınlanıyor albüm. Müzisyenler orijinal kurucu kadro: Moog, Bolton ve Parker. Bu arada gitarist Bolton'un son albümü bu. Albümden iki parça dinleyeceğiz. İlki bir cover, Loving Cup. Paul Butterfield'ın yazdığı, 1966'da bir blues band için, Paul Butterfield Blues Band için yazdığı, kendi grubu için yazdığı bir parça. Arkasından da, ama bu parçayı, yani bu Loving Cup'ı yorumlayan çok da bir bluesculardan. O nedenle onu da altını çizmek lazım. Arkasından da biraz önce dinlediğimiz Flying albümündeki konsept karakter Prince Kajuku'nun, Kajuku ile ilgili yazdıkları iki parça var. Prince Kajuku ve The Coming of Prince Kajuku. Bunları bu canlı albümde tek parça halinde birleştirmişler. 8,5 dakikalık bir şey. Dediğim gibi stüdyo kayıtları Flying'de. Böyle beraber ve canlı daha güzel olmuş. Onun için buraya aldım. Şimdi bu canlı albümden dinliyoruz sırasıyla Loving Cup, arkasından da Prince Kajuku, The Coming of Prince Kajuku.
1: This is called Loving Cup.

Gitarist'te UFO dinlemeye devam ediyoruz. 1974'te Phenomenon albümlerini çıkartıyorlar. Ama oraya gelene kadar bayağı hasar görmüş durumdalar. Gitaristleri Mick Bolton, daha önceki dinlediğimiz UFO, Flying ve hatta canlı albümde Japonya konserinde yer alan Mick Bolton gruptan ayrılıyor. Yerine önce Larry Wallace geliyor ama onunla yaptıkları stüdyo kaydı belki daha sonra çıkmıştır. Böyle bir tam albüm yok. Konserler veriyorlar. Daha sonra 2015'ten sonra Larry Wallace'in bulunduğu kayıtlar albümleri yerleştiriliyor. Sonra Bernie Marsden geliyor gitarist olarak. Onunla da konserlere ağırlık veriyorlar. Çünkü listelerde çok iyi iş yapamasalar da konserlerde Almanya'da, Japonya'da ve İngiltere'de belli gruplarda, belli yerlerde meraklıları çok fazla. Ve o zaman işte birazcık tabii bu albüm yapamanın falan da verdiği stresle Bernie Marsden de ayrılıyor gruptan. Yerine Michael Schenker geliyor ve işler tamamen değişiyor. 1974'teki albümün, Michael Schenker'li bu albümün havası epeyce başka. Neden derseniz, işte o zaman hard rock'a geçmeye başlamışlar. O güne kadar blues ağırlıklı giden grup, Mayıs 74'te yayınlanan bu albümleriyle kendilerini birden hard rock'ın kapısında buluyorlar. Michael Schenker çok kuvvetli bir karakter ve kurucu Moog'la beraber şarkıları yazıyorlar ve hatta isim hakları konusunda falan da sonraki senelere uzanacak uzun tartışmalar o zamandan başlıyor. Bu albüm tabii daha başarılı oluyor 74'te. Albümden çıkan ve herkesin çok iyi bildiği bir parça ile başlayacağız. Doctor Doctor dinleyeceğiz önce. Schenker ve Moog bestesi. Galiba Iron Maiden'da bu parçayı 95-96 neyse o zamanlar 90'larda bir şey yapmıştı, seslendirmişti diye hatırlıyorum, uydurmayayım. Arkasından yine bu ikilinin bestesi Space Child gelecek. Ve yine blues'dan tam olarak vazgeçmediklerini gösteren bir parçayla da bu albümden dinleyeceğimiz parçaları bitireceğiz. Programı da bitireceğiz ayrıca. Üç parçayı yine arka arkaya dinleyeceğiz. Aslında bir cover bu. Hem de Willie Dixon cover'ı, yani hardcore bir blues parçası. Memphis Slim'le yaptıkları, 1960'ta falan yayınladıkları bir parça. Howlin' Wolf'un da söylediği çok güzel bir parçadır. Built for Comfort. Şimdi Doctor Doctor, Space Child ve Built for Comfort'ı dinleyelim. Programımızı da bitirelim. Daha sonraki UFO programlarında ve bir sürü gitaristle buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: pittoreschi.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.

0: Reklamlar.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Reklamlar bitti.
2: I like to create something that can be performed. I'm not going to imagine an opera on the Metropolitan, an opera stage, because I'm never going to be there. And I couldn't care less. And when people ask me, you know, what are your goals? I say, well, one of the beautiful things in my life is I don't have any goals. I take it day by day, and that's an improviser's lifestyle. And Steve Reich says to me, well, have you seen your analyst lately? And I say, well, you know, the reason I don't need an analyst is because I don't have your neurotic goals. God bless him. Cut that part.
3: Okay. What the hell? Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Esintiler.

Esintilerin Sesli Caz Dergisi Caz'da bu ayın Eylül sayısına hoş geldiniz. Cassandra Wilson'la açtık programı Last Train to Clarksville'i söylüyordu. Haziranda başladığımız Caz'da bu ayın 4. sayısı bu. Ne yazık ki bu Eylül sayısını da şimdi tam 3. keredir. Yine yakınlarda kaybettiğimiz çok sevdiğim, çok değerli bir caz müzisyenini anarak açıyorum. Amerikalı vokalist Cassandra Wilson'ı 1 Eylül'de kaybettik. Hem de oldukça genç sayılabilecek bir yaşta. Şimdi bir müzisyeni daha parça başlar başlamaz tanımak. Çok kıymetli bir şey bu. Cassandra Wilson da öyleydi. Yorumundaki o ağır havayla, hemen dinleyiciye geçen o hüzünle, karanlık ses rengiyle, kendine özgü vokal ataklarıyla hemen kendini ele verirdi. Onu pek çok kez canlı dinledim. Bir iki kez de konuşma fırsatım oldu. Bunlardan birinde o çok derinlerden gelen sesinin kaynağını sormuştum. Yarı şaka yarı ciddi, sesimi yıllarca sigarayla terbiye ettim demişti. Wilson sesinin ona kazandırdığı bu ayrıcalıkla hiç yetinmedi. Şarkıları da bozdu. Sonra adeta yeniden kurup öyle söyledi. Açılışta dinlediğimiz Monkees'in Last Train to Clarksville yorumunda olduğu gibi. Bunda saksafoncu Steve Coleman'ın da önemli bir payı olduğundan bahsetmişti. Wilson Mississippi doğumlu. 1980'lerin başında New York'a taşınıyor. Ve burada başta Steve Coleman olmak üzere Greg Osby, Jerry Allen ve başka genç müzisyenlerle birlikte M-Bass adıyla anılan bir kolektifte bir araya geliyorlar. Şimdi yıllar önce bu hareketten doğan pek çok müziği esintilerde çalmıştım. Bu müzisyenler birlikte çalışıyor, birbirlerinden öğreniyorlar. Beslendikleri ise Afrika müzikleri, farklı armoniler ve ritim yapıları. Wilson bu kolektiften çok şeyler öğrendiğini söylüyor. Doğaçlarken ipuçlarını sadece akorlarda değil, ritimde de aramayı öğrendim diyor. Wilson böylece daha önce aklına gelmeyen yorumların ve yaklaşımların mümkün olduğunu görüyor. Şimdi Wilson'ın geniş bir dinleyici kitlesine ulaşması 1993'te. Blue Note için yaptığı Blue Light Till Dawn albümüyle akustik gitarların ve vurmaların öne çıktığı bir sound bu. Bu albümde cazın yanı sıra pop şarkıları da vardı. Çalmıştım kaç kere bu albümü artık hatırlamıyorum. Pop şarkıları dedim, blues, country, folk. Ne söylerse söylesin hepsine o özgün damgasını vuruyordu. Yani başkasıyla karıştırılamayacak bir damga bu. Ardından bugün programı açtığımız parçanın da yer aldığı New Moon Daughter geldi. Bu albümle de ilk Grammy'sini aldı 1997'de. İkincisini de 2009'da alacaktı Loverly ile. Time dergisi 2001'de Amerika'nın en iyileri dosyasında onu en iyi şarkıcı seçmişti. Ben Cassandra'nın sesinde hep bir hüzün duydum. Söylediği şarkı ne olursa olsun o hüzün hep vardı ve bu beni hep çok etkilemiştir. Cassandra Wilson'dan son olarak bir standart dinleyeceğiz. Blue Light Till Dawn albümünden You Don't Know What Love Is. 1941 tarihli bu parçayı daha evvel biliyorsunuz pek çok müzisyen yorumladı. Benim için özellikle Chet Baker ve Billie Holiday yorumları çok özeldir. Ama parçayı onun sesinden duyar duymaz bu yorum hepsinin önüne geçti benim için. Akustik gitarda Brandon Ross, kemanda Charlie Burnham eşlik ediyor, Cassandra Wilson söylüyor. You don't know what love is.

Eylül İstanbul'da caz takviminin yeniden hareketlendiği bir ay biliyorsunuz. Ve bu yıl 36. kez düzenlenen Akbank Caz Festivali de birkaç gün evvel başladı. 11 Ekim akşamına kadar sürecek olan festivalde dikkatinizi çekmek istediğim birkaç konseri sizinle de paylaşmak istiyorum. İlk olarak piyanist, besteci ve vokalist Samora Pinderhughes'un 10 Ekim'de Babylon'da vereceği konser var. Ekibinde kardeşi flütçü Elena Pinderhughes de olacak. Demin Cassandra'nın sesinde duyduğum hüzünden bahsetmiştim. Samora'da ise kayıp ve yas yıllardır üzerinde çalıştığı bir projenin konusu. Samora'nın müziğini iyileşme projesi, The Healing Project adını verdiği projeden ayrı düşünmek zor. Amerika'da hapse girmiş, şiddete maruz kalmış insanlarla konuşuyor. Bu insanların yaşadıkları acı kadar bunlarla nasıl başa çıktıklarıyla da ilgileniyor ve duyduklarını müziğiyle, filmlerle, ses kayıtlarıyla bir araya getiriyor. Ve bu çalışmalar bu yılın başında New York'taki MoMA'da, Modern Sanat Müzesi'nde de sergilendi. Kardeşi Elena da bu çalışmaların içinde. Onu da Herbie Hancock ve Christian Scott'la yaptığı müziklerden tanıyoruz. Daha evvel esintilerde çalmıştım sizlere. Şimdi San Francisco'daki Yerba Buena Sanat Merkezi'nde 2022'de çekilen Tiny Desk konserinden bir parça çalacağım size. Tiny Desk Concerts, yani minik masa konserlerini de bilmeyenler için biraz açmak isterim. Bu Amerika'daki National Public Radio'nun, yani Ulusal Kamu Radyosu, kısaca NPR'ın konser serisi. NPR'ı da nasıl bir radyo derseniz açık radyo gibi, şimdiki apaçık radyo gibi. Böyle düşünebilirsiniz. 2008'de iki NPR programcısı bir barda Laura Gibson'ı dinlemeye gidiyor ama gürültüden şarkıcıyı duyamıyorlar. İçlerinden biri hiçbir şey anlayamadık bu geceden, bari bir gün bizim ofise uğra da seni doğru dürüst dinleyelim diye espri yapıyor şarkıcıya. Ama sonra bu espri gerçek bir davete dönüşüyor. Gibson geliyor, radyo çalışanlarının masalarının oralarda söylüyor. Onlar da kaydedip yayınlıyorlar. Tiny Desk, minik masa konserleri işte böyle başlıyor. Pandemi gelince de bu seri Tiny Desk Home adıyla devam ediyor. Müzisyenler bu kez evlerinde, stüdyolarında ya da seçtikleri başka mekanlarda NPR için özel performanslar kaydediyorlar. Amaç o küçük konserlerin sadeliğini, içtenliğini korumak. Samora Pinderhughes'un şimdi dinleyeceğimiz kaydı da San Francisco'daki Yerba Buena Sanat Merkezi'nde verdiği bir konserden. Parçanın adı Masculinity. Burada Samora erkeklerden hep güçlü olmalarının beklenmesini sorguluyor. Üzülmenin, korkmanın, yardım istemenin de erkekliğin bir parçası olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bu konserde Samora piyano ve vokallerde, kardeşi Elena flütte. Elliot Skinner hem gitar çalıyor hem söylüyor. Vokallerde de Neo Libon, Gabriel Muhammed Jackson ve Danny Murcia var. Parça önce Samora'nın Cry isimli bestesiyle kısa bir giriş yapıyor ve sonra Masculinity geliyor.

Tunuslu Udi ve vokalist Cafer Yusuf'un son albümü Şiraz'da adını eşi Şiraz Fradi'den alıyor. Birlikte geçirdikleri yılları, eşinin hastalığıyla mücadele ettikleri günleri anlatıyor bu albümde. Eşine olan sevgisini müzikle dile getirdiğini, ona teşekkür ettiğini söylüyor. Bu konserde 7 Ekim Çarşamba 20.30'da Zorlu PSM'de. Piyanoda Daniel Garcia, gitarda Nguyen Le, trompette Mario Rom, bas gitarda Sueli Bappe, davulda Tao Ehrlich var. Şimdi albümün açılış parçasını dinliyoruz, Rose Fragrance, gül kokusu.

8 Ekim Perşembe 20.30'da da Borusan Müzik Evi'nde Sasha Berliner var. Sasha son yıllarda adını çok duyduğumuz sıkı bir kadın vibrafoncu. Şimdi çalmakta olduğum parça onun geçen yıl çıkardığı Phantom albümünden. Han Yunus. Biliyorsunuz Han Yunus Gazze'nin güneyinde bir kent ve malum çok büyük yıkım yaşadı. Çok sayıda insan evini terk etmek zorunda kaldı. Sasha Filistin'de yaşananlara duyduğu üzüntüyü bu besteyle anlatıyor. Bu kayıtta kendisine piyanoda Taylor Ikesti, basta Harish Raghavan, davulda Yonko Kim eşlik ediyor.

Ben burada sadece 3 konsere yer verebildim ama Akbank Jazz Festivali bu senede 200'den fazla müzisyeni ağırlıyor. Çeşitli atölyeler, paneller, masterclass'lar düzenliyor. Ve her zaman olduğu gibi jams etkinliğiyle genç müzisyenleri keşfediyor, eğitiyor ve önlerini açıyor. Şimdi Eylül ayının çok önemli yıl dönümlerinden birine geliyoruz. John Coltrane 23 Eylül 1926'da doğdu. Yani bu ay doğumunun 100. yılı.

Dinlemekte olduğumuz The Promise. Soprano saksafonda John Coltrane, piyanoda McCoy Tyner, basta Jimmy Garrison ve davulda Alvin Jones çalıyor.

Coltrane'in caz tarihinde nasıl bir yer tuttuğunu görmek için 1959 ile 1965 arasındaki o birkaç yıla bakmak bile yeterli. 1959'da Miles Davis'le biliyorsunuz o müthiş Kind of Blue'yu kaydediyor. Ve Miles'ın o dönemde yöneldiği o modal yapı doğaçlamayı öne çıkaran bir yapı, armoniyi daha sadeleştirerek. Ve sürekli bir arayış içinde olan Coltrane için bu tabii ki mükemmel bir proje, bir oyun alanı. Ama aynı yıl kendi liderliğindeki Giant Steps albümünde neredeyse tam ters yönde ilerliyor. Bu kez arayışını çok yoğun bir armonik yapı içinde sürdürüyor. Bugün Coltrane akorları diye bildiğimiz bu armonik anlayışın en çarpıcı örneklerini ilk bu albümde duyduk. Ardından My Favorite Things geldi. Coltrane bu kez soprano saksafona geçmişti ve Neşeli Günler bizim ülkedeki adıyla, orijinal adıyla Sound of Music müzikalinin çok sevilen şarkısını aldı. Ve soprano saksafonuyla muhteşem bir yorum getirdi. Bu yorumla sopranoya ilgi arttı, yeniden tercih edilen bir enstrüman haline geldi. 1960'ların başında da McCoy Tyner, Jimmy Garrison ve Alvin Jones'la klasik kuarteti o efsane dörtlüyü oluşturuyor. Ardından peş peşe biliyorsunuz Live at the Village Vanguard, Impressions Crescent ve 1964'ün sonunda A Love Supreme. Coltrane'in müziğinde kendi ruhani yolculuğunun arayışının öne çıktığı ve kariyerinin en önemli ve belki de Coltrane'in en sevilen albümlerinden biri. Şimdi şöyle bir bakarsak birkaç yıl içinde Giant Steps'in o yoğun armonik dünyasından A Love Supreme'e, oradan da Ascension gibi çok daha özgür ve kolektif doğaçlamaya dayanan bir müziğe yöneliyor. Ve biliyorsunuz bu çok daha serbest, daha köşeli, belki sert yaklaşım o dönemde caz çevrelerinde fazla radikal bulunacak ve epey tartışma yaratacak. Dinlemekte olduğumuz The Promise tam bu dönüşümün ortasından 1963'ten bir Coltrane bestesi. New York'taki Birdland'de klasik kuartetiyle piyanoda McCoy Tyner, basta Jimmy Garrison ve davulda Alvin Jones'la kaydetti.

Şimdi bu ayın yeni albümlerine geçiyoruz ama Coltrane'den ayrılmıyoruz. Doğumunun 100. yılı nedeniyle bu yıl peş peşe Coltrane'e adanmış projeler çıktı. Ben bunlardan ikisini çalacağım sizler için. İlki Danimarkalı armonikacı Matthias Heise ile Danish Radio Big Band'in A Love Supreme Revisited albümü. Şimdi Heise, armonikanın bugün öne çıkan isimlerinden biri. Danimarka Radyosu Big Band'i ile ilişkisi de yeni değil. Uzun yıllardır hem solist hem de aranjör olarak birlikte çalışıyorlar. Biraz önce sözünü etmiştik, A Love Supreme, Coltrane'in ruhani arayışının merkezinde duran bir albüm. 4 bölümden oluşan bir suite bu. Her bir bölüm Coltrane'in bu içsel yolculuğunun önemli eşiklerini anlatıyor. Ve bunların içinde en çok sevilen ve yorumlananların başında birinci bölüm Acknowledgement geliyor diyebiliriz herhalde. Yani en azından ben böyle düşünüyorum. Yani Tanrı'nın farkına varma, onu kabul etme. Jimmy Garrison'ın 4 notalık bas motifiyle başlayan, sonunda Coltrane'in kendi sesinden A Love Supreme sözlerinde duyduğumuz bölüm bu. Şimdi Coltrane yorumu deyince armonika aklımıza gelen enstrümanlardan biri değil. Kulağımızın alıştığı saksafon sesinin dışına çıkıyor elbette ve Matthias Heise burada bir risk alıyor. Ama bunu yaparken müziğinin ruhundan da uzaklaşmıyor ve bence esere bambaşka bir renk getiriyor. Şimdi suite'in ilk bölümü geliyor. Armonika'da Matthias Heise'ye Danimarka Radyosu Big Band'e eşlik ediyor. Düzenlemeler de Heise'ye ait. Acknowledgement.

Ve Coltrane'in 100. doğum yılı için hazırlanan bir başka albüm Branford Marsalis Quartet ile Diane Reeves'den geliyor. Dedicated to You. Az önce Coltrane'in müziğinin giderek sertleşip özgürleştiğinden ve birkaç yıl sonra Ascension albümüyle neredeyse uç noktaya vardığından söz etmiştik. Fakat bu müziğin yarattığı tartışma aslında çok daha önce başlamıştı. 1961'de Eric Dolphy ile çaldığı dönemde Live at the Village Vanguard kayıtlarını hatırlayın. Coltrane'in müziğini fazla sert, hatta cazdan bile saymayan eleştirmenler vardı. Coltrane'in Impulse plak şirketindeki prodüktörü Bob Thiele de Coltrane'in balad yorumlarındaki inceliği ve lirizmi öne çıkaracak bir dizi kayıt yaparsak ortalığı belki biraz yumuşatırız diye düşünüyor. Ve önce klasik dörtlüsüyle yaptığı balad albümü geliyor. Ardından 1962 sonbaharında Duke Ellington'la stüdyoya giriyor Coltrane. Ve Nasıl Başlasam podcastinin Duke Ellington bölümünde bu albümden söz etmiştim ve yine sentimental mood'u da dinlemiştik. Birkaç ay sonra Mart 1963'te Coltrane bu kez bariton sesiyle tanınan ve sevilen vokalist Johnny Hartman'la stüdyoya giriyor. Ortaya da John Coltrane and Johnny Hartman albümü çıkıyor. Coltrane'in bir vokalistle lider olarak yaptığı tek albüm bu. İşte Branford Marsalis'te Coltrane'in 100. doğum yılı anısına bu albümü yorumlamayı düşünmüş. Ve bu proje için daha az tercih edilen bir yol seçmek istediğini söylüyor. Dedicated to You albümünde Johnny Hartman'ın 1963'te söylediği 6 parçayı bu kez Diane Reeves yorumluyor. Aralarda başka Coltrane bestelerinin yorumları da var. Biz de bu bölüme albümün adını taşıyan parçayla veda edeceğiz. Dedicated to You, yani sana ithaf ediyoruz. Vokalde Diane Reeves, tenor saksafonda Branford Marsalis, piyanoda Joey Calderazzo, basta Eric Revis ve davulda Justin Faulkner'dan geliyor.

0: Böylece Caz'da bu ayın Eylül sayısının sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki ay bizi nerelere götürecek? Ekim'in son haftasında buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Gürültü ve duman.
5: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
6: İyi akşamlar. Bir Gürültü ve Duman programına tekrar hoş geldiniz. Ben Şevket Akıncı. Merhaba. Bugün Miles Davis, daha doğrusu elektrikli Miles Davis serisine devam ediyoruz. Bugün dinleyeceğimiz albüm On The Corner. On The Corner, Miles Davis'in aslında daha çok gençlere hitap etmek için yaptığı bir albüm. Ama en avantgard albümlerinden biri olarak çıka geldi. Yani o dönemde çok satmadı. Çok enteresan bir albüm. Yani böyle çok karanlık bir funk var ve o albümün de böyle takipçileri var. Özellikle Bill Laswell bu albümden, prodüktör Bill Laswell bu albümden çok etkilendiğini söylüyor. Evet. On The Corner, Miles Davis'in aslında diskografisinde en meydan okuyucu ve sarsıcı kayıtlarından biri olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Yani albüm duyacaksınız zaten, daha trompet girmeden bile böyle bozuk tonlu diyebileceğimiz, tırnak içinde tabii bozuk tonlu gitarlar var, böyle poliritmik davullar ve sadece iki notadan oluşan hipnotik bir bas riffi var. Ve bu bayağı urban diyebileceğimiz şehirli bir albüm. Ve bu müzik hem grubun kendi arasında kurduğu böyle gizli bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Hem de onu gerçekten, bu albümün buradaki müziği gerçekten duyabilenlere seslenen tırnak içinde yoğun bir sokak estetiği taşıyor. Basçı Michael Henderson'ın çok sade ama hipnotik ve büyüleyici bas line'ları var. John McLaughlin, gitarist John McLaughlin'in çok böyle vahşi bir çalışı var. Dave Lieben'ın soprano saksofonu, Herbie Hancock ve Chick Corea'nın klavyeleri ve elektrik sitar var, duyacaksınız. Ve 5 farklı vurmalının yarattığı böyle katmanlar var. Aslında 4 bölümlük bir suite gibi düşünebiliriz bu albümü. Ve sürekli dönüşen bir groove akışı duyuyoruz. Yani yaklaşık 20 dakikalık bir açılış var. Onun hemen ardından gelen Black Satin böyle daha belirgin bir melodi sunuyor da, fakat ritmik tuhaflıktan hiç vazgeçmiyor. Bu albümün ikinci yarısında da Miles Davis müziği funk'a daha da yaklaştırıyor ve burada işte şey tartımlar, kırık tartımlar, modal yapılar ve aslında alışılmadık geçişler onu yani sıradan funk'tan da ayırıyor. Unutmayalım, o dönemde Miles Davis çok sık Sly Stone and the Family ve James Brown gibi isimleri dinliyor. Fakat oradaki duyduğu funk'ı hem cazla, modern cazla harmanlıyor, hem de soyutlaştırıyor bir bakıma. mesela bir parça var, Helen Bate ve Mr. Freedom X gibi parçalara. Yani burada caz neredeyse parçalanıp böyle tekrar yeniden doğuyor. Daha karanlık, daha sert ve de daha derin bir kimliğe bürünüyor. Evet, çok fazla lafı uzatmadan On the Corner'a kulak veriyoruz. Miles Davis dinliyoruz.

0: Evet, Miles Davis On the Corner dinledik. 1972 yılında yapılmış bir albüm bu. Albümde Chick Corea, Herbie Hancock var. Gitarlarda John McLaughlin. 5 tane perküsyon, elektrikli sitar var. Ve davullarda da Jack DeJohnette olduğunu biliyoruz. Evet, Gürültü ve Duman programının tekrar sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Gürültü ve Duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
3: Şimdi ve burada.
4: Ahengi Hengame.
5: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Açın tüm seslerini
1: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo.
0: Egzotik Yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Kes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

Half crushed by the

Got it.

Kes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

0: Apaçık Radyo.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin Vesaire.
3: Çarşamba geceleri bir de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo müzikleri.